Açıklamada Suriye'de istikrar ve güvenliği tehlikeye atanlara karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberlik içindeki Suriye halkı tarafından verileceği kaydedildi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini

ediyor. Son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Matadorlar saat 2'de başlayan Portekiz Hırvatistan maçının kazananıyla son 16 turunda mücadele edecek. Son 32 turun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Doğanın Son Cenneti 8. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürsap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Handan Gamze Yapar, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürsap, Murat Numan Pakner, Can Metin Belgin, Kamuran Oktay Korunan, Feyyaz Sadrettin Kılıç, Cafer Kemal Bekir, Taner Tunç Günbay.
1: Elindeki belgeler yüzünden eski arkadaşı Kamuran tarafından öldürülmek istenen ve sakat kalan gazeteci Murat, düzelmeye başlayınca ona bakan annesini ve kız kardeşi Meral'i mutlu ederken birilerinin de keyfini kaçırır. Meral, bütün sorunların paylaştığı erkek arkadaşı Can'la birlikte Murat'ın bilgisayarının şifresini çözüp belgelere ulaşmaya çalışır. Yaptıkları yüzlerce deneme sonuç vermez. Meral, çocukluğunda ağabeyi Murat'la yaşadığı güzel bir anısına döner. Ağabeyi onu Doğan'ın Son Cenneti adını verdikleri bir yere götürür.
2: Fazla vaktim yok. Bana bir şey sorma lütfen. En geç 2 saat sonra tekrar arayacağım. Aramazsam lütfen.
3: Kesildi.
4: Kimdi arayan?
3: Handan.
4: Handan mı? Nereden esmiş? Meral. Meral ne oldu?
5: Handan.
3: Bilmiyorum anne, kesildi. Hayır, kapağında kesilmedi. Biri duyacak diye korkar gibi konuşuyordu.
4: Ne söyledi sana?
3: 2 saat sonra tekrar arayacağım. Şimdi bir şey sorma dedi. Bir de aramazsam dedi ama tam o sırada da kapattı. Anne ne oluyor dersin?
4: Kızım kesilseydi şimdiye kadar yeniden arardı.
3: Kesilmedi, kesilmedi, eminim. Ben arayayım mı?
4: Sen bilirsin.
3: Ama kapattı.
4: Polisi mi arasak acaba?
3: Bilmiyorum. İstese polisi o da arardı. 2 saat sonra tekrar arayacağım diyor.
4: Ara. Durumda bir gariplik görürsen yanlış der, kapatırsın.
3: Peki.

0: cevap yok.
1: Belki de evden aramadı.
0: Tabii olabilir. Belki de aradığı ben değilim. Yani benimle konuşmak için aramadı. Benim evde olacağımı bilemez ki. Amacı yalnızca haber bırakmaktı. Kim olursa olsun.
1: Belki de pek önemli bir şey değildir.
0: Can'ı arıyorum, merak etmesin.
2: Alo.
0: Merhaba Can.
2: Aa, merhaba canım.
3: Merhaba.
0: Merak ettin mi beni?
4: Acıktın mı canım? Hazırlayayım
2: mı? Etmedim, etmem mi gerekiyordu?
3: Şişko.
0: Laf olsun diye söyledim, affedersin.
2: Uykusuzluk seni sinirli yapmış.
0: Affedersin, sinirliyim gerçekten ama uykusuzluktan değil, uykumu aldım. Sen abimin arkadaşına gidecektin.
2: Kamuran'a mı?
0: Evet.
2: Gittim. Uğramıyormuş yazıhaneye kaç gündür. Telefon numarasını buldum, arıyorum. Gelince gideceğim. Niye sordun şimdi?
0: Dünden beri aklımda, unutuyorum sana sormayı. Şimdi aklıma geldi.
2: Gene başladın.
0: Hayır bak.
2: Sinirinin uykusuzluktan olmadığını anlatıyordun. Oradan bunu atladın. Önemli bir şey değilse değil de. Sıkmam seni.
0: Önemli. Önemli bir işin yoksa gelir misin?
2: Elbette gelirim. Önemli işim olsa da gelirim.
0: Taner'e de haber ver.
2: Olur. Yarım saat sonra oradayız.
5: Benim işimi zorlaştırıyorsun, planlarımı alt üst ediyorsun. Söyle, kimi aradın?
6: Kimseyi aramadım.
5: Aradığını biliyorum. Söyle ki hesabımızı ona göre yapalım. Polisi mi aradın?
6: Kimseyi aramadım diyorum. Aramaya niyetlendim, sonra vazgeçtim.
5: Peki kimi arıyordun ha?
6: Kimseyi aramıyordum, daha karar vermemiştim. Birine haber bırakmak istiyordum.
5: Birine haber bıraktıysan bana söyle bak, yoksa her şeyi berbat ederiz.
6: Kimseye haber bırakmadım.
5: Peki ben yanına gelmeseydim, sen de aramaktan vazgeçmeseydin kimi arardın?
6: Bilmiyorum.
5: Beni uğraştırıyorsun.
6: Sen beni uğraştırıyorsun. Vazgeç artık sorguya çekmekten. Ne yapıyorsun?
5: Bak bir tarafını kırmadan bana kimi aradığını söyle çabuk.
6: Ay, kimseyi aramadım. Yapma.
5: Yemin ederim söyleteceğim sana. Artık hiçbir şey umurumda değil.
6: Yapma, bırak. Bırak kolumu, bırak.
5: Kıracağım. Söylemezsen kıracağım.

0: Alo.
1: Hani bana yarım saat içinde rapor verecektin.
0: Şimdi arayacaktım şimdi. Bir araba gördüm de acaba.
1: O senden daha uyanık, gelmeyecek. Kaç gündür neden aramıyor? Seninle işini bitirdi. Belki de şu anda kuzu kuzu ötmekle meşgul.
0: Olmaz, kendini de yakar.
1: Lafımı kesme, sadece dinle. Onu temizle, ondan sonra bana rapor ver. Bu bir. Murat Çolak'ın işini de hemen bugün bitirin. Bugün dedim. Bunu iyice duydun mu?
0: Duydum. Duydum. Duydum.

0: Madem beklemeye karar verdik, bir yandan da çalışalım bari. He?
1: Ah, siz başlayın, ben toparlığa bahçeye bağlayayım, yoksa bizi rahat bırakmayacak.
2: Toparlak.
3: Aha canım, bir toparlak kaldı söyleyemediğin değil mi?
4: Bağlamasan da olur, bırak dolaşsın bahçede hayvan.
1: Duvarlar çok alçak, komşunun bahçesine giderse ayıp olur.
2: Bırak.
0: Başlıyor muyuz?
3: Maraton başlıyor. Bugün isimlerle doğum tarihlerini karıştıracaktık değil mi?
0: Evet, ne kadar iş biliyor musun?
3: Bilmem mi?
2: Bilmem.
4: Gene yarın sabah bulursunuz siz. Gidip yufka alayım da börek yapayım size.
0: Ben alıp geleyim he?
4: Benim zamanım bol oğlum. Bahaneyle yürüyorum biraz. Çalışın siz, çalışın. Hadi.
3: Ben sizden daha seri yazıyorum. Bilgisayara ben geçeyim yine.
2: Çalış.
4: Aferin benim oğluma. Aslan oğlum benim.
3: İyice şımarttın anne zaten.
4: Duymadı oğlum Meral. Hadi, hadi bir kere daha söyle. Hadi canım.
2: Çalış.
3: Çalış diyor canım benim. Şeyleri söyleyemiyordu Taner. Büyük bir olay bu. Hadi çorbayı da söyle bakayım. Çorba.
2: Çorba.
1: Hepiniz pür dikkat kesilmişsiniz. Çorba mı istiyor?
3: Anlaşılıyor değil mi?
4: Anlaşılmaz mı?
3: Maskara bizi çalıştırmayacak bugün.
2: Çorba.
3: Ne yaptın toparla?
1: Bahçede. Koşturuyor oradan oraya.
3: Efendim?
5: Benim canım Handan.
3: Handan?
5: Meraklandırdım seni.
3: Meraklandım tabii, ne oluyor?
5: Önemli değil. Birileri geldi eve. Kamuran'ın davalarından birinde zanlının akrabalarıymış. Bu davayı bırak, şöyle olur böyle olur falan dediler. Tartışma fazla gerginleşince ne olur ne olmaz diye telefon ettim. Ama tam konuşurken fark ettiler. Ben de kapattım.
3: Sonra?
5: Sonra işi tatlıya bağladılar. Birlikte çıkıp gittiler.
3: Nasıl tatlıya bağladılar?
5: Bilmiyorum. Ben mutfaktaydım. Duyamadım. Ama çıkarlarken keyifleri yerindeydi.
3: Konuşmamız kesildi sandım ben. İki dakika sonra seni aradım. Sen aramayınca ama açılmadı.
5: Aa, evet sen miydin? Telefon çaldı. Çaldı ama açtırmadılar. Kusura bakma. Canını sıktım.
3: Kamuran gelince beni arasın olur mu?
5: Hı, tabii tabii. Ben ararım. Annene selam söyle. Hoşça kal.
3: Hoşça kal canım. Kamuran'ı tehdit etmişler. Davayı bıraksın diye.
4: Hangi davayı?
3: Bir tanesini işte söylemedi. Adamlar eve gelmiş. Handan da ne olur ne olmaz diye bizi aramış.
1: Avukat mı savcı mı sizin bu Kamuran?
3: Avukat canım.
1: Biliyorum avukat olduğunu. Kimse avukatlarla uğraşmaz ki. Çok mu ünlü?
3: Yok.
0: Binlerce avukat var. Biri bırakır biri alır. Bu avukat şu bizim zanlılar listemizdeki avukat değil mi?
3: Evet.
0: Hani gidecektim Meral'in nişanlısıyım diye?
1: Gittim. Uğramıyormuş yazıhaneye.
4: Başına bir şey gelmez inşallah çocuğun.
3: Çıkıyor musun?
4: Çıkıyorum. Bitireyim işimi bir an önce.
1: Nereye gidiyor?
3: Bize börek yapacak, alışverişe gidiyor.
1: Çoktandır ev böreği yemiyorum.
3: Ona gülmüyorum. Ben de börek lafını duyunca aynı senin gibi uf çektim de ona gülüyorum.
0: Aa, hadi çocuklar, çok kaytardık.
3: Gerçekten de.
1: Sen mi geçiyorsun bilgisayara?
3: Yorulursam değişiriz.
1: Sen de liste yapıyorsun, ben boşta kaldım.
3: İstersen işe yarayabilirsin aslında.
1: Çay mı kahve mi?
3: Çay mı kahve mi Taner?
0: Ben orta şekerli istiyorum.
3: Benimki sade olsun.
2: Çay.
3: Şişko da çay istiyor.
1: Çay mı istiyorsun Şişko?
0: Gözlerinin içi gülüyor.
3: Güler yüzlüm benim, güler yüzlüm. Az kaldı bir tanem. Yakında sohbet edeceğiz seninle.
1: Bir orta, bir sade, bir de çay.
3: Murat'ın çayı orada, termosta.
1: Tamam tamam, hemen geliyor.
3: Pilim bitti benim. Geç bakalım Can.
0: Bir mola verelim mi isterseniz he?
1: Acıktın galiba.
3: Acıkmıştır, ben de acıktım.
0: Böreği bitirdik mi?
1: Yaraladık. Getireyim mi?
0: Getir bari.
2: Peki. Getir.
3: Güzelim. Perişan olacaksın sen bugün.
0: Bir daha denesen mi acaba?
3: Hiç umut yok ki, şu gözlere bak. Bir kere daha böyle uykusuz kaldıydı. Ya sancısı mı vardı neydi? Ertesi gün çok sinirli oluyor, baş edilmiyor. Açayım da televizyon izlesin bari biraz. Belki uykusu gelir bakardı.
1: Hayrola? Mola derken paydos etmeye mi karar verdiniz?
3: Abim için açtım. Uykusu gelir belki diye.
0: Bir dilim börek uyku ilacı gibi gelir şimdi ona.
2: Börek.
3: Kalkmıyor.
1: Aa, kalkma kalkma, ben veririm.
0: Evin yeni gelini işleri bayağı benimsedi.

0: Abi, çok uzakta durmadım.
1: İyidir, görürüz. Kap bakalım şu bidonları. Bu da yeni moda mı çıktı?
0: Neden eve gidip takır takır devirmiyoruz içeridekileri?
1: İçeri girmek sakıncalı. Millet uyanık oğlum artık. Alarmı var, çelik kapısı var. Kimin de silah bile var.
0: Silah olsa ne yazar be abi? Ben makineyi takırdatmaya başladım mı? Sen hiç daha gelse kurtulamaz.
1: Neden patron sana ağaç kasabı diyor, anlıyor musun?
0: Benim gibi, benim bir iddiam yok Feyyaz abi. Ben oduncu geldim, oduncu gideceğim. Tabii siz daha iyi bilirsiniz de. Yakmak bana çok ters geliyor abi. Alman serserileri gibi.
1: Yakmanın tehlikesi az oğlum, tehlikesi az. Ağaç yakmak gibi aynı. Alman serserileri uyanık.
0: Yakalandılar ama.
1: Bakma, onların uyanıklığı o kadar işte.
0: Allah seni inandırsın abi, kurşunlarım. Kim olursa olsun patron temizle dedi mi iş bitmiştir benim için. Ama bu yakma denen olay var ya. Eşin raconunu hiç oymuyor, biliyor musun?
1: Uzattın ama.
0: Kusura bakma, seni abim gibi gördüğümden yani. Yoksa patron yakın demiş, yakacağız abi.
1: Patron yakın dedi. Çok kızmış bu adama. Çakmağa da sülü çaksın dedi.
0: Sülü mü çaksın dedi? Sahi mi?
1: Sahi. Sorarsın karşılaştığın zaman.
0: Ne soracağım Feyyaz abi? Sen öyle diyorsan öyle
1: patron
0: dur abi.
1: Patron seni çok seviyor yahu. Yakında sana da benim gibi hisse verecekmiş.
0: Ben istemem abi.

0: Al yeter.
1: Şş, sus bakalım artık.
0: Tamam. Şş, evde ışık yanıyor.
1: Yansın yansın. Hadi bakalım iş başına. Bak buraya. İyice bol bol dök. Çepeçevre dökeceksin hiç atlamadan.
0: Tamam. Ha. Sen gelmiyor musun?
1: Oğlum kim gözcülük yapacak?
0: Bir adam daha getirseydik abi keşke.
1: Şş, patron ikiniz dedi. Başkasına güvenmiyor. Tamam. Hadi hadi bak buraya. Ha. Patron dedi ki bir şey olursa yakalanmayın sakın. Basın kurşunu dedi. Takı takı say işte o zaman hadi.
2: Sayarım abi sayarım.
1: Hadi yiğidim. Hadi şu işi bitir bakalım hadi.

5 dakika. Biz gökkuşağını kovalayan çocuklardık. Başladığını ya da bittiğini zannettiğimiz yere nefessiz kalıncaya kadar koşardık. Büyüdük, deli dolu çağlarımız bitti. Aşık olduk, romantik insanlardık. Hala öyleyiz ama o yıllarda aşk bizim için hayatın anlamıydı. Güneş yağmuru, ardından ortaya çıkan gökkuşağı kalbimizi çaldı. Duygularımızı onunla anlattık, renkliydi. Ah romantik seyyare, duygusal şeyler mi anlatacaksın diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben gökkuşağı nasıl oluşur onu anlatayım. O sizin için ne ifade ediyor, bunu düşünerek dinleyin beni. Gökkuşağının mitolojik bir öyküsü yok, meteorolojik bir hadise. Güneş ışınları, yağmur damlaları ve sis bulutları tarafından kırılıyor. Bu ışınların yansıtılması ve dağılması sonucu meydana geliyor gökkuşağı. Büyük damlalardan oluşan kuşaklar daha belirgin gökkuşakları oluşturuyor. Küçük yağmur damlalarının belirginliği ise daha az. Bu durum geniş bir gökkuşağı meydana getiriyor. Yağmur damlalarını ışığı renkleri ayıran bir prizma gibi düşünebilirsiniz. Bir ortamın içinde hareket eden ışık ışınları başka bir ortamla karşılaştıkları zaman ya yansıyarak aynı ortamın içinde kalıyor ya da kırılarak diğer ortama geçiyor. Yansıma durumunda ışığın ara yüzeye geliş açısıyla dönüş açısı aynı. Ancak kırılma sırasında açı değişiyor. Kırılma açısı ortamların kırılma indisleri tarafından belirleniyor. Bir maddenin kırılma indisini hemen açıklayayım. O maddede yol alan ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayı. Burada fizikçi arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Kırılma indisi ışınların dalga boyuna bağlı olarak değiştiği için farklı renkteki ışınlar farklı açılarda kırılıyor. Örneğin beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınların bir bileşimi. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılıyor. Bir kez prizmaya girerken, bir kez prizmadan çıkarken. Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışıyor. Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçük. Gökkuşağının oluşumu da ışığın prizmadan geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreç işte. Işık ışınları su damlalarının içine girerken ve çıkarken birer kez kırılmaya uğruyor. Ayrıca damlaların içindeyken birkaç kez yansıyabiliyorlar. Işınlar damlaların içinden çıkmadan önce bir kez yansıdıkları zaman renklerin dıştan içe doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor olarak sıralandığı gök kuşakları oluşuyor. İlginç bir şey söylemeliyim burada. Işınlar iki kez yansıdığı zamansa renklerin sıralanışı tersine dönüyor. Işık ışınlarının iki ya da daha fazla yansımasıyla da gökkuşakları oluşabiliyor. Fakat böyle gökkuşakları genellikle çok solgun oluyor. Öylesini tercih etmiyoruz. Renkler canlı canlı çıksın karşımıza.

Bir başka ilginç yönü daha var. Gökkuşakları aslında tam bir çember şeklinde oluşuyor. Fakat gökkuşağının görülebilmesi için güneşin ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden yeryüzeyinden bakıldığında gökkuşakları yarım bir çember biçiminde görünüyor. Yüksek bir dağın tepesinden ya da gökyüzündeyken bir uçağın içinden baktığınızda tam bir çember biçiminde gökkuşakları görebilirsiniz. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Semal'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanla ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

İştibah etme gözüm nuru bana. Ömrümü vakfeylemiştim ben sana. Cevrine layık isem söyle bana. Ömrümü vakfeylemiştim ben sana. Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısını İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Eserin başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tatyos Efendi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Uşak ve Rast makamında eserler sunacağız size. İkinci Uşak eser dramalı Hasan Hasgüler'in bir bestesi. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Sevda o kadar ruhumu sarmış ki derinden, soldum, eridim, bıkmadım aşkın kederinden. Uslanmadı dil, geçti de yıllar üzerinden, hala bu gönül zevk alır aşkın siteminden.

Sevim Deran'ı Rüştü Eriç'in Uşak şarkısında dinleyeceğiz şimdi. Esin'in güftesi Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Anladın da derdime bir lahza derman olmadın. Kalbimi yıktın, harap ettin de giryan olmadın. Bir kadeh sundun bana sevdayı zehrinle dolu. Kalbimi yıktın, harap ettin de giryan olmadın.

Bayram Coşkun Er'in Ud'la yapacağı Uşak makamındaki ara taksiminin ardından Ela Altın'ı Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Affeyle günahım ne olur ey şu hipesendim, kıydım senin aşkın ile ben kendime kendim. Ayare vefa, bendene bu cevri beğendim, sevmek seni suç idi, fakat sevdim efendim.

Fehmi Tokay'ın Uşak şarkısını Adnan Bungan'dan dinliyoruz. Gelmedin bir kereden mada neden, başka hiçbir şeyle gönlüm dolmuyor. Razıyım rüyada görsem gelmesen, aşk yanan gözlerde gün hiç solmuyor. Uykusuz gözlerde rüya olmuyor.

Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Uşak şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi. Gönlüm geri dönmez o giden sevgili derdi. Hicrinle solan gam dolu ufkumda her akşam rüzgarlar elem şarkısı söyler de geçerdi.

Sıradaki uşak şarkımız Şevki Bey'in bir bestesi. Güfte Bahriyeli Vasıf'a ait Nadir Hilkat Çulha'dan dinliyoruz. Esir zülfünüm ey yüzüm ahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım. Güzel gün görmeye var iştibahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım.

Güftesi Orhan Seyfi Orhan'a, bestesi Necide Tokatlıoğlu'na ait Uşak şarkıyı Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz. Dünyada biricik sevdiğim sensin, güzelsin, incesin, tatlısın, şensin. Gönlüm başkasını nasıl beğensin? Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin.

Yıldızlar Altında Rast makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarının seslendirecekleri Tatyos Efendi'nin Rast Beşrevi'nin bir bölümünün ardından Kadri Çarman'ı Rüştü Eriç'in Rast şarkısında dinleyeceğiz. Güfte Faik Ali Ozansoy'a ait. Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana. Saçlarından, gözlerinden buseler verdin bana. Sevgiler aldın da benden hep keder verdin bana. Hangi bir gün sevdiğim kalbinde yer verdin bana?

Lemi Atlı'nın Rast şarkısını Adnan Şenses'ten dinliyoruz. Bu zevkü sefa sahne çemenzare de kalmaz. Güller dökülür, bülbül ölür, hare de kalmaz.

Mandoli Arti'nin Rast makamındaki Yürük Semai'ni İnce Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Küyünde figanımla acep, gülgüle yok mu? Hep mürgidile mi bu cefa, bülbüle yok mu? Pabesteyi zincir-i berefşanın olaydım, senden dili mecnunuma bir silsile yok mu?

Fuzuli'nin bir şiirine Hacı Arif Bey'in rast makamındaki şarkısını Murat Irkılata'dan dinliyoruz. Aşık oldur, kim kılar canın feda cananına, meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana vermektir kemali aşıkın, vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait rast eseri Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Nedendir bu dilizarın figanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı. Geçen demler değer misli cihanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik sizlere her gece olduğu gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyorum. Son şarkımızı Fatma Arslanoğlu'ndan dinliyoruz. Nemika Mürseloğlu'nun güftesini yazdığı İrfan Özbakır'ın Rast şarkısı. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter?

Yemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Yanında yalnızlığım hasretinden de beter. Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Hoşça kalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Ankara'dan merhaba, mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek. Teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdayız. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Ailece programında iki konuğu ağırlıyoruz. İlk bölümde moda tasarımı üzerine sohbet edeceğiz. Moda tasarımcısı, girişimci Gülay Gündüz Baş Almaz'la beraber. İkinci bölümde ise sürdürülebilir doğa sınıfı projesi üzerine sohbet edeceğiz. Proje mimarı, çevre eğitimi uzmanı ve sınıf öğretmeni Fatma Ertürk'le ve bu konu başlığıyla noktalayacağız bugünkü Ailece programını. Hiç vakit kaybetmeden ilk bölümdeki konuğumuz Gülay Gündüz Baş Almaz. Telefon attığımızda bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz Gülay Gündüz Baş Almaz.
1: Merhabalar ama Emel Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de iyisiniz umarız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda dinleyicilerle buluşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Tasarım ürünler gibi hem üretimi hem de günlük hayatımızı ilgilendiren önemli bir konuyu da konuşacak olmak benim için de çok değerli.
0: Ne mutlu bize, ne mutlu size diyerek başlayalım o halde. Yani yaratıcı bir işi konuşmak hakikaten şahsım adına daha keyifli. Böyle bugün de böyle moda tasarımını konuşacağız ama şimdi tasarım çok geniş bir yelpaze. Bir tasarımcıdan aslında tasarımın tanımını da dinlemek isteriz. Hem sizin gözünüzden tasarım ürün dediğimizde tam olarak neyi anlamalıyız onu dinleyelim. Sonrasında bugün hala teknoloji o kadar ilerledi. Bu bahsettiğimiz el emeği tasarım ürünlere ilgi hala neden fazla?
1: Tasarım ürün dediğimizde tam olarak ürün sadece güzel görünen bir ürün değildir. Arkasında hem fikir, hem emek, hem uzun bir üretim süreci de vardır. Kumaşından kalıbına kadar, inanın düğmesinden dikişine kadar her detayı düşünerek hazırlıyoruz. Örneğin biz kendi markamızda bir ceket tasarlarken sadece güzel görünmesini düşünmüyoruz. Gün içinde onu nasıl kullanacağımızı, onunla nasıl rahat kullanılacağını, kumaşının uzun ömürlü olmasını, yıllar sonra bile modasını kaybetmemesini hedefliyoruz. Ha, bu bizim için inanın çok uzun bir süreç.
0: Evet, tahmini ne kadar vakit alıyor mesela bir ürünü tasarlamak ve ortaya çıkarmak? Bu arada şu da çok önemli, hani o ürünün görselliğinden ziyade, görselliğiyle beraber daha doğrusu işlevselliği de çok çok önemli. İşte örneğin kumaşının %100 pamuk olması gibi, bunu bir örnek olarak veriyorum. Neden? Çünkü yıllar içerisinde geride bıraktığımız, hani 10-15 yılı bile baz alacak olursak, hani tekstil sektöründe özellikle böyle zincir mağazalarda o kumaşların içeriğinin ne kadar değiştiğini, yani nitelik anlamında görebiliyoruz bence.
1: Ya öyle bir şey oluyor ki insanlar artık sadece dediğiniz gibi fiyata şu anda odaklı kalmıyorlar. Öncelikle kaliteyi, uzun ömürlü kullanılmasını, kendini o ürünün içerisinde nasıl yansıtacağını, hani bunları tasarlamak ve bunları görmek istiyorlar üründe. İlk başta tabii ki bir fikir oluşuyor. Fikrin ardından orada bir kumaş seçimini ayarlamaya çalışıyoruz. Çizim, kalıp, numune, revize aşamaları. Yani bunlar inanın tek tek bazen bir ürün üzerinde ekibimizle birlikte bazen haftalarca sürebiliyor. Yani haftalarca o ürün üzerine konuşabiliyoruz, bakabiliyoruz. Bir yerinde bir problemi var mı? İşte düğmesi nasıl olsun? Bu buraya oldu mu? Yakıştı mı? Ne yapmalıyız? Yani bunların hepsini tek tek detaylandırıyoruz ve ortaya güzel bir şeyin çıkması için elimizden geleni ekiple yapmaya çalışıyoruz açıkçası.
0: Ve burada bir seri üretim yok aslında. Yani eşi benzeri olmayan tasarım bir

0: üründen söz ediyoruz değil mi?
1: Evet, özgünlük yapıyoruz. Yani kişiye özgünlük. Kişi bunda gördüğü zaman hani detayı görmek istiyor. Kaliteyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Hani her yerde olan bir şeyi giymekten ziyade daha farklı giydiğinde kendini özel hissetmek istiyor. İşte markanın özgünlüğü de burada çıkıyor. İşte giydiğinde bir ceket olsun, bir elbise olsun, bir etek olsun. Kişi bunu giydiğinde kendini işte özel bir kadın olarak görmek istiyor. Biz bayan giyimci olduğumuz için ben kadınların üzerinde daha çok emek harcıyoruz. Bu yüzden de biz kadını işte şık görmek isteyen oluyor. Daha böyle farklı görmek isteyen bir kadın olabiliyor. Evet. Hani bu şekilde tasarlamaya çalışıyoruz inanın.
0: Şimdi hissiyat anlamında ilk sorum şu olsun. Tasarım ürününüz bittikten sonra siz ve ekibiniz ne hissediyorsunuz? Öncelikle o duyguyu sizden dinlemek isteriz. Yanı sıra kimler talep ediyor bu tasarım ürünlere, özellikle hani kadınlar dedik ama işte hangi yaş grubu, sebebi neler, hani sanatçılar da olabilir örneğin.
1: Tabii ki. İyi bir tasarımı biz baktığımızda yıllar sonra bile kullanılabiliyorsa bu bizim için bir başarıdır. Hani moda değişebilir ama iyi bir tasarım inanın kalıcıdır. Hani bu açıdan da biz baktığımızda kaliteli kumaşı kullandıysak, iyi kalıp yaptıysak ve zamansız tasarımlar yapmaya başladıysak bu bizim için bir başarıdır. Ürünlerimizi daha çok bakıldığında evrensel olarak görüyoruz. Yani baktığımızda Avrupa'ya da hitap ediyoruz, Orta Doğu'ya da hitap ediyoruz. Kadın kendini gördüğünde şık bir akşam bir yere gitmek istiyor. Şık bir yemeğe gitmek istediğinde ayakkabısını, şık bir ayakkabı giyerek o elbiseyi kullanabiliyorsa ertesi gün bir toplantıda spor ayakkabısıyla veya herhangi bir şekilde gidebiliyorsa bu bizim için bir başarıdır. Hani bu elbiseyi devamlı kullanabileceği bir tarza getirebildiysek ben ve ekibim bu anlamda kendimize gurur duyuyoruz açıkçası.
0: Evet. Anlıyoruz ki tasarım ürünleri sınırları da aşmış, öyle değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ayrıca olsa gerek tam bu noktada.
1: İhracatlarımız var aynı
0: çok
1: zamanda.
0: Güzel, çok güzel. Şunu merak ediyorum. Şimdi hani teknoloji çok gelişti diyoruz. Tabii ki bu sanata da yansıyor. İşte yaratıcı işlere de yansıyor. Bunun siz bir etkisini görüyor musunuz bir tasarımcı olarak? Ve yanı sıra hani sınırları da aştığınız için bu soruyu yönelteyim. Moda dünyasına bakacak olursak en önemli değişim ne oldu size göre? İyi tarafı ne? Kötü tarafı ne? Ve hani ülkeden ülkeye fark ediyor mu? Bizim ülkemizde son durum ne? İletişim kurduğunuz diğer ülkelerde moda ne derece değişti? Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyoruz.
1: Ya Türkiye tasarım konusunda üretimde çok güçlü. Yani buna biz inanıyoruz zaten. Artık sadece biz üreten değil, hem tasarlayan hem de markalaşan bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Ve görüyorsunuz ki çoğu markalar şu anda Türk markaları yurt dışında baktığınızda markalaşmış bir şekilde yurt dışından bize gelen çoğu kişiler var. Bizim yerimiz Nişantaşı'nda. Nişantaşı'na baktığımızda Orta Doğu'dan gelen talepler, yurt dışından gelen talepler bu yönde bayağı yoğunlukta da devam ediyor.
0: Turist açıkçası. Geçişinin de çok fazla olduğu bir cadde orası.
1: Evet,
0: o da önemli.
1: Çok fazla, Modanın başkenti diyebiliriz kendimiz açısından. İlk başta da yani tüketiciler açısından da etikete bakmaları ilk başta hani bakıldığında eskiden bir etiket bir marka vardı. Okey, onunla ilgili sorun yok ama şu anda tamamıyla tüketici dikişe bakıyor. Dikişin haricinde kalıba bakıyor. Yani her şeyi değerlendiriyor inanın. Yani baktıklarında giydiklerinde kumaş kalitesi ve giydiği zaman o kendini iyi hissetme tüketici için gerçekten çok önemli.
0: O zaman şöyle mi, size gelen müşteriler modadan, dikişten, kumaştan anlayan da müşteriler aynı zamanda?
1: Tabii ki, tabii ki. Onlar geliyorlar zaten ve biz bu samimiyeti onlara inanın veriyoruz. Geldiklerinde de Türk markalarını tercih etmeleri, Türkiye'yi tercih etmeleri bu sebepten dolayıdır. Evet.
0: Bu tasarım aşamasında hani kumaş da önemli dediniz ya. Bir ürün tasarladınız. Onda hangi kumaşı neye göre seçeceğinizi nasıl belirliyorsunuz ve o kumaşları nasıl temin ediyorsunuz? Yerli kumaş anlamında olabilir. Var mı irtibat kurduğunuz birileri? Ya da hep yerli ürün mü kullanıyorsunuz? Biraz onlara da değinelim.
1: Yerliden ziyade biz daha çok ithal kumaşlar kullanmaya çalışıyoruz. İthal kumaşlarda tasarım olduğu için farklı oluyor ve kişi kendini daha özel hissediyor. Yani her kumaşı kullanmıyoruz açıkçası. Mutlaka nitelikli kumaşlar kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü öyle bir şey ki aynı model, düşünün basic bir model, basic bir ceketi farklı kumaşta tamam.

0: Tamamen kişi kendini farklı görebiliyor. Kumaşın üstte duruşunu, konforunu ve aynı zamanda da bu kumaş kalitesiyle birlikte ürünün ömrünü de uzatıyoruz. Öyle düşünün. Yani kişi o yüzden kumaşa çok önem veriyor. Evet. Daha böyle farklı kumaşlar, daha böyle kendini iyi hisseden kumaşlar, değişik kumaşlar tercih edebiliyor tüketiciler özellikle.
1: Evet. Peki şu olabilir mi? Hem de belki çağrı niteliği de taşıyabilir vereceğiniz cevap. Yani ülkemizde o kumaş niteliğini artıracak, işte sizin temin edebileceğiniz bir yer belki olabilir. Böyle bir beklentiniz, böyle bir isteğiniz, talebiniz olur mu? Hiç konuşuluyor mu kendi tasarımcı arkadaşlarınızla beraber de?
0: Bizler daha çok bunları ithal kumaşları gördüğümüz zaman, geldiği zaman genelde kendi kumaşçılarımıza, fabrikalarımıza gönderdiğimizde aynı hissiyatı birkaç kere makinelerde 2-3 kere denediklerinde inanın o hissiyatı bazen yakalayabiliyoruz. Yani illa ithal olması, bazı ürünlerimde ithal kullanmıyorum. Tamamen Türk markalı üreticilerimin kullandığı kumaşları kullanıyoruz. Ve %50'den fazlası da Türk marka üreticileri kumaş. Ve fabrikada bunları yaptırabiliyoruz ve kendimize de özel bu konuda çok da yardımcı oluyorlar bize, inanın.
1: Evet, evet. Peki kumaş haricinde genel olarak bir yorum değerlendirme yapacak olursanız, ülkemiz bu tasarım konusunda tam olarak nerede duruyor, bir ilerleme söz konusu mu? Sadece hani tekstil üzerinden devam edelim ama hani akla çantada gelebilir, ayakkabıda gelebilir, şapkada gelebilir, yine giyim üzerinde devam edecek olursak nerede duruyor ülkemiz?
0: Tekstilde şu anda Türk tekstilinin işçiliği gerçekten yani şöyle anlatayım size. Genç tasarımcılarımız şu anda geliyorlar. Yani bayağı iyiler bu konuda. Okullarını okuyorlar. Tasarıma önem veriyorlar. Genç yaşta marka olmaya çalışıyorlar. Bunların diyorlar ya, bu zamanla mektebi vardır bu işin, daha böyle genç yaşta başladıkları için, sevdikleri için de ama biraz böyle genç kuşak sabırlı değiller. Biraz
1: evet,
0: sabırlı olduklarında, sürekli öğrendiklerinde ve kendi tarzlarını oluşturmaktan vazgeçmedikleri sürece inanın çok başarılı olacaklar. Yani Türkiye bu sektörde sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar genç yatırımcılara, genç tasarımcılara, bu konu üzerinde yapmak istedikleri her şeyde yardımcı oluyorlar. Yeter ki istesinler, yeter ki bu işi yapmak istediklerine emin olsunlar.
1: Evet. Genç tasarımcılar sizin de aktardığınız üzere sabırsızlıkları dışında umut vaat ediyorlar ama dediğiniz gibi bu tarz yaratıcı işlerde biraz yani sabırsızlıktan ziyade hani zamana yaymak, demlenmesini beklemek, demlene çünkü hani ilhamın ne zaman geleceğini siz de bazen bilemeyebilirsiniz, öyle değil mi?
0: Bana 20 yıl sonra geldi düşünün, 20 yıldan sonra ekstra kendimi buldum diyebilirim. Yani
1: bu hikayeyi merak ediyoruz, nasıl bu ilham 20 yıl sonra geldi, kısacık anlatabilir misiniz onu?
0: Ya şöyle, 20 yıl aynı gene tekstil sektöründe çalıştım ama farklı bir sektördü. Yani tamamen tasarım üzerine değil de muhasebe üzerinde işlem gördüm. Ama sadece muhasebede kalmadım. Başka şekilde baktım. Her zaman giyinmeyi çok seviyordum. Giyinmeyi sevdikçe böyle kendi üzerimde gördükçe farklı bir şekilde bir yerine mutlaka bir kendime özel bir tasarım yapmaya çalışıyordum açıkçası. Sonra pandemiden sonra da kendi markamı kurmaya karar verdim. Böylelikle ekibim çok iyiydi. Yani ilk başta tabii ki bu ekibi kurmak çok zordu. Deneme yanılma çok zorluklar. Yani bunlar böyle bir 15 dakikaya kesinlikle sığmayacak şeyler ama kısacası dediğiniz gibi uzun bir zaman ve sürekli öğrenme isteği ve kendi tarzımı oluşturmak, inanın bu süreç zorlu bir süreç ve hala da öğrenmeye, hala bir bakıyorum yaz sezonu, bunu sizler şu anda yaz sezonunu alırken biz kendi ekibimiz kış sezonunu bitiriyoruz. Önümüzdeki kış bitmiş oluyor bizim için. Hani kışı da bitirdiğimiz için 2027'nin yazı şu an doneleri geliyor. Hep önden gitmek zorunda kalıyoruz. Hep önden renkler geliyor sizlere. Yani her şeyi daha önden takip etmek ve öğrenmek benim için çok güzel bir şey. O yüzden de heyecan verici. Yani heyecanımız bitmediği sürece gerçekten bunu kendi markama ve herkese yansıttığıma inanıyorum.
1: siz zaten anlatırken biz o heyecanı hissediyoruz. Bu çok kıymetli hakikaten. Şimdi şunu merak ediyorum.

0: Yani hani sınırlar ötesine taşmış tasarım ürünleriniz, yurt dışından müşterileriniz var.
1: Evet.
0: Geleneksel kıyafetlerimiz aklıma geldi. Yani değerlerimizi, geleneklerimizi içeren motifler yer alıyor mu tasarım ürünlerinizde ve yurt dışındaki müşterilerin dikkatini çekiyor mu mesela, o detay varsa eğer tabii ki. Ya da buna bakışınız nasıl?
1: Bizim kendi markamızda bu tarz motifler tamamıyla farklı bir sektör. Yani o geldiklerinde bizimkiler, biz kendi markamızda özgünlükte daha çok kadın giydiğinde böyle işlemeli, şık, daha tarz ürünleri tercih ediyoruz.
0: Daha evrensel ve zamansız zannediyorum sizin tasarım ürünleriniz.
1: Daha evrensel ve zamansız. Şu an markayı söyleyemiyorum ama.
0: Biz de göremediğimiz için o tasarım ürünleri şu an. O yüzden bu soruları yöneltmek zorundayız. Sizi daha iyi tanıyabilmek için tabii.
1: Evrensel, daha değil, her yerde Amerika'daki bir müşterim onu giyebiliyor. Aynı şekilde farklı bir ülke, Dubai'de de giyebiliyor. Türkiye'nin belli noktalarında, belli yerlerindeyiz. O noktalarda batıdan doğuya diyoruz ya, gerçekten ürünlerimiz evrensel. Belli bir yaş aralığımız var. Daha geçen zaman, yani birkaç gün önce mağazadaydım. 19 yaşında genç bir kız mezuniyet için geldi. 40 yaşındaki bir kadına, kadının da giydiği bir eteği mezuniyet için alabildi. Hani 18'den 45 yaşa kadar hitap edebiliyoruz. Yani bu bizim için gerçekten bir gurur. Geldiğinde mutlaka bizden bir parça bir kadın bulabiliyor. Önemli olan onu kombinlemesi, kendine yakıştırması. O an ki giydiğindeki ruh hali gerçekten çok önemli. Çok yani önemli. Buna biz inanıyoruz.
0: Kesinlikle. Peki yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıracağız.
1: Bitiyor
0: ama
1: mu?
0: Siz evet, süre çok hızlı geçti.
1: Evet.
0: Siz modanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tabii işin içinde teknoloji ve yapay zeka da var. Bunu konuşmadan olmaz. Ve sizin gelecek hedefiniz yanı sıra nedir? Böyle kapatalım isterseniz mesajınızı da alarak.
1: Yapay zeka tabii ki var. Trend analizleri için biz de yapay zeka modayı etkiliyor mu diye sorarsanız eğer, trend analizi ve içerik üretiminde bize destek oluyor. Ancak tasarımcının yerine, yaratıcılığına yerine yapay zeka dolduramaz. Yani o an hissiyat, biz bir ürün yaparken yaptığımızda o kumaşı aldığımız kalitesinden tutun, üstüne koyduğumuz düğmenin oradaki şeklinin ayarlamasına kadar bu yaratıcılık tamamen tasarımcının elinde.
0: Evet,
1: yani bizim yerimizi alamayacağını düşünüyorum.
0: Ama bir işbirliği söz konusu olacak tabii ki.
1: Tabii ki olacak. Ya yani mutlaka oluyor. Destek alıyor muyuz? Alıyoruz.
0: Evet.
1: Yani o paha biçilemez. Ben her zaman bir de şuna inanıyorum. Tasarım sadece bir ürün üretmek değil, bir değer üretmektir. Biz de kendi markamızda da bu anlayışla üretmeye devam ediyoruz. Ve aynı zamanda da devam edeceğiz. Heyecanımız hiçbir zaman bitmeyecek.
0: Emeğinize sağlık. Programımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz ve
1: çok
0: umarız ki emeklerinizin
1: ediyorum.
0: Karşılığını her daim alırsınız ve heyecanınız
1: herkes
0: hep bugünkü
1: alır,
0: gibi kalır.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim.
1: Davetiniz ve bu güzel sohbetiniz için de gerçekten çok çok teşekkür ediyorum.
0: Hoşçakalın efendim.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Ailece'de ilk bölümde moda tasarımcısı, girişimci Gülay Gündüz Başalmaz'la moda tasarım üzerine konuştuk. Kısacık bir ara sonrasında sürdürülebilir doğa sınıfı projesi üzerine konuşacağız Fatma Ertürk'le.

0: ailece devam ediyor.
1: Dinleyenlerimiz, yaşanan iklim krizi her geçen gün etkisini daha çok hissettiriyor. Bir yandan biyolojik çeşitlilik azalırken çocuklar her geçen gün doğadan biraz daha uzaklaşıyor. Oysa biliniyor ki doğayla kurulan bağ onların fiziksel ve ruhsal gelişimleri üzerinde çok çok etkili. İşte biz de bugün bu ihtiyaçtan doğan sürdürülebilir doğa sınıfını konuşacağız. Sürdürülebilir doğa sınıfı nasıl bir proje, nasıl çalışıyor, çocuklarla nasıl bir etki oluşturuyor? Çevre eğitimi uzmanı, sınıf öğretmeni Fatma Ertürk ile konuşacağız. Telefon attığımızda kendisi. Merhaba, hoş geldiniz Fatma Ertürk.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Hemen başlayalım dilerseniz. Eğer yanılmıyorsam projenin de mimarısınız, doğru mu? Bunu bir teyit edelim.
2: Evet, aslında evet. Hani okul müdürümüz Şerafettin Bilir. Hı-hı. Ondan sonra çok değerli öğretmen arkadaşlarım Valiran Bey İlkokulu'ndan. Hani onlarla birlikte yürüttüğümüz bir ekip çalışması aslında.
1: Evet.
2: Ama daha çok benim çevre eğitimi alanındaki okumalarım ve 9 Eylül Üniversitesi Biyoçeşitlik Koruma alanında Profesör Doktor Kemal Gürümezoğlu ile birlikte yürüttüğümüz, hı-hı, çalışmalar doğrultusunda aslında temeli atılmış bir çalışma.
1: Evet, siz örnek oldunuz o zaman. Öyle diyeyim ki arkasında kocaman kıymetli bir ekip de var. O halde biraz bahsettiniz ama yani fikir nasıl doğdu, hangi ihtiyaçtan ya da bir somut bir olay mı yaşandı, somut bir olaya mı şahit oldunuz da böyle bir çalışma yapma kararı aldınız, destek istediniz, motivasyonunuz neydi? Hikayesini dinleyelim biraz.
2: Aslında üniversitede biyoçeşitlik koruma alanında çalışıyorduk. Kemal Hoca ile birlikte, hı hı. Ve orada yani çalıştığımız süre boyunca işte bir sürü ağaç gözlemledik fide şeklinde, yani sadece küçük bir alanın korunmasıyla, hı hı, doğanın kendi içerisindeki ritmini gözlemleyebildik o alanda. Ve o sırada işte bir dönemlik çalışmanın sonucunda da yazın yine alanı takip etmeye devam ettik ve orman yangınları başladı. Ama sonra, hı hı, fark ettik ki biz hani özellikle Buca'da bir alan vardı, orası yanıyordu, evet, kaynaklar tarafından ve çok uzun süre içerisinde maalesef söndürüldü o alan. Ve ben yine o orman yangını sırasında biyoçeşitlilik koruma alanındaydım ve biz orada karga ve meşenin hikayesini araştırıyorduk. Sonrasında, hı hı, oradaki meşe fidesini tekrar o yangın sırasında görmek aslında doğayı korumanın önemini yeniden hatırlattı. Hı hı. Ve sonrasında benim ikinci dönem tekrar okula geri dönmemle birlikte acaba sınıf, hani sınıf, bir semester tatilinde böyle hani bir doğa okulu projesi yapsam, tekrar bir okula girsem nasıl olur düşüncesiyle birlikte şeyi yapılandırdım. Ve hani tabii ki de Kemal Hocam'ın kendisinin, evet, eğitimlerinin çok büyük etkisi oldu. Hı hı. Çünkü merak, gözlem ve sorgulama üzerine inşa ettiğimizde doğadaki biyoçeşitliliği ve sürdürülebilirliği çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorduk. Ve orada da işte biraz daha tüme varım yaklaşmak daha iyi oldu. Çünkü, hı-hı, biz sadece bir meşe tohumunu ve meşe ağacını araştırmaya başlamıştık. Hı-hı. Böyle merak, hı-hı, gözlem ve sorgulama üçgeninde acaba bir doğa sınıfı esnek bir ortamda, doğanın içerisinde ama okula da yakın bir alanda böyle bir sınıf yapabilir miyiz düşüncesi doğdu. Sonrasında kızımın okulunda ücretli öğretmenliğe başladım ben. Hı-hı. Ve çok kısa bir sürede sömestr tatilinde de Buca Eğitim Fakültesi'nde bir ağacın üzerine fırtına sırasında, aslında bunların hepsi iklim krizinin sonuçları,
1: evet,
2: ama biz bu krizi fırsata da çevirebiliriz düşüncesiyle bir ağacın üzerine fırtına ya da yıldırım tarzı bir durum olmuş. Sonrasında çok büyük bir ağaç ve o ağacı, o ağacın küçüklerini eğitim fakültesinden ve işte 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğünden gerekli yazışmaları sağlayarak o ağacın küçüğünü okulumuza bir şekilde taşıdık.
1: Okulumuza taşıdınız. Evet.
2: Evet,
1: nasıl,
2: evet,
1: bir inceleme yaptınız ki? Bu arada hem ekip hem listede genişlemiş bir meşe tohumundan yola çıkmışsınız. Evet. Çocuklarla bir araya nasıl gelindi? Biraz onu da dinleyelim. Bu sınıfta neler yaşandı? İlk eğitimde, ara tatilde bu sınıfın oluşturulduğunu anlıyorum anlattıklarınız kadarıyla. Sürdürülebilir doğa sınıfı.
2: Aslında şöyle, biz uzun bir süre küçükleri bekletmek durumunda kaldık. Çünkü okulda bir sel mevzusu durumu da oldu yani. Okulda bir sel oldu ve okul yönetimi istemez o seli de çözmeye çalıştı. Asansör boşluğunun su doldu. Ama biz ona da bir müdür bey çok yani Şerafettin hocam gerçekten çok yeniliklere açık bir insan olduğu için okulun çapısı çok yüz ölçümü genişti ve okulda bir sel felaketi oldu ve asansör boşluğuna doldu bütün su. Ve o krizi de müdür bey çok iyi yönetti. Yani ben hani ben daha önceki okumalarımdan kaynaklı. Daha sonrasında biz bu çatı suyunu nasıl toplarız düşüncesi oluştu. Yani okulun bahçesini de çünkü kuruyan ağaçlar vardı iklim krizi kaynaklı okulun bahçesinde. Ve o suyu kullan o suyu da bir çatı depo satın alarak okula iki tane. İki büyük depo satın alarak çatıdaki suyu da kullanmayı düşündük. Yine bir iklim krizi yaklaşımıyla. Yani iklim krizinin önleyici değil de iklim krizi sırasında oluşan sorunları fırsata çevirme yaklaşımıyla okulun bahçesinin su ihtiyacını da böylelikle çatıdan artık depolarda biriktirerek karşılıyoruz. Hani gerek işte biyoçeşitlilik koruma alanı olsun gerek yani şu an koruma alanımız çok aktif değil okuldaki ama üniversitedeki gibi aktif değil ama orası da yapılanacak zamanla permakültür bahçemiz var işte çocukların fasulye yetiştirdiği tohum diktiği o alanın su ihtiyacını ve işte çam ağaçlarının su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde yani o kışın biriktirdiğimiz yağmur suları artık bizim okul bahçemizde ağaçların korumasını da önlemeye yarıyor. Evet, çok orasının da hikayesi böyle.
1: Yani bunu burada farklı bir bakış açısı da devreye giriyor ve çocuklarla bu paylaşılıyor ve çocukların bundan sonra hani doğaya bakış açısı bu anlamda da değişecek. Çünkü iklim krizi diyoruz her geçen yıl ya anormal hava olaylarını kaç yıldır konuşuyoruz zaten ve giderek artıyor. İşte bir yıl çok kurak oluyor, bir yanda çok yağmur yağıyor. Öyle değil mi? Bu tarz şeyleri önümüzdeki süreçte de dünyanın zaten temel bir problemi bu. Ama siz mesela bu krizlerle nasıl baş edileceğini öğretmişsiniz ve uygulamalı da bir şeyler ortaya çıkmış ama gelecek var, geleceğe dair çocukların bu bilinci kazanması, işte ekolojik okuryazarlık olabilir, ders kitaplarının dışına çıkılması olabilir. Ya o nasıl hayata geçti? Çocuklardan geri dönüşler nasıl bu noktada?
2: Evet, aslında çocuklar biz son özellikle son bir aydır doğa sınıfını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ve çocuklar oraya çıktıklarında o kadar mutlu oluyorlar ki hani gerçekten tamamen
1: hatta bu sınıf nerede Fatma'nın bu bahsettiğiniz doğa sınıfı tam olarak nerede? Doğanın içinde mi yani? Hani doğanın
2: şöyle İzmir Buca'da Badirhamlı Bey İlkokulu'nun bahçesi. Ha,
1: okulun bahçesini az evvel ama, aktardınız gibi. Evet.
2: Okulun bahçesi çok güzel bir ekosistem. Ve hani arka tarafı çok yani okul bina yenilenme süreci yaşarken 4-5 ağaç kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumdaydı.
1: Evet, onu getirdiniz okula. Evet. Bu arada 2 dakikamız kaldı. Tamam, biraz daha buyurun.
2: Yani okulun bahçesi aslında çocuklar merak gözlem sorgulamaya dayalı etkinlikler yürütüyorlar. Biz çok yeni başladık daha şu anda. Şu an mesela en yakın gözlemimiz şöyle. Minik bir servi tohumunu düşünürseniz, servi kozalağını düşünürseniz. Evet. Çocuklar o servi kozalaklarının içerisinde minik yavru salyangozlar buldular. Yani. Ve normalde servi kozalağının içinde servi tohumları var. Ve servi tohumları toprağın içerisine düşmüş. Ve onlar şu anda bu minik bebek kozalakları, bebek salyangozları buldular. Ve bu onlar için büyük bir merak. Salyangozlar bundan sonra ne yapacak? Hani öncesinde bir kozalak bir tohumun koruyan bir çaparken baktığımızda sonrasında bir salyangoza yuva oluyor. Evet. Aslında burada paylaşmayı, değer üretmeyi öğreniyorlar. Doğadan değer üretebiliyorlar. Ve bence en kıymetli geri dönüşümü bu yani hani doğa sınıfının. Evet. Ve hani doğadan değer üretme durumumuz da var son aşama olarak bu şekilde.
1: Bir cümleyle alalım lütfen sizden rica ediyoruz. Projeniz daha yolun başında öncelikle nice örnek teşkil etmesini temenni ederiz biz ekip olarak. Gelecekte nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? Beklentiniz ne? Bir ya da iki cümleyle alalım ama çok kısa.
2: Tabii çok kısa anlatabilirim. Evet. Yani gelecekte biz çocuklarla burada modülleri sağlayıp Ekim ayında Erasmus projesi olarak yazıp aslında ilçe çapına büyütmeyi düşünüyoruz. Yani önce ilçe sonrasında işte ülke sonrasında da dünya genelinde bir farkındalık yaratmak.
1: Yolu açık olsun.
2: Evet, evet. Sürdürülebilir doğa sınıfı Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilmiş bir sınıf.
1: Peki.
2: Ve o hedefler doğrultusunda şekilleniyor. O yüzden hedeflerimiz büyük, yolun başındayız.
1: Peki.
2: Ve sizlerin bize bu kapıyı açmasında şu anda büyük bir farkındalık oldu herkes için.
1: Çok,
2: ben
1: çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz da açık olsun. İyi günler dileriz. Sevgiler Fatma Ercek.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, aileceyi bugün de noktalıyoruz. Çevre eğitimi uzmanı sınıf öğretmeni Fatma Ercek telefon attığımızdaydı. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.

0: baba,
1: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
0: ben,
1: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel. 1898'de İstanbul'da doğan Zeki Rıza, küçük yaşta tanıştığı futbolla iç içe büyüdü. İlk kez 17 yaşındayken giydiği Fenerbahçe formasını 19 yıl boyunca taşıdı. Sarı lacivertli takımda kaptanlığa kadar yükseldi. 352 maçta 470 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'a karşı oynadığı 42 karşılaşmada ise 27 gol attı. Fenerbahçe'de 4 İstanbul Ligi şampiyonluğu ve 2 İstanbul Cuma Ligi zaferi yaşadı. Zeki Rıza Sporel, A milli takımın ilk golünü atan futbolcu olarak da tarihe geçti. 1923'te Taksim Stadında Romanya'ya karşı oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Milli takımın 1924'te ilk galibiyetini aldığı Finlandiya maçında ise adeta fırtına gibi esti. 4-2 biten karşılaşmada Türkiye'nin gollerinin tamamını Zeki Rıza attı. 1955-1957 yılları arasında Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanlığı ve Fenerbahçe Başkanlığı yapan Zeki Rıza Sporel 1969'da hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Amili erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ifadelerini kullanan Cevdet Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi. 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi sektör temsilcilerini İstanbul'da buluşturdu. Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu küresel ticaretteki güncel riskleri değerlendirdi. Hürmüz krizinin ulaştırmada alternatif oluşturmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Bakan Şimşek, gümrük birliğinin güncellenmesinin de stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. AK Parti, üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyan düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Daha önce öğrenci affından faydalanmamış tüm öğrenciler yeniden üniversiteye başvurabilecek. Düzenlemeyle sahte diplomayla sertifika düzenleyenlere de hapis cezası verilecek. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. Yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Öz var, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'ye destek mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde orman yangını çıktı. Colorado Springs şehrinde 180'den fazla yapı yok oldu. Alevler 48 bin dönüm alanı sardı. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son 32 turunun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenica şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'ye destek mesajı verdi.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürley'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin kararlılıkla süreceği mesajı verildi. Bakan Gürley, Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO-Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Amaç merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Sivas Madımak olaylarının 33. yılında anma programı düzenlendi. Hayatını kaybeden 37 kişi için yürüyüş yapıldı. Eski Madımak Oteli ziyaret edildi. Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü aktif fay sayısının 485'ten 700'e çıktığını açıkladı. Yeni harita deprem analizlerinde ve imar çalışmalarında başvuru kaynağı olacak. Spor. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz son 16 turuna yükseldi. Portekiz bu turda İspanya ile eşleşti. Bu dakikalarda ise İsviçre ile Cezayir mücadelesi başladı. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, bu sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan, bugün akşam saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde

batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5.

Den itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı Feyzullah Akyol Beyefendi. Feyzullah Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Feyzullah Hocam, Resulullah Efendimiz buyuruyor ki müminin ferasetinden kork.
2: Eyvallah.
1: Çok güzel, anlamlı bir hadis-i şerif. Biraz bunu açar mısınız? Feraset ne demek?
2: Memnuniyetle.
1: Buyurun.
2: Allah Resulü'nün sözü, rivayet edilen sözdür. İttehu firasetel müminin. Müminin ferasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nazarıyla nazar eder.
1: Evet, demek ki feraset buymuş.
2: Evet. Yani. Şimdi burada eğer hocam bence biraz eksik anlaşılıyor. Birincisi itteku, korkun değil. Öneme alın. Önemseyin.
1: Ciddiye alın.
2: Destekleyin. Evet. Çünkü itteku Arapçada takva korkma anlamına gelmez. Takva sorumluluk bilinci anlamına gelir. Yani bu duruşa karşı, bu eyleme karşı sorumlu davranın. Öldürmeyin, çürütmeyin. Çünkü o Allah'ın nazarıyla nazar eder. Yani o doğru bir bakışla bakar. Allah'ın bakışıyla bakar. Ve bu bakış değerlidir. Bu bakışı göz ardı etmeyin. Bu bakışı destekleyin. Bu bakışı yüceltin anlamında söyler bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu çok önemlidir. Hangi bakışların önemli, hangi bakışların önemsiz oluşu. Yani

0: göbeğini oynatan bir insanın, kusura bakmayın, bizi anlayan toplumun şeyle söyleyeyim bunu,
1: amiyane tabirle
0: göbeğini oynatan bir insanın 1 milyon takipçisi var ama zihnini patlatan insanın 1000 tane takipçisi yoksa, burada feraset sıkıntısı var demektir hocam.
1: Doğru, evet.
0: Ya da hakikaten ömrünü ilim işçiliğine vermiş, düşünce üretmiş, bakış açısı üretmiş, size farklı bakış açısı kazandıran insanların bu ürettiklerini dikkate alın. Yani o hadisin bugünkü pratiğine gelirsek. Feraset çok merkezi bir kavram değerli de hocam. Basiretle çok benzerliği var ferasetin ama Araplar...
1: Feraset basireti de kapsıyor.
0: Tabii. Araplar ata feres derler. Arapların ata feres demelerinin temel sebebi gözünün 360 derece görmesiyle alakalıdır. Biliyorsunuz hayvanlar iki gruba ayrılır yani hocam. Av olanlar, avcı olanlar.
1: Evet.
0: Av olanların bakışı genellikle gelişmiştir. Arkayı da görür, önü de görür. Ama avcı olanlar hep öne bakarlar. Çünkü hep kendi avlarını gözlemlemiş.
1: Belgesellerden öğrendik
0: tabii,
1: bunu.
0: Tabii. Dolayısıyla avcı olanlar arkasını görmek zorundalar. Biz arkamızı görmek zorundayız. Ferasetli bakmak zorundayız. Ama at bakışıyla at gözlüğü arasında fark vardır. At bakışı, yani ferasetli olmak, 360 derece görmektir. Fakat at gözlüğü ise sadece önü görme çabasıdır. Dolayısıyla Kur'an bu kavram üzerinden bize o kadar çok şey anlatıyor ki, Kur'an bu kavram üzerinden bize hayatı devam ettirirken sağımızı, solumuzu, önümüzü, arkamızı gözetleyerek bir yaşam sürmemizi söyler. Çünkü biz geçmişimizi iyi okumadığımız zaman geleceğimiz felakete uğrayabilecek bir topluluğuz. Bir insan yapısıyız.
1: Evet.
0: Biz diğer varlıklar gibi değiliz, diğer canlılar gibi değiliz. Ferasetli olmak zorundayız. Geniş bakış açısına sahip olmak zorundayız. Meselenin sadece bir tarafına odaklanıp sadece o bir tarafını gören değil. Ferasetin mahiyeti nedir? Feraset imanın kalpte kökleşmesiyle doğan bir farkındalık bilincidir hocam.
1: Evet.
0: Bir farkındalık bilincidir, halidir. Zeka ve bilgiyle değil, imanın derinliğiyle gelişir feraset. Mesela basiret öyle değil. Basirette zeka ve bilgi gerekli. Ama ferasette tamamıyla iman merkezli olmalıdır. Feraset, olayların dış görünüşüyle yetinmeyip niyetleri ve hikmetleri sezebilmektir.
1: Bir hikmetleri sezebilmek dediğiniz aklıma şey de geldi. Sanki feraset sahibinin biraz hikmet ehli olmalı
0: tabii,
1: yani.
0: Bilgelikle alakalı.
1: Tabii hocam. Olmazsa olmaz sanki. Evet,
0: kesinlikle.
1: Çünkü feraset sahibi bir insan normal, sıradan bir insandan daha farklı görüp algılayabildiği için herhalde onda bu ayrıcalığın olması gerekir.
0: Kesinlikle. Feraset, imanın nuruyla olayların hakikatini sezebilme yeteneğidir hocam. Feraset, üç boyutlu bir idrak biçimidir denilir. Çok hoşuma gitti. Hoşuma gittiği için de burada ifade etmek istiyorum. Bir, zihinsel analiz, güçlü analiz ve düşünme becerisi. Ferasetteki olan unsur, yani üç boyutlu bir idrak biçimidir dedik. İkincisi, ahlaki, saf niyet ve adalet duygusu. Yani eğer saf niyet ve adalet duygusuna sahip değilseniz feraset sahibi olamıyorsunuz.
1: Doğru, kesinlikle. Bir müzik arası verelim, devam edelim müsaade ederseniz. Tamburi Cemil Bey'in Yegah Peşrevi'ni yine Tamburi Cemil Bey'den dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Feyzullah Hocam, şimdi bu feraset mevzu, hadisle başladık söze.
1: Evet hocam.
0: Ve işin içerisinde hikmeti de kattık.
1: Evet.
0: Böyle olunca neredeyse bir şey çıkıyor ortaya. Yani bir, yine tasavvufa atıfta bulunacağım, kamil insan artık nefsi safi.

0: mertebesine ulaşmış bir insan profili çıkıyor neredeyse karşımıza. Bakışı düzgün, anlayışı düzgün.
1: Eyvallah.
0: Kendini kontrol edebilen, hakikaten bu donanımda bir insan çıkıyor karşımıza.
1: Olgun insan profilidir aslında.
0: Evet, yani doğru.
1: Çünkü ferasetin temel kaynaklarına baktığımız zaman iman, vahiy, takva, bunlar ferasetin temel kaynaklarıdır. Bunlar olmadan zaten feraset olmaz.
0: Elbette.
1: Evet. Ve bunların hepsi de vahye ait argümanlar ve vahyin içine anlam doldurduğu şeylerdir.
0: Peki feraset bir davranış biçimi gerektiriyor mu?
1: Feraset sahibi bir insan ne olur?
0: Nasıl davranır?
1: Nasıl davranır? Bir, hakikati görür. İkincisi, doğru yanlıştan ayırt etme becerisine sahip olur.
0: Tamam.
1: Kandırılmaz. İttekû ferasetel müminin. Müminin ferasetini önemseyin. Yani onu kandırmaya çalışmayın. O algılara açık bir insandır. İsabetli karar verir, hikmetli karar verir, doğru karar verir ve toplumsal bilinç sahibidir. Ayrıca topluma da bilinç kazandırır. Feraset insanın üzerindeki temel etkileridir. Mesela Hazreti Ömer bir insanın davranışlarını kontrol ediyor, izliyor. İzledikten sonra diyor ki, ben onun yüzünden kalbindeki niyeti okuyabiliyorum diyor. Bu ne demektir? Onun yüzünden kalbindeki niyeti okuyabiliyorum. Bu aslında insanla alakalı o kadar artık bilgi sahibi oluyorsunuz ki onun mimiklerinden, davranışlarından iç dünyasındaki meydana gelen hadiseleri okuyabiliyorsunuz. Bu çok ekstrem bir durumdur.
0: Evet, doğru, doğru.
1: Dolayısıyla bunlar ferasetin insana kazandırdığı, yani feraset çağın konusunda iman temelli ve akıllı, vicdanlı bir kişilik elde etmek ve bu konuda pusula sahibi olmaktır değerli hocam.
0: Evet, doğru. Yani şimdi tabii Kur'an'a bağlı bir insan, hikmete donanımlı bir insan, feraset sahibi bir insan denildiğinde ortaya bir toplam çıkıyor aslına bakarsanız. Yani birinci bölümde galiba bahsettiniz, insanın fabrika ayarlarına dönmesi.
1: Evet.
0: Fabrika ayarlarının olması daha doğrusu.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani fıtratı yansıtması.
1: Tabii.
0: Ama her insan zaten fıtrat üzere doğar, biliyoruz. Feraset onunla bağlantılı mı? Yani fıtratla bağlantılı mı?
1: Fabrika ayarları fıtrat üzerinde kalarak insanın sezgisini geliştirmesidir hocam. Daha doğrusu. İdrakini geliştirmesidir. Bakışını geliştirmesidir.
0: Fıtrata bağlı kalarak.
1: Tabii fıtrata bağlı.
0: Yansın,
1: tabii.
0: Elbette. Tamam.
1: Şimdi fıtrattan koptuğunuz zaman fıtrat hocam insanın fabrika ayarları. Daha doğrusu fıtrat insanın yazılım temeli. Eğer dijital dille konuşursak. İnsan yazılım temellerinde kalmadığı zaman bir sefer genetiğini bozar. Gedaolu olur.
0: Evet.
1: Gedaolu olduktan sonra insanın artık fabrika ayarları üzerinden çıktığı için insan artık kendi üzerinde ahlaki programları işletemez hale gelir. Şimdi düşünün. Mesela bir bilgisayarın yazılım temeli vardır. Siz o programları ancak o yazılım temeli üzerinden işletebilirsiniz. Yazılım temelleri bir bilgisayarın zarara, yani şeye uğradıktan sonra, bozulduktan sonra programları işletemezsiniz.
0: Doğru.
1: İnsanın sağlam eylem sergileyebilmesi için, doğru davranış yapabilmesi için, doğru eylem ortaya koyabilmesi için başta fıtratına sadık kalması lazım. Fıtratının bozulmaması lazım. Ve o fıtratı üzerinden artık algısını, anlayışını, bakışını geliştirmesi feraset donanımıyla alakalıdır. Bakış açısını geliştirmek hocam. Bu ferasettir. Yani
0: amel.
1: Amel işte ondan sonra sizde meydana gelen güzelliklerdir. Mesela diyelim ki hocam, bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın diye. İnsan. Siz insanla alakalı nasıl bakışa sahipsiniz? Boyu, posu, ağzı, burnu.
0: Tabii ilk görüntü neyse etkileyicidir.
1: Onun yanına ruhu, onun yanına duygusu, onun yanına becerileri, onun yanına kederleri. Bakın, bakışınız artmaya başladı. Gördüğünüzü zaten fizikten ibaret görmüyorsunuz. Karşımdaki bir insandır ama cinsiyetine göre özellikleri vardır.
0: Elbette.
1: Zaafları vardır, meziyetleri vardır, ailesi vardır, kederleri vardır, sevinçleri vardır ve bakışınız çoğalıyor. Bakışınız çoğaldıkça sizin ona karşı olan eylemleriniz daha doğru olmaya başlıyor. Faraza bir insanla karşılaştınız, sabah selam verdiniz. Adam o esnada selamınızı almadı. Belki tabii, evinde hastası
0: tabii,
1: vardır.
0: Tabii, doğru.
1: Belki o an kendisi hastadır. Hemen onunla olumsuz şeyler üzerinden iletişime geçmiyorsunuz.
0: Keşke o feraset düzeyine erişebilsek. Okay.

0: yani, yani sorun çözüldü demek.
1: Bakış zenginliği hocam.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Çok istifade ettim.
1: Ben de çok istedim.
0: Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Bizi dinleyen dostlarımıza da hayırlı ve bereketli zamanlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim, Feyzullah Akyol hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Cuma sabahı.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu, bağımlılık ve insan özgürlük meselesi başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'yla insanın özüne dönmesi üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Hucurat Suresi 13'ten 18. ayete kadar. Okuyan Nebi Yaşar.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır. Ey Muhammed! Bedeviler inandık dediler. De ki, inanmadınız ama İslam olduk deyin. İnanç henüz gönüllerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez. Doğrusu Allah bağışlar, merhamet eder. İnananlar ancak Allah'a ve peygamberine inanmış, sonra şüpheye düşmemiş, Allah uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmiş olanlardır. İşte onlar doğru olanlardır. Ey Muhammed! De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeyi bilendir. Ey Muhammed! Müslüman oldular diye seni minnet altında bırakmak isterler.

0: de ki, Müslüman olmanızla beni minnet altında tutmayın. Hayır, eğer doğru kimselerseniz sizi imana eriştirmekle Allah sizi minnet altında bırakır. Doğrusu Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.
1: Değerli dinleyenler, Yüce Rabbimiz insanı eşref-i mahlukat, yani varlık aleminin en şerefli üyesi olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak, dünya ve ahiret saadetine ermesini sağlamak için ona bazı sınırlar çizmiştir. İnsanoğlunun yaratılış gaye ve hikmetine uygun olan güzellikleri helal kılmış, insanın onur ve haysiyetini zedeleyen, ona zarar veren çirkinlikleri ise yasaklamıştır. Yüce dinimizin yasaklarından biri de insanın iradesini elinden alan, onu bedenen ve ruhen tükenişe sürükleyen bağımlılıktır. Değerli dinleyenler, çağımızda toplumları derinden sarsan önemli bir sorundur bağımlılık. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi ve bütün insanlığı tehdit etmektedir. Zira bağımlılıkla birçok hastalığa kapı aralanıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan şiddet körükleniyor. Binbir emekle kurulan yuvalar dağılıyor, ocaklar sönüyor. Haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. Dijital ekranların esareti altında asıl sorumluluklar unutuluyor, ihmal ediliyor. Nice insan gerçek hayattan uzak, yalnızlık girdabında kayboluyor. Hayal dünyasında sahte mutlulukların peşinden koşuyor. Değerli dinleyenler, bağımlılık varoluş gayemizi unutturan bir hastalıktır. Ve her şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık, ömür, servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür. Bizim için takdir edilen insan olma şerefine gölge düşürmektir. Sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı ve ahiretimizi de tehlikeye atmaktır. O halde bize düşen bağımlılıklara karşı uyanık olmaktır. Beden ve ruh sağlığımızın en büyük düşmanı olan alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin her türlüsünden sakınmak ve sakındırmaktır. Kumar illetiyle ömrümüzü, mal ve servetimizi heder etmemektir. Teknolojiyi bilinçli kullanmak, vaktimizi beyhude tüketmemektir. Güzel alışkanlıkların ve ahlakın aile içinde kazanıldığını, yavrularımızın ancak bizim ilgi ve desteğimizle bağımlılıktan uzak kalabileceğini unutmamaktır. Ailemizde ya da çevremizde bağımlı olan varsa danışmanlık ve tedavi merkezlerine yönlendirmektir. Sevgili dinleyenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısını dikkate alalım. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazandığından, malını nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bugün programımızın ilk bölümünde bağımlılık ve insanın özgürlük meselesini konuşacağız. Programımızın konuğu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu olacak.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle bağımlılığı konuşmak istiyorum. Tabii insan hayatına etki eden, onun gelişimini, yörüngesini büyük ölçüde tayin eden bir sürü insan dışı faktör var. Ve insan bunları yönetirken çoğu zaman zorlanıyor. Çünkü yönetim bir beceri gerektiriyor, gayret gerektiriyor. Harekete geçmeyi, adım atmayı, somut bir şeyler yapmayı gerektiriyor. Ve insan yönetemediği zaman yönetiliyor. Ve insan iradesini, özgürlüğünü, aklını, imkanlarını, hayatı bir şekilde yönetmeyi başaramadığında, yani özne olamadığında, aktör olamadığında, kendi hayatının aktörü olamadığında çoğu zaman esiri olmaya başlıyor. Ve bizim dışımızdaki bir takım nesnelerin bizi yönettiği durumlarda da çoğunlukla kendi kendimizi, kendi hayatımızı dizayn etmekte zorlanıyoruz. İşte bağımlılıklar böyle ortaya çıkıyor ve insan, bağlı olan insan bağımlı hale geldiğinde sorunun bir parçası olmaya başlıyor. Doğrusu bağlılık bizim doğal durumumuzu ifade ediyor. Ancak bağımlılıksa patolojik, sorunlu bir durumu ifade etmeye başlıyor. Tabii bağlı insan etrafına, çevresine daha duyarlı. Eşine, dostuna, arkadaşına, kardeşine, hayata bakarken büyük ölçüde kendi imkan ve iradesiyle hayatı kendisi kuruyor. Ancak bağımlı insan iradesinin kontrolünü kaybettiğinde tıpkı freni patlamış bir araç gibi düşünün. Nerede duracağı, nereye çarpacağı, hayatı nasıl yöneteceği konusunda bir kararsız tutum doğal olarak sergilemiş oluyor. Tabii bağımlılık öncelikle kişinin kullandığı bir maddeye, bir nesneye veya bir davranışa, bir eyleme oluyor. Ve onun üzerindeki kontrolünü kaybetmesi şeklinde gerçekleşiyor. Kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her eylem bağımlılık oluşturma riski taşıyor. Ve kişiler hayatta birçok şeye karşı bağımlı olabiliyorlar. Örneğin madde bağımlılığı, alkol, sigara, kumar, teknoloji, herhangi bir eşyaya ya da davranışa bağımlılıktan bu açıdan söz etmemiz mümkün. Tabii ülkemizde de bağımlılıkla mücadele kurumları var. Buna göre bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne ya da yaptığı bir eylem üzerindeki kontrolünü kaybetmesinden kaynaklanıyor. Tabii neticesi ne oluyor derseniz, bağımlı insan bağımlılıkla ilişkisi kesildiğinde ya da sıklığı azaldığında huzursuzluk hissediyor. Bazen fiziksel olarak uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtileri sergilemeye başlıyor. Tabii Dünya Sağlık Örgütü de bağımlılığı mücadele listesinde hep ilk sıralarda tutuyor ve burada da çeşitli davranışlara bağlı bozukluklardan bahsederken genellikle zihinsel ve davranışsal bozukluklar üzerindeki kontrol kaybının, daha doğrusu kişinin bu bozuklukları ortaya çıkardığını söylüyor. Tabii ki sevgili dinleyenler, bugün özellikle modern çağda bağımlılıklar dış dünyada değil, daha çok bizim bulunduğumuz etki alanına girdiğimiz durumlarla bağlantılı süreçlerde gerçekleşiyor ve çağın gerçekliği maalesef diyelim, dijital platformların eğer bilinçli kullanımı söz konusu değilse biz kullanan olarak burada niçin, neden bulunduğumuzu, nasıl kullanmamız gerektiğini yeterince farkında değilsek, fark edemiyorsak, o zaman içinde bulunduğumuz süreç ya da oynadığımız bir oyun, seyrettiğimiz bir içerik ya da takip ettiğimiz bir kişi ya da fenomen bizi kendisine bağımlı kılabiliyor. Ve biz süreyi unutuyoruz, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark edemiyoruz. Asıl işimizden, eşimizden, çevremizden, önemli diğer işlerden uzaklaşıp kendimizce onun esiri olduğumuzun farkına bir süre sonra varıyoruz. Ve bazı bağımlılık yapıcı maddeler, özellikle fiziksel maddeler, örneğin alkol gibi, uyuşturucu gibi, sigara gibi bağımlılık etkisi yüksek olan bağımlılık yapıcı maddeler, onsuz yapamam duygusu ve düşüncesi bizde oluşturuyor. Örneğin sigaraya belki bir kereden bir şey olmaz diye başlıyoruz. Ancak bir süre sonra onsuz yapamayacağımızı düşünmeye başladığımızda artık her zaman sürekli belli periyotlarda onu hatırlayıp ona ulaşmaya çalışıyoruz. Hatta ona ulaşmak için her türlü yolu deniyoruz. Meşru ya da gayrimeşru bir şekilde elimizde olan imkanları zorluyoruz. Ve bağımlılığa neden olan faktörler incelendiğinde bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz edilmesinin zor olduğunu biliyoruz. Bağımlılık için birçok etken söz konusu olabiliyor. Bunlar psikolojik, bunlar biyolojik etkenler, bunlar sosyal etkenler olabiliyor. Kişi ilk olarak merak ve korku duygusuyla kullanımı denemek isteyebiliyor. Biraz önce söylediğim sigaraya yönelim genellikle erken yaşlarda bu şekilde gerçekleşiyor. Merakla birlikte bir kereden bir şey olmaz düşüncesi kullanımı sıklaştırıyor. Bağımlılık beyinde dopamin adlı bir salgının, nörotransmitterin harekete geçirmesini sağlıyor. Yine dopamin düşüncede, histe, motivasyonda, harekette, dikkatte ve karar vermede birçok temel fonksiyonel süreçte çok aktif rol alıyor. Ve kullanılan maddeye bağlı olarak kullanım sıklığı, kullanım süresi, kullanılan madde türüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak dopamin kullanım sürecine bağlı olarak zarar görmesi sonucunda beynin doğru şekilde çalışmamaya başlamasını sağlıyor. Ve böylece bağımlılık ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla yine bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak ele almak gerekiyor. Bakın ne kadar büyük bir sorun. Yani insanlara deseniz ki beyniniz hastalanacak, kimse bunu kabul etmek istemez. Ama bu süreç, yani bağımlılık yapıcı maddelerle kurduğunuz ya da davranışlarla kurduğunuz bağlantı bir süre sonra beyinde çok ciddi hasarlara yol açıyor. Ve bağımlı insan artık kendini yönetmekte, davranışlarını kontrol etmekte, düşüncelerini, eylemlerini bilinçli bir şekilde tasarlamakta zorlanıyor. Dolayısıyla bağımlılığın ruhsal ve davranışsal yönleri olduğu açıkça ifade ediliyor. Tabii bu yönler alkol etkisinde ya da alkolün etkisi geçtiğinde de ortaya çıkabiliyor. Hastanın bağımlılık kriterlerine göre bir takım psikolojik, bir takım davranışsal, bir takım sosyal eylem

kendilerini kontrol edememe durumu ortaya çıkıyor. Öfke nöbetleri geçiriyor, ailesiyle görüşmek istemiyor, işe gitmek istemiyor, yakın çevresiyle iletişim kurmak istemiyor. Dolayısıyla gerçek hayatta onu insanlar arasında tutacak, kendiyle yüzleşmesini sağlayacak, çevreyle alışverişini sürdürmesine imkan verecek bir takım günlük rutinlerden gittikçe uzaklaşıyor. Ve bağımlılık yapıcı madde ya da davranış onu öylesine kıskacına alıyor ki bir bağımlılık döngüsü oluşuyor. Bu döngünün başında öncelikle bir kereden bir şey olmaz düşüncesi var. Daha sonra bir daha asla yapmam diyor. Ben bağımlı olmam genellikle söylenen cümlelerden, sözcüklerden, savunma mekanizmalarından bir tanesi bu. Sigara içme dendiğinde ben bağımlı olmam ki, ben sınırlı tüketiyorum. Günlük tüketimimi kontrol edebiliyorum. İstediğim zaman bırakırım, ne varmış bunda gibi ikna edici, sizi değil kendisini belki ikna etmeye çalışıyor ama çoğunlukla iknada başarılı olamıyor. Ve bir süre sonra istesem bırakırım düşüncesi bu meret bırakılmaz şeklinde devam ediyor. Artık bir süre sonra o beni bırakmadan ben onu bırakmalıyım diyen kişi onsuz yapamam demeye başlıyor. Ve bırakmak zorundayım noktasına geldiğinde, artık bırakacağım demeye niyet ettiğinde de maalesef bıraktım bir daha başlamam diyemiyor insanlar. Ve böyle bir iki sigarayla başlayan bir bağımlılık bir süre sonra paket taşımaya, paketi ikiye çıkarmaya, günün her anında bir şekilde sigarayla bağlantı kurmaya doğru o kişiyi taşıyor. Ve maalesef bağımlılık hikayesi ne kadar derinleşirse kişinin onunla kurduğu bu güçlü bağlantı da o kadar çözümü zor, geriye dönüşüm imkansız bir hale geliyor. Böyle bir aşamaya evrildiğinde bağımlılık kişinin onu yönetmekte zorlandığı, mücadele azminin, motivasyonunun büyük ölçüde yok olduğu, yok olmadığı masada çok büyük oranda azaldığı bir aşamaya evriliyor. Tabii günümüzde en çok bağımlılık yapıcı unsurların bir tanesi de çevrimiçi platformlarda uzun süre kalan insanların, özellikle teknoloji, internet ya da dijital platform bağımlılığı diyebileceğimiz bağımlılıkları. Bu platformlardaki bağımlılıkları biz genellikle davranışsal bağımlılık kategorisinde değerlendiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde bir isimlendirmede bulunuyor. Örneğin beyaz ekran karşısında uzun saatler geçiren insanlar, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, orada hangi maddeye, hangi içeriğe bağımlı iseler, bir süre sonra o bağımlılık yapıcı olan unsurla bağlantıları sürekli olsun istiyorlar. Oradan kalkmak istemiyorlar. Gerçek dünya ile yüzleşmek, orada yapmaları gereken sorumluluk alanlarına giren her neyse onunla meşgul olmak yerine, kendilerince iyi vakit geçirdiklerini, eğlendiklerini, keyif aldıklarını düşündükleri o ortamda kalmayı tercih ediyorlar. Özellikle çocuklarda ve gençlerde dijital oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, akıllı telefon, iPhone, iPad, yani bir şekilde teknolojik cihazlarla kurulan o münasebetin, o bağlantının bir süre sonra patolojik sonuçlarını büyük ölçüde yine anne babalar başta olmak üzere biz yetişkinler tecrübe ediyoruz. Tabii ne yapmak gerekiyor? Belki bir bağımlılık konusunda bilinçlendirme faaliyeti topyekun toplum olarak yürütmemiz gerekiyor. Bugün özellikle sanal bahisler, sanal kumar sitelerinde, özellikle de gençlerimizin sadece ellerindeki maddi varlıkları, servetleri gitmiyor. Büyük ölçüde geleceğe dair umutları da tükeniyor. Aldatılmışlık olma hissiyle hayata hazırlanmaları mümkün olmuyor. Çoğu zaman güvensizlik duygusu tetikleniyor. Hem kendilerine, hem çevrelerine, hem genel olarak insanlığa, topluma, geleceğe dair güven duyguları yerini korkuya, kaygıya, endişeye, güvensizliğe bırakıyor. Bir toplum için, aslında insanlık için büyük bir tehlike, büyük bir risk potansiyeliyle karşı karşıya kaldığımızın farkına varmamız gerekiyor. Aziz dinleyenlerim, tabii bağımlılık böylesine büyük bir sorun olduğu halde onunla aynı büyüklükte mücadele edemiyoruz. Etme yönünde gayretlerimiz var. Bu konuda çalışan kamu, sivil, yerel inisiyatifler söz konusu. Onların gayretleri kuşkusuz çok değerli, çok kıymetli. Ancak bir taraftan da biz vatandaş olarak konuyla ilgili hem sorumluluk üstlenmemiz, hem bilinçli hareket etmemiz ve çevremize de bu sorumluluğu, bu bilinci bir şekilde yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bakın, bir şeyin farkına varmadığınızda onu bir sorun olarak algılamazsınız. Ancak bugün istatistiklerin bize söylediği bir şey var. Gittikçe sadece çocuklarımız ve gençlerimiz değil, biz yetişkinler de bağımlılık döngüsünün içerisinde bir hayat sürmeye başlıyoruz. Neyi, nerede, ne kadar, ne ölçüde, ne zaman kullanacağımız konusundaki farkındalığımız her geçen gün azalıyor. İnsanın hayatı

0: hayatın çok önemli bir öznesi olduğunu, hayatın yönetiminin onda olduğunu, merkezde bizim yer aldığımızı çoğu zaman unutuyoruz ve tıpkı sıradan bir nesne gibi bizim dışımızdaki faktörlerin bizi yönetmesine müsaade ediyoruz. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanı evrenin efendisi olarak niteliyor. Yani eşref-i mahlukat, yani yaratılan her şeyin en değerlisi olan, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın halifesi olan bir varlığız biz. Öylesine bir yaratılışla gönderilmedik. Evrenin tek bilinçli varlığıyız. Böyle olunca bu bilincimize sahip çıkmak ve onu gölgeleyen, onu karartan, onu bir şekilde görünmez kılan bizim dışımızda her ne varsa, bu ister madde olsun, ister davranış olsun, ona bağımlı olmaktan kurtulmalıyız. Buna giden yolları kapatmalıyız ve büyük ölçüde birbirimizden beslenmeye, gerçek hayat bağlılıklarıyla hayatımızı düzene koymaya ve sürdürmeye gayret etmeliyiz. Bakın önce Cenab-ı Hak bizi kendisine bağlı yarattı. İçimizde onu algılayacak bir mekanizma var. Allah kendi ruhundan üflediğini bize söylüyor. Böylesine ilahi nefesle, ilahi bir bağlantıyla yaşayan, hayata gönderilen bir insanın kendi dışında başka hiçbir şeyin yönetiminde hayatını sürdürmemesi gerekiyor. Çünkü insana özel tahsis edilen akıl gibi, özgürlük gibi, irade gibi o kadar yüksek yetiler var ki bunlar başka hiçbir canlıya bahşedilmemiş. Bunun ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir lütuf olduğunu insanın fark etmesi gerekiyor. Böyle bir lütfa nail olan insanın da doğal olarak kendi dışında bağlantı içerisinde olduğu herkesle ve her şeyle kurduğu ilişkide bilinçli varlık olarak hareket etmesi ve burada ölçüyü, mesafeyi yönetebilir olması, bunun dozunu kendisi ayarlaması gerekiyor. Evet, insan iki şekilde hayata bakabiliyor. Bir tanesi yaşadığı anı değerli kılacak işler yaparak, ki bu onu hem bugünü hem geleceği daha değerli kılacak işlere, eylemlere sevk ediyor. Diğer taraftan da insan bütün bu olup bitenler içerisinde rüzgarın önündeki yaprak gibi sürükleniyor. Oradan oraya savruluyor ve bu savrulmanın neticesinde insan ne yaptığının farkına büyük ölçüde varamıyor. İnsan iradesi, yönetimi, hayata bakış açısı, anlam ve amaç eksenli olduğunda büyük ölçüde onu huzurlu bir geleceğe taşıyor. Umudunu tazeleme imkanı buluyor. Beklentileri kaygıdan, endişeden ziyade umut yönlü gerçekleşiyor. Ancak aksi söz konusu olduğunda kendini hayata bağlayan, hayatta tutan bir takım değerlerle kurduğu ilişki zayıfladığında o zaman kendisi dahil herkese ve her şeye, etrafına kötücül bir gündem oluşturmaya başlıyor. Ve insan en büyük haksızlığı yine burada kendisine yapıyor. İnsanın insana verdiği zararı başka hiçbir insanın ya da başka hiçbir canlının ya da başka hiçbir varlığın ona vermesi mümkün değil. Gelin bağımlılıklardan uzaklaşalım. Bağlılıklarımıza yeniden tutunalım. Kendimizi Cenab-ı Hak'la kurduğumuz o nitelikli bağlantıda tutmaya çalışalım. Ailemize, anne babamıza, eğer ebeveynsek çocuklarımıza, etrafımızdaki diğer insanlara değer vermeyi, onlara değerli bir pencereden bakmayı ve onlardan değer görmek için gayret etmeyi öğrenelim. Bu yöndeki gayretlerimizi de mümkün olduğunca sürekli kılalım. Ve unutmayalım ki insan dünyada yalnız değil. Birbirimizden destek aldığımızda, birbirimize tutunduğumuzda pek çok şeyi kolaylıkla başarabiliriz. Eğer bir bağımlılığımız varsa da umutsuzluğa kapılmayalım. Bu konuda yeniden bağlı insanlar olma yönünde irademizi işletelim. O konuda bize destek olanlara biz de destek olalım. Onlarla birlikte yol almayı başaralım. Gayretimizi sürekli kılalım. Mücadele azmimizi her zaman diri tutalım ve birbirimize bağlılığımızı sürdürelim. Gelin bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğumuz mutlu ve huzurlu bir geleceğe birlikte adım atalım diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir başka programda birlikte olmak üzere sağlık ve esenlikle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun aziz dinleyenler.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun bağımlılık ve insanın özgürlük meselesi konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar sevgiye, şefkate ve yarenliğe ihtiyaç duyar. Hayatı boyunca manevi boşluklarına ve ruhsal sarsıntılarına merhem olacak bir dost arar. İnsanı dünyada ve ahirette huzura kavuşturacak olan yegane destek Rabbimizin merhametidir. Nitekim Allah Teala yarattığı insana şah damarından daha yakındır. Dua ettiğinde ona icabet edendir. Onu akıl, gönül, şuur ve vicdanla donatan, meşakkatler içinde asla yalnız bırakmayandır. Çaresiz kaldığını düşünen insana sevgili peygamberimizin örnekliğinde çıkış kapıları bahşedendir. Değerli dinleyenler, hayatın her dönemi kendine has nimetleri ve külfetleriyle beraber yaşanır. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık yılları kimi zaman güzel hatıralarla, kimi zaman da sıkıntı ve üzüntüler içerisinde geçer. Hayatta karşılaştığımız imtihanlara göğüs germek ve çözüm bulmak öncelikle selim bir kalbe sahip olmakla mümkündür. Kalbi selim, Allah'a teslim olmakla huzur bulan kalptir. Mümin kalbini imanla besler, maneviyatını güçlü tutar, enerjisini ibadetten alır. Gönül doktoru olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpte karar bulan maneviyatın önemini şöyle anlatmıştır. Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Sevgili dinleyenler, imtihan dünyasında bunalan insan için hayatı anlamlı kılacak yegane kurtuluş, özüne dönmesi, hakikati araması ve maneviyatını canlı tutmasıdır. Unutmayalım ki yorulan gönüller imanla ve muhabbetle tazelenir. Aşınan değerler vicdanla onarılır. Savrulan hayatlar manevi destek ve rehberlikle istikrara kavuşur. Şimdi programımız Diyanet

paylaşmaya, öğrendiklerimizi hayatımızı aktarmaya gayret edeceğiz. Nefis azgın olduğu zaman hep kötülüğü emreder. İnnen nefse le emmâratun bissû. Muhakkak nefis kötülüğü emreder. Ama nefis terbiye edilirse, nefis Allah'ın ayetleriyle, Resulünün öğrettiği hakikatlerle en güzel şekilde eğitilirse, Allah o nefsi cennete davet eder. Ya eyyetühen nefsün mutmainne, irci'i ila rabbiki radiyeten merziye, fedhuli fi ibadi, vedhuli cenneti. Ey huzura, itminana ermiş olan nefis, sen Rabbinden razı, Rabbinden senden razı olarak Rabbine dön, salih kullarımla cennete gir buyuruyor. Demek ki nefsimizi ıslah etmek, nefsimizi terbiye etmek ve onu kötülüklerden uzaklaştırmak bizim görevimiz. Yani nefis iyi ve kötünün mücadele alanı. Konuyla ilgili İslam tarihinden bir olayı sizlere nakletmek istiyorum kardeşlerim. Veda hutbesini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Arafat'ı hatırlayın. Bu ümmete son nasihatleri veriyordu Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Henüz 17 yaşında bir genç sahabi Fadale bin Ubeyd bu büyük konuşmaya şahit oluyor ve bize şu sözleri aktarıyor. Efendimiz buyuruyordu ki, dikkat edin, size mümini tanıtıyorum. O, insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Müslüman, elinden ve dilinden insanlara zarar vermeyendir. Mücahit, Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden, muhacir ise hata ve günahları terk eden kişidir. Kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylediğinde İslam artık Mekke ile Medine'ye sığmıyordu. Müslümanlar dünya ile tanışıyordu. Servetle, güçle, imkanla ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin karşısındaki en büyük tehlikeyi görüyordu. Bu tehlike nefsin arzu ve ihtiraslarıydı, tamahkarlığıydı, doymayan isteğiydi. İşte bu yüzden buyurdu, gerçek cihat nefis ile olandır. Bugün de hakikate bir bakalım, değil mi? Ekranlar bizi kirletiyor, cebimizdeki telefonlar zaman zaman bizi yanlışa yönlendiriyor. Dijital medya bizi sınırsız tüketme hastalığına, yani Allah'ın verdiği nimetleri çarçur etmeye, Rabbimizin nimetlerine şükretmek gerekirken israf etmeye yönlendirmiyor mu? Oysa Efendimiz en büyük cihadın nefisle olanı olduğunu beyan ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi bir durup düşünelim. Herkes nefisten söz eder ama gerçekten nefis nedir? İşte bu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Arap dilinde nefis ruh demektir, hayat demektir, nefes demektir, varlık demektir, bir şeyin kendisi, hakikati, zatı, insan demektir, can demektir, gönül demektir ama aynı zamanda heva ve heves demektir. Bedenden yükselen süfli arzular demektir. Kur'an'da da hadislerde de nefis bazen ruh olarak, bazen insanın kendisi olarak, bazen kalp olarak, bazen de din kardeşi olarak geçer. Bir de nefsin başka bir yüzü vardır. İnsanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin, kötüye kayan tarafın kaynağı. İşte İslam geleneğinde nefis çoğu zaman bu yönüyle konuşulur. Kur'an'da buna dikkat çeker. Hadisler de bunu bize anlatır ve bizi uyarır. Çünkü nefis şeytanın vesveselerine açık bir kapıdır.

şeytan fısıldar, nefis kabul eder, sonra ikisi de birlikte insanı sürükler. Ama iş işten geçince şeytan kenara çekilir, nefse uyan yalnız kalır. Kur'an bunu haber verir ve buyurur ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ Şüphesiz bir insanı yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Kıymetli dinleyenlerim, Allah insanı yaratmıştır. Nefsini de bilmektedir. İçinden geçenleri de, aklından geçenleri de. Ve Cenab-ı Hak buyurur ki, nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Demek ki nefsin içinde kıskançlık var, bencillik var, tamah var, bitmeyen ihtiyaçlar ve ihtiraslar var. Bu insanın fıtratında vardır. Bakın, Hazreti Yusuf kıssasında bile bunu görürüz. Mısır Aziz'inin hanımı onu çağırdığında Hazreti Yusuf da bir an arzu duyar ama hemen Allah'a sığınır ve şu söz Kur'an'da yer alır. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Yine de ben bütün duygularımla nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri hariç insan nefsi benliği kötülüğe sürüklemeye yatkındır. Kıymetli dinleyenlerim, peygamberler bile nefsin arzusundan bütünüyle korunmuş değildir. O halde kim benim nefsim tertemiz diyorsa fıtratı inkar ediyor demektir. Ama Rabbimiz merhametlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Allah ümmetimden onu yapmadığı veya konuşmadığı sürece kendi içinden geçirdiği şeylerden sorumlu tutmayacaktır. Yani kardeşlerim, aklına gelmesi günah değil, içinden geçmesi suç değil, ama onu yapman, onu dile getirmen, onu hayata geçirmen, işte orası imtihandır. İnsan iradesiyle karar verir ve kararının hesabını verir. Erdem hiç kötülük istek duymamak değildir. Erdem o istek geldiğinde ona hakim olmaktır. Kardeşlerim, şimdi geliyoruz işin en can alıcı yerine. Nefis var, arzu var, heva var. Peki ne yapacağız? Nefsi yok mu edeceğiz? Ezecek miyiz? Acı mı çektireceğiz? Hayır. İslam'ın yolu bellidir. İslam bize her şeyi öğretmiştir. Bunun yolu nefse ızdırap çektirmek değildir. Onu körletmek değildir. Onu yok saymak değildir. Dinimiz nefsi öldürmeyi değil, teskiye etmeyi öğretir. Arındırmayı öğretir. Terbiye etmeyi öğretir. Kur'an bu gerçeği şöyle bildirir. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse ise ziyana uğramıştır. Kıymetli dinleyenlerim, demek ki kurtuluş nefsi arındırmaktadır. Kirletmek değil, kötülüğe gömmek değil, ama terbiye etmek, arıtmak, güzelleştirmek. Peki bu nasıl olacak? Nefsi tezkiye etmek, çirkin huyları terk etmektir. Güzel ahlaka koşmak, güzel ahlak ile kuşanmaktır. Ve bunun yolu kendimizi hesaba çekmektir. Bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor. Hasibu enfusekum قبل أن تحاسبوا hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın. Çünkü kıyamet gününde hesap ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır. O zaman kıymetli dinleyenlerim, nefsin her

0: emrettiğini yaparsak, ekranlar bizi istediği yere yönlendirirse, dijital medyanın o yaldızlı sahneleri bizi şehvetimize yenik düşürürse, şöhret peşinde koşarsak, kısa yoldan köşe dönme bahanesiyle sanal kumar belasına düşersek, nefsin bitmeyen hırslarıyla kötülüğe gidersek, bizi kim kurtaracak? Onun için yüce kitabımız Kur'an nefsi terbiye etmeyi emrediyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize, kısacası insanımıza nefis terbiyesinin önemini öğretmek zorundayız. Önce biz yaşamalıyız ve çevremize ışık olmalıyız. Nefis sadece bir düşman değildir. Nefis insanın kendisidir. İçinde iyilik de vardır, kötülük de, fazilet de vardır, zaaf da vardır. İşte imtihan buradadır. Nefisle mücadele. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü şöyle veriyor. Bakın kardeşlerim, mükemmel bir ölçü bu. El keyyisu men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Vel âcizu men etbe'a nefsehu hevâhâ ve temennâ alallâh. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı, ahmak kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. O zaman kendimize sormalıyız. Gözlerimiz ekranlarda kirleniyor mu? Vaktimiz internetin karşısında tükeniyor mu? Acaba biz Allah'ın verdiği ömrü Rabbimizin rızasına uygun geçirebiliyor muyuz? Nefislerimizi oruç tutarak, nefislerimizi zekat vererek, nefislerimizi kötülüklere engel olarak terbiye edebiliyor muyuz? Ve Kur'an bizi uyarıyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Şeytan sizi Allah ile, yani onun affına güvendirerek aldatmasın. En kolay çözüm yollarından birisi de maalesef günümüzde şu: Allah affedici değil mi? Kardeşlerim, Allah şüphesiz affedicidir. Ama sürekli biz isyan edersek, ona kulluğumuzu en güzel şekilde takdim etmezsek, istek ve arzusu peşinde koşarsak, şeytanın askeri olursak, Allah bizi nasıl affedecek? Kardeşlerim, nefis tek başına hareket etmez, bunu da bilelim. Ya şeytandan beslenir, ya melekten ilham alır. Şeytan ne der? Şimdi yaşa, anın tadını çıkar, bir defadan bir şey olmaz. Öyle değil mi? Gençlerimiz maalesef bu sözlerle kandırılmıyor mu? Anı yaşa, gençliğini yaşa, hızlı yaşa. Maalesef böyle bir duyguya kapılan nefsinin kul ve kölesi oluyor. Şeytanın aldatmasıyla cehenneme doğru yol alıyor. Oysa meleğe ses verelim. Ama melek nedir? Sonunu düşün. Allah'ı unutma. Hesabı unutma, hesaba çekileceğini hatırla. İşte insan iki ses arasında kalır. Bir tarafta ateşin yolu kolaylaştırılır, cazip hale getirilir. Diğer tarafta cennetin yolu gösterilir. Biz cennete talip olalım, Allah'ın rızasına talip olalım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed nasıl ki Allah'a sığınmışsa, nefsin kötülüğünden her zaman Rabbinin rahmetine sığınmışsa, biz de onu en güzel şekilde örnek alarak yapalım. Nefis sadece kötülüğün kaynağı değildir. Onun içinde takva düşüncesi vardır, iyilik vardır, merhamet vardır. Çünkü Allah Celle Celalü bizi yaratırken bu duyguyu içimize koymuştur. O zaman nefislerimizi terbiye ederek, onu iyi yola sevk ederek, o gücü Allah yolunda kullanarak, her türlü yanlıştan uzak durarak, İslam'ın bize emrettiği nefis terbiyesi yolunda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in öğretilerini esas alarak yol almaya gayret edelim. Unutmamamız gereken bir hakikatle sohbetimi tamamlamaya gayret edeceğim. İnsan çoğu zaman bir anlık arzuya yenilir. Meşru geçici bir isteğin peşine düşer. Sonra o istek büyür, kalbi esir alır, aklı susturur, vicdanı bastırır. İşte bu yüzden mümin uyanık olmalı, basiretli olmalı, her telkine kulak vermemeli, her çağrıya koşmamalı, her gördüğü ekrana teslim olmamalı. Ayetlere, hadislere, akla bakarak, hakikat yolunda yürüyerek nefsinin azgınlığından Allah'a sığınmalı, hakikat yolunda sırat-ı müstakim üzere yürüyerek cennete koşmalı. Rabbim bizleri nefsini terbiye eden, kötülükten uzaklaşan, cennete koşan kullarından eylesin. Kalplerimizden huzur eksik olmasın. Kalın sağlıcakla kıymetli dinleyenlerim.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'nın insanın özüne dönmesi üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Koş.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Kültür deyince vatan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar. Çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden başlıklar. 12 dev adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları art arda geldi. Türkiye, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Sözleşmeli Erbaş ve Erlere yeni istihdam yolu açıldı. Başlıkları aktardık, şimdi ise ayrıntılarla devam ediyoruz. Amili erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Amili takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi.
2: Tedbirlerimiz sadece Ankara'yla sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, 4. Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısında alınan tedbirlere ilişkin konuştu.
2: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4.405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır.
1: Zirve süresince sahadaki fiziki önlemlerin yanı sıra siber güvenlik de göz ardı edilmeyecek.
2: Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar.
1: Bakan Çiftçi, benzer güvenlik önlemlerinin geçmişteki zirveler sırasında ev sahibi müttefik ülkelerde uygulandığını da hatırlattı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Valiliğinden alınan tedbirlere ilişkin açıklama geldi. Buna göre Esenboğa ve Ankara Havalimanlarından başlamak üzere protokolün kullanacağı tüm yol güzergahlarıyla NATO zirvesinin yapılacağı alanlar ve delegasyonun konaklayacağı yerler scooter türü araçların girişine kapatıldı. Park halinde bulunan araçların da 4 Temmuz'a kadar kaldırılacağı belirtildi. Aynı yolları 6-9 Temmuz tarihleri arasında motokuryeler de kullanamayacak. Otomobil, karavan gibi taşıtlarla konteynerler 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerindeki taksi duraklarının önünde AVM'lerin otopark ve önlerine park edemeyecek. Ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine de izin verilmeyecek. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz gece yarısından 9 Temmuz saat 5'e kadar alternatif bir yoldan ilerleyerek toptancı haline gidebilecek. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı.
0: Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesini de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır. Şimdi gelelim NATO zirvesine. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Öncelikle bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve cumhuriyetin bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Fidan, NATO Ankara zirvesi hakkındaysa davet eden Erdoğan olmasaydı Trump zirveye katılmayacaktı sözleriyle değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında konuştu.
3: Yıllar içerisinde kalmış, çözülememiş konular var. Bunlardan birisi Katsa meselesi. Bu konuda da biz gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi. F-35 satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan bu idari bir karar Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
1: 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı Amerika Birleşik Devletleri harcıyor dedi. Almanya Savunma Bakanı da asıl önemli konunun tüm müttefiklerin birlikte uygulayacakları ortak hedef üzerinde uzlaşılması olduğunu vurguladı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıya dünyadan peş peşe kınama mesajları geldi. Irak, Katar, Kuveyt, Mısır ve Ürdün saldırıyı kınadı. Suriye halkı ve hükümeti ile dayanışma vurgusu yapıldı. Suriye'nin güvenlik ve istikrarına destek mesajı verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu açıkladı. Sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajında Suriye'ye destek mesajı verdi. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. Cevdet Yılmaz, 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi.
4: Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece 2025 yılında verdiğimiz 5,3 milyar liralık destekle de denizcilik sektörümüzün yanında olmaya devam ettik.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Uraloğlu, Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız dedi.
5: Farkında olduğunuz üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler, ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar, tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik su yolundaki aksama, enerji güvenliğinden lojistik maliyetlerine kadar geniş bir etki alanı oluşturmuştur. Bu noktada bizler yalnızca krizi değil, riski de hep beraber yönetmek zorundayız. Bunun yolu mevcut koridorları güçlendirirken alternatiflerini de mutlaka oluşturmaktan ve ulaştırmanın diğer modlarıyla da entegre bir yaklaşımdan geçmektedir.
1: Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Şimşek, Türkiye Avrupa Birliği yüksek düzeyde ekonomik diyalog toplantısında konuştu.
6: Türkiye tek avro ödeme alanına, yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve işbirliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir.
1: Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da evlilik öncesi eğitim programında konuştu. Göktaş, evlenecek 161 bin gence 14 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirtti. 221 bin gencin evlilik öncesi eğitim programından faydalandığını söyledi.
7: 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Deprem bölgesinde başlattığımız projeyi 2025, yani geçen sene aile yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bu yıl Ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için ise 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Tabii gençlerimizin yuva kurması için sadece ekonomik destek sağlamıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik.
1: Afetlere hazırlık ve sağlık güvenliği İstanbul'da ele alındı. Türkiye'nin deprem sağlık yönetimi alanındaki tecrübeleri ve uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye'nin dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladığını belirten Bakan Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı'nda konuştu.
8: Başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere tüm riskli bölgelerimiz için modeli geliştirdik. Dünyada bir ilki imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık. İstanbul'u kendi içinde 10 sağlık bölgesine ayırdık. Tüm Türkiye'nin İstanbul'u organize bir şekilde destekleyebilmesi için Anadolu'daki illerimizle İstanbul'daki bu bölgeleri tek tek eşleştirdik. Hangi şehrin, hangi personelin, hangi malzemeyle havadan, karadan veya denizden saat kaçta nereye ulaşacağı saniye saniye planlanmış durumdadır.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul teklifleri ve onay sürecinde değişiklik yapıldı. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul, bakanlıkça hazırlanan kılavuza göre değerlendirme yapacak. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açılacak okullar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Program çeşitliliğine dayalı eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu İmam Hatip Liselerinden merkezi sınav puanı ile öğrenci alacaklar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve bakan onayıyla merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Koku ve benzeri aksesuarlar sürücünün görüş alanını kapatmadığı müddetçe serbest olacak. Fabrika çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. Ses sistemleri kullanılabilecek. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni

0: istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Düzenleme ile yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan personele konaklama gideri ödenecek. Kabul edilen kanuna göre askeri tesislerin kapsamı da genişletiliyor. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. 12 dev adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Türkiye, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Spor. Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 21'de Avustralya ile Mısır kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ile karşılaştı. Rakibini 82-75 mağlup eden 12 dev adam 5'te 5 yaparak liderliğini garantiledi. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor. Siyah beyazlılar ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Giyirmot'u 2-1 yendi. Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden Beşiktaş, Monaco'nun 21 yaşındaki Fransa sol beki Quattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı. Sarı Kırmızılar Avusturya kampını 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Galatasaray yurt dışı kampını tamamlamasının ardından hazırlıklara İstanbul'da devam edecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki ilk etap kampı tamamlandı. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki çalışmaların ardından hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Kocaeli 33, İstanbul ve Antalya 31, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kilis 35, Manisa ve Iğdır 36, Yalova, Ordu ve Giresun 28, Kahramanmaraş, Adana, Çanakkale, Burdur ve Niğde 34, Samsun, Rize, Hatay, Yozgat ve Erzurum 29, Aydın, Malatya ve Elazığ 38, Kars ve Ardahan 27, Adıyaman ve Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

yediğin an gelsin Sütaş ayran. Setur yaz show. Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün aracınızın sağlığı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Benzin pompalarının tabanca uçları dizel pompaların tabanca uçlarından daha incedir. Dolayısıyla yanlışlıkla dizel araçlara benzin yakıtı koyulabilir. Dizel araçlara benzin eklemek ise pompa tabancası depo ağzına sığmadığı için daha düşük bir ihtimaldir. Peki dizel aracınıza benzin koyulur ise ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Öncelikle iki yakıt tipi arasındaki farka bakalım. Dizel yakıtının yağlama özelliği var ve yüksek basınç sonucu enerji üretir. Benzin ise kurudur ve kıvılcım sonu enerji üretir. Dizel araçların deposundan çekilen yakıt yüksek basınç altında 800 bar civarında çalışan pompalara aktarılır. Dizel yakıtının yağlama özelliği bu pompaların çalışmasına imkan tanır. Yakıta benzin karışınca pompaların içinde sürtünme başlar ve kopan metal parçalar yakıta karışır. Bu metal parçalar sistem içinde yürüdükçe değdikleri her noktayı tahrip eder. Yakıt filtresi, pompalar, yakıt hatları, enjektörler hepsi hasar görür. Aracınıza ciddi hasar veren bu durumu önlemek için ne yapılabilir? Tavsiyem, yakıt istasyonunda ön sağ çalışanına aracınıza koyulacak yakıt miktarını belirtirken yakıt türünü de net bir şekilde söylemeniz. Benzin aktaran tabancalar genellikle yeşil renktedir. Yeşil renk yakıt tabancası dizel aracınıza yaklaşmamalıdır. Bu arada dizel aracınıza benzin koyulur ise asla aracınızı çalıştırmayın. Hemen çekici çağırın ve aracınızı servise götürün. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ertuğrul Kaya. Mikrofon başında ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, huzurlu.

mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri müzakeresinde son durum. İsrail'in Gazze'ye yönelik tehcir planına yönelik tepkileri azaltmak ve diplomatik kabul sağlamak için gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirmesi ne anlama geliyor? Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
0: zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
0: zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken
0: olup bitenleri,
1: geçip gidenleri,
0: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
1: üzüntüleri,
0: sevinçleri,
1: hayatı dinleyin. Radyoda
0: gündem
1: hayatın içinde sizinle.
2: Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Özlem anneye bunu anlatın manşeti Hürriyet gazetesinde. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen cellata çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. NATO 3.0'la yeni aşamaya geçirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'nın NATO zirvesine ev sahibi yapması konusunda Türkiye'nin dünya barışı ve bölgesel güvenliği için bu rolü üstlenmesini kıymetli buluyorum dedi. Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şeydi. Bu en önemli husus. Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu denli tehdit altında hissetmemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra Çin'in durduramıyor ticaretin, teknolojinin yeniden dağılımı, güvenlik ittifakının bu tarihi dönemeçte bir araya gelmesi tarihidir. NATO'da 3.0 kabul edilecek ve yeni bir aşamaya geçilecek diye konuştuk. Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar. Irak'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat, Erbil ve Kerkük'te bir dizi önemli görüşme yaptı. İbrahim Kalın, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Ahmedi, Meclis Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Erbil'de Mesut Barzani ile temasta bulunan Kalın, 102 yıl sonra Kerkük'te seçilen ilk Türk Vali Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Temaslarda terörsüz Türkiye süreci ilk gündemdi. Ali Hamane'ye 5 gün veda. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında 28 Şubat günü yaşamını yitiren İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi aylar sonra toprağa veriliyor. Tahran'da başlayan törenler 5 gün sürecek. Hamane'nin naaşı doğup büyüdüğü yer olan ve İran'ın en kutsal şehri kabul edilen Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Hamane'ye veda törenlerini takip için geldiğimiz İran'da İran'ın dini liderinin bir portresini yazdık. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Havacılıktaki devrime Tapkan örneği manşeti Milliyet'te. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO parlamenter zirvesine katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült Tapkan filminden örneklerle anlattı. Ankara'da NATO zirvesi alarmı, kuryelere yol kapalı. NATO zirvesine sayılı gün kala Ankara alarma geçti. İçişleri Bakanı Çiftçi zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Ankara Valiliği ise zirve tedbirlerine bir yenisini ekledi. Buna göre ağır tonajlı araçlar 5 gün boyunca şehir içine giremeyecek. Scooter ve motokuryelere de kısıtlama getirildi. Batı Trakya Türkleri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'la beraberindeki heyetin Batı Trakya'da ziyaret ettikleri Yunanistan'ın Şahin Köyü'ne telefonla bağlanıp köy sakinleriyle görüştü. Köy halkını selamlayan Erdoğan, Batı Trakyalı Şahin Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum dedi. Köy sakinleri de Erdoğan'a sevgi ve selamlarını iletip teşekkür etti. Ankara, NATO 3.0'ın kabul edildiği yer olacak.

İçişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk'te gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, NATO zirvesiyle ilgili Ankara teknik dille konuşacak olursak, NATO 3.0'ın tanımlandığı ve kabul edildiği yer olacak. NATO 1.0 Soğuk Savaş dönemi, NATO 2.0 Soğuk Savaş sonrası bu zirveye kadar olan dönem, NATO 3.0 ise bu zirvede kabul edilip yeni bir aşamayı başlatılacak dedi. Ay Yıldız'la ilk toplantı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısını dün ilk kez Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenledi. Ay Yıldız'ın örnek bir karargah olacağını söyleyen Aktürk, NATO'nun Ankara zirvesi içinde önemli bir dönüm noktası yorumunu yaptı. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Atlantik Konseyi Başkanı Kempe, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin önemini gördü. NATO'nun Ankara zirvesini tarihi diye niteleyen Kempe, Türkiye ABD ilişkileri içinde kritik tespitlerde bulundu. Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Kempe 7-8 Temmuz'daki NATO toplantısının tarihi önemli olduğunu söyledi. Kempe, küresel bir meydan okuma döneminden geçiyoruz. Türkiye askeri güç bakımından ABD Başkanı Trump'ın diğer ortaklarda görmek isteyeceği türden kapasiteye sahip. Ankara'da coğrafi konumunu artık daha kilit roller için kullanıyor diye konuştuk. ABD Başkanı Trump'ın dostum Erdoğan için geliyorum mesajını değerlendiren Kempe, Trump'ın Türkiye'nin stratejik önemini gördüğünü ve ilişkiyi derinleştirdiğini düşünüyorum. Zirvenin Türkiye-ABD kısmı gayet iyi sonuçlanacaktır. Jet motorları ile ilgili anlaşma olacağını tahmin ediyoruz. Trump yönetimi F-35'lerle ilgili anlaşmayı yenilemek için de bir yol bulmaya çalışıyor diye konuştu. Baykar'a ziyaret, NATO'nun yıldızı Kızıl Elma. NATO heyetinin sorularını cevaplayıp Kızıl Elma'yı anlatan Selçuk Bayraktar, pilotsuz İHA'lar maliyetsiz ve önlenmesi çok zor dedi. Ankara'dan İsrail'e uyarı, Suriye'ye saldırıyı kes. İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgesel istikrarı hedef aldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'e saldırıları derhal durdurun çağrısı yaptı. Ankara, İsrail Suriye sınırındaki Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu'nda görevini yapmaya davet etti. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Gazze 1000 gündür ölüyor manşeti Yeni Şafak'ta. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım tam 1000 gündür sürüyor. Kimi zaman mutabakat ya da ateşkesle yıkım ve katliamlar azalsa da İsrail Filistinleri öldürmeye hiç ara vermedi. Geçen 1000 günde 73 binden fazla Filistinli katledildi. 10 binlerce yaralı ve hasta tedavi olmayı bekliyor. Trump'ın Ankara dosyasında Tel Aviv'e mesaj var. Trump'ın Türkiye'yi memnun edecek hamlesi Kaan için gönderilecek olan F-110 motorlarıdır. ABD-İsrail arasındaki gerilim herkesin malumu. Bu kararı Trump Netanyahu'ya çok ileri gidersen F-35 sorununu da bir şekilde çözerim mesajı veriyor diye yorumlayanlar da var. Kiev'e füze ve İHA yağdı. Rusya, Kiev'e son yılların en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybederken 100 kişi de yaralandı. Ukrayna, geniş çaplı saldırıda 74 füze ve 496 insansız hava aracının kullanıldığını, bunlardan 25 füze ile 12 İHA'nın 33 farklı hedefe isabet ettiğini açıkladı. Ağır hasar gören başkentte bir günlük yas ilan edildi. Şam'da kanlı saldırı, Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınında bir kafede patlama meydana geldi. 6 saat

avukat 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla düzenlendiğini açıkladı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Şehit halasının izinden gidecek manşeti Sabah'ta. 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan darbecilerin şehit ettiği kahramanlardan biri de özel harekatçı Gülşah Güler'di. Gölbaşı'nda hainlerin attığı 2. bombayla şehit olan Gülşah'ın ismi ve vatan sevgisi yeğeninde yaşıyor. NATO öncesi Trump'la zirve Ankara'da, tarihi NATO zirvesinden önce Erdoğan ve Trump baş başa görüşecek. Kritik zirve sebebiyle gözler Ankara'ya çevrilirken ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin de detayları netleşti. Trump'ın gelişi resmi ziyaret kapsamında olacak ve külliyede törenle karşılanacak. Trump'la Başkan Erdoğan baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin yansıması olarak değerlendiriliyor. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. O söz bir yılda unutuldu sürmanşeti Akşam'da. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan küçük Muzaffer'e verilen en kısa zamanda yapacağız sözü bir yılda gerçek oldu. Felaket sonrası bölgeye giden Murat Kurum'un önünü kesen 7

0: yatırım fonlarının portföy hacmi Haziran ayı sonu itibariyle 10 trilyon liraya ulaştı. Böylece yatırım fonlarının büyüklüğü bankalardaki toplam 30,3 trilyon liralık mevduatın yaklaşık 3'te 1'ine, Borsa İstanbul'un 22,5 trilyon lira düzeyinde bulunan piyasa değerinin ise yarısı seviyesine ulaşmış oldu. Rusya Kiev'e en yıkıcı saldırısını gerçekleştirdi. Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 4,5 yıldan bu yana devam eden savaşta çatışmalar yeniden hız kazandı. Ukrayna'nın Rusya petrol rafinerilerine hedef alan yoğun saldırılarına Moskova sert karşılık verdi. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: hazırım.
1: Yaz coşkusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ MD duvar tipi klima 34.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 32.899 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 13 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atay Akdevelioğlu. Sayın hocam, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim, şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir müzakere süreci yürüyor. Bu Siçre'de ilk görüşmeler, ilk temaslar gerçekleşmişti. Ardından bir kısa süreli çatışma oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'da bazı hedefleri vurdu. İran karşılık verdiğini ilan etti. Sonra bu görüşmeler Katar'da devam edecek şeklinde bir açıklama oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafı sürecin çok iyi gittiğini, İran tarafınsa henüz öyle bir müzakere sürecinin başlamadığını Katar'da ifade etti. Orada çelişkili durumlar var. Hem Birleşik Devletler tarafından hem İran tarafından beklentiler farklı, talepler farklı, çekinceler farklı. Sanki yine böyle bir açmaz içerisine girmiş gibi görünüyor taraflar ama meselenin belki de en önemli maddesi olan Hürmüz'den geçişler noktasında bir sıkıntının olmadığı mevcut durumda gözleniyor. Tabi İran tarafı statüsünün değiştirilmesi konusunda bazı taleplerde bulundu ama bu Amerika Birleşik Devletleri

0: tarafından kabul görmedi. Bundan sonraki süreç tabii nasıl bir hale alacak, bunu elbette merak ediyoruz. Ve bir de tabii bu süreçten hiç memnun olmayan ve bu süreci bir şekilde akamete uğratmak isteyen bir aktör, İsrail'den bahsediyoruz. İsrail belki Lübnan'da bazı saldırılar Birleşik Devletler tarafından sınırlandırıldı ama işgal hala devam ediyor, tehdit hala devam ediyor. Bu arada İsrail sadece Lübnan'da bu saldırılarını gerçekleştirmiyor. Suriye'de de yönelik saldırıları vardı İsrail'in. Garip adımlar atıldığına tanıklık ediyoruz. Bu hem Gazze'de hem Batı Şeria'da özellikle bundan sonraki süreçte Gazze'nin statüsünün ne olacağı konusunda bir tabii değerlendirme var ama İsrail bunu da değiştirip dönüştürmeye daha ılımlı bir mesaj verir hale getirmeye yönelik yine kendi çıkarları bağlamında adımlar atıyor. Onları da ilerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu süreci değerlendirerek başlayalım Sayın Akdevelioğlu. Nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Bir ümit vaat ediyor mu? Bunca çelişkiye rağmen buradan bir çıkar yol bulunur mu? Bir orta yol tesis edilir mi? Tüm dünya bunu elbette merak ediyor.
1: Şöyle önce peşinden söyleyeyim. Evet, ümit vaat ediyor. Tünelin ucunda aslında ışık görünüyor ama ışık var mı yok mu diye kararsız kalmamızın nedeni savaşın kendisi ne kadar garipse bu barış süreci de o kadar garip gelişiyor. Yani bizim bildiğimiz çatışmalar ve sonrasındaki görüşmeler böyle olmazdı. Değişik, çok değişik yaşadığımız şeyler. Sizin de söylediğiniz gibi taraflardan biri görüşmelerdeki olumlu noktaları açıklıyor. Diğeri diyor ki böyle bir görüşme hiç olmadı ki. Yani çok enteresan. Fakat şu var. Bütün bu görüşmelerde daha sağlıklı bilgiyi görüşme yapılan platformu sağlayan ev sahibi ülkeden alıyoruz. Yani önce Pakistan'dı. Orada biliyorsunuz süreç başladı. Şimdi Katar. Pakistan ve Katar'ın verdiği mesajlar anlaşıldı ki hep gerçeğe daha yakın ve doğru. O nedenle Katar'dan gelen mesajlara baktığımızda evet tünelin ucunda ışık görünmüş durumda. Tünelin ucunda ışık görünmesinin temel nedeni artık Amerika Birleşik Devletleri'nin son derece minimalist bir yaklaşım içine girmiş olması. Yani şöyle sadece ve sadece ama altını çiziyorum sadece ve sadece uzlaşıdaki başarısını Amerikalılar diplomatik başarısını nükleer programda İran'ın vereceği tavizlere bağlamış durumdalar. Onun dışında tüm ön şartlardan vazgeçmiş görünüyorlar. Savaş Şubat'ın sonunda başladı. Savaş başladığında Umman'da iki taraf zaten İran'ın nükleer programı konusunda görüşmeler yapıyordu. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Görüşmeler devam ederken zaten aniden savaş başlamıştı. Hepimizi şaşırtan şey de buydu. O görüşmelerde hangi noktada isek aşağı yukarı bugün de o noktaya geri geldik. Fakat o görüşmelerde nükleer program konusundaki tartışmaların dışında Amerikalıların pek çok talebi vardı. O derece ki nükleer program adı nükleer müzakerelerdi ama Lübnan'daki Hizbullah'tan tutun Yemen'deki Husilere kadar Irak'taki Suriye'deki İran'ın bağlantılarına kadar pek çok konuda talepleri vardı. Fakat şimdi gelinen noktada Amerikalılar bütün bunlardan geri çekilmiş. Hatta gazeteciler başta Trump olmak üzere ABD yönetiminin üst düzey yöneticilerini sıkıştırıyorlar Amerikalı gazeteciler. Yani biz bu savaşa başta rejim değişikliği için başlamıştık. İddianız buydu. Bakın şu gün şu saatteki konuşmanızda açıkça bunu söylemiştiniz gibi sıkıştırma hamleleri var. Trump ve altındaki ekip diyorlar ki hayır hiç böyle bir şey yoktu. Öyle dediysek bile o sadece karşı taraf için bir psikolojik harpti. Bizim tek talebimiz vardı nükleer program. Silaha varmaması İran'daki şu anki amacımız da o, bunu alırsak tatmin olacağız diyorlar. Şimdi bu işte başarının tünelin ucundaki ışığın görülmesinin temel nedeni bu. Katar'dan da gelen mesaj bu. İran ise görüşmeler başlamadı vesaire, onlar da psikolojik harbin bir parçası. Unutmayalım ki her iki rejimde, yani Trump rejimi de İran'daki rejimde bu tür görüşmeleri iç politika malzemesi olarak kullanıyorlar. Kendi tribünlerini oynuyorlar. O nedenle onların yaptıkları açıklamaları doğrudan bir dış politika açıklaması olarak görmemek lazım. Kapalı kapılar arkasında ne oluyor? Bunu görmek lazım. Dediğim gibi Katar'dan gelen haberler gayet olumlu. Bunu söyledim. Mesela 10 dakika sonra şu haber düşebilir. İran gene bir gemiyi vurdu. Misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri birkaç İran noktasını vurdu. Olabilir. Yani bu artık anladık ki yani süreç böyle. Savaş da misillemeler savaşıydı aslında. Normal bir savaş değildi.
0: Ama her iki aktör de günün sonunda bu savaşı sürdürmek istemiyor.
1: İstemiyor. Ateşi düşürüyorlar. Ama karşılıklı misillemeyi de anlayışla karşılıyorlar. Yani ABD bir eylem yaptığında karşılığında İran bölgedeki bir Amerikan üssünü vurduğunda Amerikalılar anlayışla karşılıyor. Tersine İranlılar anlayışla karşılıyor. Bu da hani enteresan. Tırmanma konusunda iki tarafında hiçbir iradesi yok. Tam tersine tırmandırmama konusunda iradeleri var. O yüzden eğer bundan sonra da ajanslara taraflar birbirine ateş etti haberi gelirse endişelenmemek lazım. Bu kontrollü bir yani diplomasinin parçası olarak bunu kullanıyorlar. O nedenle bu savaşa bitti gözle bakabiliriz.
0: Ama diyoruz, tırmanma ve tırmandırma konusunda bir aktör
1: İsrail
0: daha var ki.
1: Şüphesiz. İsrail o derece ki alenen, yani kapalı kapılar arkasında ABD ile pazarlık yaparak değil, alenen medya önünde bu süreci sabote etmek istediğini ve bunun için bir şeyler yapacağını söylüyor ve bir kısmı da yapıyor gerçekten. En son New York Times'a düşen haber vardı. Yani Doha'ya gelecek olan, başta İran Dışişleri Bakanı olmak üzere görüşmeleri yürütecek heyeti, ki garip hafta var, meclis başkanı asıl baş müzakereci o, aslında Dışişleri Bakanı değil, hepsini İsrail Gizli Servisi'nin suikast düzenleyerek öldüreceği planını Amerikan istihbaratının elde ettiği ve Amerikalıların bunu son dakikada engellediğine dair Amerika'nın en ciddi gazetelerinden biri New York Times'da yazı vardı. Eğer durum böyleyse korkunç. Yani şunu söyleyeyim. İsrail bu derece ciddi hamleleri tarih boyunca Birleşik Devletler'den izin almadan yapmadı. En son 1956'dadır İsrail'in
0: Süveyş.
1: Evet, en son yani orada da derslerini aldılar. Yapacakları her önemli adımı önceden Birleşik Devletleri bildiriyorlardı. Şimdi eğer gerçekten bu kadar ciddi bir hamleyi bile düşünüyorlarsa, düşünün, Doha'da İran Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanı suikast, Birleşik Devletleri'nin haberi olmadan, onayı olmadan. Eğer öyleyse bundan endişe etmemiz gerekir. Çünkü mesele İsrail devleti değil. Orada da Netanyahu rejiminin varlığı bu savaşa bağlı. Netanyahu güçlü, demir yumruklu, İsrail'i koruyan lider imajı çizmeye çalıştı savaş boyunca. Ama aslında bunun altı boş. Yani kamuoyu desteği gerçekten Netanyahu'nun çok düşük. Ama İsrail'de savaşa destek çok yüksek. Dolayısıyla savaş sürdüğü sürece savaşa olan destek Netanyahu'ya destekmiş gibi görüldüğü için şimdi Netanyahu rejimi demek istiyorum. Çünkü İsrail'deki hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına da darbe vurmak istiyor Netanyahu. Savaş başlamadan önce böyle bir girişim vardı. Çok ciddi bir girişim bu. İsrail anayasasında çok ciddi bir değişiklik yapmayı düşünüyordu. Böyle, o yüzden Netanyahu rejimi diyorum. Evet, bu tek endişe kaynağımız olabilir. Yani dinleyicilerimiz belki Trump'ın hani delidir, ne yapsa yeridir anlayışıyla her an sürpriz yapabileceğini düşünüyor olabilirler. Tam tersine Trump son derece istikrarlı gidiyor. Sadece konuşmaları tutarsız, o da artık ABD dış politikasının bir üslubu, yöntemi diye düşünüyorum. Fakat esas korkmamız gereken İsrail. Eğer New York Times'taki haber doğruysa ciddi sorun yaratabilir. Ama şu var, ben gene de her şeye rağmen İsrail'in Birleşik Devletler'de ki bağlantılarını kaybetmemek için, çünkü riskli bir döneme girdiler. Çok enteresan. Cumhuriyetçi Parti içinde bile İsrail ile ilişkiler sorgulanıyor. Anketleri biliyorsunuz zaman zaman düşüyor. İsrail olan destek ve güven Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç olmadığı kadar

0: düşük. O nedenle böyle bir hareketi yapabileceklerine ihtimal vermiyorum. Bu tabirimi mazur görün, cami duvarına işemek denir hani biliyorsunuz. Ya da sizi besleyen eli ısırmak denir. Bu Türkçedeki deyişlere benzer bir davranış olur.
1: Ki bunu zaten başka yardımcısı Benz tam da bu şekilde ifade etti aslında.
0: Evet evet. Çoksa Amerikalılar tabii. Evet onlar da medya önünde.
1: Kesinlikle.
0: Gene.
1: Yani bunu biz belki bir tutum olarak ya da kamuoyu tavrı olarak söyleriz, kullanırız bu ifadeleri ama ABD Başkan Yardımcısı tarafından direkt bu tarz açıklamaların gelmesi çok şaşırtıcıydı. Zaten tüm dünyada bir desteğiniz yok. Hatta herkes eleştirel bir bakış içerisinde size. Bu dünya üzerindeki tek müttefikinizi de kaybetme riskiyle karşı karşısınız şeklinde bir açıklaması değerlendirmesi olmuştu. Bu aslında bu tabloyu net bir şekilde ortaya koyan ifadelerdi ki kaldı ki Trump ve kabinesinin de aslında İsrail'e bakış açısı oldukça olumluydu. Yani onlar dahi bu noktada
0: şüphesiz
1: bu ifadeleri kullanıyorlarsa hani hakikaten ilginç bir yöne doğru gidiyor gibi ama İsrail bu şuursuzluk hali hala devam ediyor gibi görünüyor. Bölgede atmış olduğu adımlara bakarsak.
0: Şöyle Gazze'de gene istediğini yapmaya devam edecek. Yani bu konuda hala eli serbest anlaşılan ve İran'la barış sürecini bu doğrudan etkilemiyor. Lübnan'da da zaman zaman Hizbullah'a karşı nokta saldırıları yapmaya devam edebilir. Bu konuda da kendisine tolerans gösteriliyor. Yani Birleşik Devletler veya uluslararası sistem açısından diyeyim. Ama bunun dışında doğrudan İran'a yönelik yapabileceği hamleler kabul edilemez. Sadece Birleşik Devletler tarafından değil, Japonya'dan İngiltere'ye kadar. Tüm dünya kamuoyu buna karşı. Küçük bir hatırlatmayla sözü bitireyim. Hürmüz Boğazı'nın açılması söz konusu olduğunda, Pakistan'daki görüşmeler devam ederken, Lübnan'daki saldırıları bitirmesi karşılığında Hürmüz'ün açılmasına karar verilmişti. Amerikalılar Pakistan'a böyle bir uzlaşıya varmıştı. Daha uzlaşının mürekkebi kurumadan İsrail hemen Lübnan'a saldırdı. Hem de büyük çaplı kitlesel bir saldırıda bulunmuştu, hava saldırısı. O hava saldırısına gelen özür dilerim tepki bütün özellikle Avrupa'dan çok sertti. Yani Almanya'dan ki İsrail'in kayıtsız şartsız destekçisi Almanya'dan bile Lübnan'a yapılan saldırının uluslararası barış ve güvenliğe yapılan bir saldırı olduğu yönünde çok sert birinci ağızdan başbakanlar düzeyinde açıklamalar geldi. İngiltere'den çok daha sert vesaire. O yüzden Hürmüz'ün tekrar kapatılmasına yol açılabilecek herhangi bir davranış bütün dünya tarafından cezalandırılacak. Öyle görünüyor. O yüzden İsrail'in bunu yapmayacağını tahmin ediyorum. Umuyorum.
1: Peki devam edeceğiz Atay Hocam. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim bölümde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerindeki son durumu merak ediyoruz. Yine İran'da önemli gelişmeler var. Cenaze törenini, törenleri ertelenmişti Hamaney'in. Bu tören gerçekleşecek sanıyoruz. Nasıl bir hazırlık var? Nasıl bir tören göreceğiz? Sadece Tahran'la mı sınırlı, yoksa İran'ın genelinde böyle bir cenaze töreni olacak mı? Bunları merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmelerden söz ederek başlayalım. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ile Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin olumlu yönde seyrettiğini ifade etti. Dedi ki taraflar bundan sonraki süreçte de yine devam etme noktasında anlaştı. Fakat daha sonraki toplantı tarihi İran'ın eski lideri Ali Hamenei'nin cenaze merasiminden sonra belirlenecek. Belirlenen bu tarihte görüşmeler dedi tekrar sürdürülmeye devam edilecek. Öte taraftan görüşmelerin tabii gündem maddesi özellikle Hürmüz Boğazı ve diğeri de İran'ın dondurulmuş fonları idi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi bu fonların bir kısmının serbest bırakılmasının kararlaştırdığını söyledi. İran'ın bu fonları ihtiyaçlar doğrultusunda mal satın alarak kullanacağını söyledi. Bu da önemli. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance de dedi ki Trump mecbur kalmadıkça ve açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça ordunun İran'a geri gönderilmeyeceğini dedi, ifade etti. Biz dedi yaklaşım tarzı olarak şu an için bu şekilde bir düşünce içerisindeyiz. Öte taraftan İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. Bugün Türkiye'den gelen Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey saat 11 civarında Türkiye saatiyle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkan'la görüşecek. O görüşme gerçekleştikten sonra da 16.30'da yine Tahran Büyük Musalla'da düzenlenecek olan törene katılacak. Bildiğiniz gibi Ali Hamenei'nin 4 ay önce İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından katledilmişti. Bunun için iki ülkede tören düzenleniyor. Bir Irak, bir de İran. 5 tane ayrı şehirde yine bu çalışmalar sürdürülecek. Başta Tahran, Kum, sonra Necef, Kerbela ve en son Meşet'te toprağa verilecek. Bu şekilde cenaze merasimi de tertip edilmiş ve aynı zamanda bitirilmiş olacak. Ama ondan sonrasını tabii ki merakla bekliyor yani hem İran halkı hem dünya. Acaba gerçek manada bir çözüm olabilecek mi? O başlatılan müzakereler bir yere evrilecek mi? Onu da şimdi doğrusu süreç içerisinde beraber göreceğiz.
1: Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. İran-ABD görüşmelerindeki son durumu paylaştı ve 28 Şubat saldırılarında ABD ve İsrail'in hedef aldığı ruhani lider Hamenei'nin cenaze töreninde İran'da ve Irak'taki anma törenleriyle gerçekleşecek. Evet, devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatay Nakdevelioğlu'yla birlikte. Hatay Hocam, şimdi bir başka başlığa, konuya geçiyoruz. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek ve bu zirvenin tarihi olduğu ifadeleri sıkça NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları tarafından da açıklandı. Şimdi tabii NATO'nun konseptinin nasıl bir hal alacağı konusu tartışmalıydı. Türkiye bu konsepte nasıl bir rol alacak, Bu da elbette merak edilen hususlar arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamada Ankara'nın NATO 3.0'ın kabul edildiği yer olacağını ifade edişi ve bunu tanımlaması zaten önceki dönemlerde de bu konu konuşulmuştu. NATO 1.0 dediğimiz versiyon zaten NATO'nun varoluş gerekçesiydi. Hedef Sovyetler Birliği'ne karşı bir direnç mekanizması oluşturmaktı. 2.0'ı hatırlıyoruz, o da Soğuk Savaş sonrası dönemden bugüne kadar geldiğimiz işte ittifakın çeşitli sınamalardan geçtiği, küresel tehditlerin ve artık belki doğrudan Rusya'yı değil ama daha farklı tehditleri biçimlendirmeye ve algılamaya çalıştığı bir evreydi. Ama 3.0 sanıyorum bir öze dönüş olacak. Belki yeni tehdit tanımlamaları dahil edilecek. Çin konusu özellikle gündemde. Amerika Birleşik Devletleri bunu zaten uzunca bir süredir gündemde tutmaya çalışıyor. Sizce Ankara'daki zirve niçin tarihi olur?
3: Öncelikle şunu söyleyelim. Ankara'da olduğu için demiyoruz, siz de söylediniz. NATO tarihindeki en önemli zirvelerden biri, kırılma noktası olabilir, bir kavşak olabilir bu zirve. Birkaç neden var, siz de sıraladınız ama temelde yatan asıl neden NATO içindeki çatlak. Hiçbir zaman Avrupalı müttefikler ile Birleşik Devletler arasında bu kadar büyük görüş ayrılıkları olmamıştı. Yani su yüzüne çıkmamıştı demiyorum. Hakikaten reel olarak böyle büyük bir görüş ayrılığı yaşanmamıştı. Şu anda o noktadayız. İran Savaşı konusunda NATO'nun Avrupalı müttefikleri, ki buna İngiltere de dahil. İngiltere'nin altını özellikle çiziyorum. İngiltere, Birleşik Devletler'in dünyadaki asıl stratejik ortağıdır. Eskiden beri. Ne İsrail ne başka bir devlet. Yani İngiltere ile ABD arasında çok özel organik bağlar var. Ama görüyoruz ki İngiltere bile kıta Avrupası ile birlikte hareket ediyor şu anda. Ve Birleşik Devletler'e karşı bütün olarak bir Avrupa bloğu var. Farklı bakıyorlar pek çok konuya. Başta İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, iki büyük savaş, onun etkileri var. Çin tehdidi, Rusya tehdidi ve diğer başka daha teknik alanlar diyebilirim. Yani savunma harcamalarının oranları vesaire, otomasyon sistemlerine geçiş gibi daha askeri teknik konular da var. Farklı bakıyorlar. Daha da ötesi, NATO evet askeri bir ittifak hiç şüphesiz ama NATO'nun iki kanadı var. Yani ve siyasi kanadı artık askeri kanadın uzantısı olmanın çok ötesinde başlı başına siyasi bir platform ve orada da küresel sistemin neoliberal yapısındaki dönüşüm konusunda da bir çatlak var. Yani Birleşik Devletler açıkça neoliberal kuralların ötesinde yeni bir dünya tahayyül ediyor. Buna karşılık kıta Avrupası ve Kanada'da, yani aşağı yukarı NATO'nun diğer bütün müttefikleri de tekrar o neoliberal ilkeleri mümkün olduğunca muhafaza etme yönünde bir tavır içindeler. Bu da tartışılacak. Dolayısıyla pek çok şey var ama dediğim gibi ben bu NATO zirvesine özel olarak Avrupa ve ABD arasındaki çatışmanın uzlaştırılmasına yönelik bir zirve olarak bakıyorum. Ve o uzlaşıdan sizin dediğiniz gibi NATO 3.0 denilen medyada, literatürde de geçiyor. Bir anlayışla yeni bir NATO ortaya çıkacak gözüyle bakılabilir. Çok doğru. Verilen mesajlar, ön mesajlar, çünkü bu zirveler öncesi aylarca alt hazırlık toplantıları olur. Yani aşağı yukarı zirvede ne olacağı bellidir, sürpriz olmaz. Olumlu mesajlar var. Yani Avrupa ve ABD arasındaki ayrılığın bu zirvede büyük oranda aşılıp tekrar birleşik bir NATO'nun resmedileceğini göreceğimiz bir zirve olacak. Öyle tahmin ediyorum.
1: Peki Avrupalı müttefikler ve Amerika Birleşik Devletleri açısından eğer bir görüş ayrılığından bahsediyorsak genel tutumlarından fedakarlık edecek olanlar sizce kim olur?
3: Şöyle, konu bazında değişiyor. Avrupalılar şu konuda

0: Bunda taviz vermeye hazırlar. Peki NATO'nun harcamalarında artık Avrupa ağırlığı yüklensin. Yani bir bütün olarak Birleşik Devletler'den daha fazla Avrupa mali yönünü üstlensin. Peki fakat asıl tehdidin Çin değil de Rusya olduğu konusundaki Avrupa görüşünden taviz vermek istemiyorlar. Dolayısıyla NATO'nun Rusya'ya karşı bir çevreleme politikasıyla yeniden organize edilmesi konusunda ABD'nin desteğini istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise bir an önce Ukrayna Savaşı'nı da bitirip Rusya'yı tekrar uluslararası sisteme entegre edip mümkün olduğunca Çin'e karşı asıl tehdidin Çin olarak belirlenip NATO'nun Çin'e karşı pozisyon almasını bekliyor. Şimdi şu var tabii, klasik anlamda siz NATO 1.0'dan bahsettiniz, kuruluş anlamıyla Çin nere, NATO nere, işte bu aşıldı yani küresel düzeyde. Artık NATO için Çin de Rusya kadar yakın bir tehdit olabilir eğer tanımlanırsa ve buna göre pozisyon alabilir. Yani Pasifik bölgesi NATO için uzak değil artık.
1: Yani birincil tehdit algısında evet, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında bir yaklaşım farkı var.
0: Var. Avrupalılar kesin olarak ve samimi olarak yani buna inanıyorlar. Rusya'nın birincil tehdit olduğunu düşünüyorlar. Sadece Ukrayna Savaşı nedeniyle değil, bundan sonra da en azından Putin rejimi altındaki Rusya'nın tehdit olduğunu düşünüyorlar. Ve NATO'nun buna karşı pozisyon almasını istiyorlar. Dediğim gibi Birleşik Devletler ise aynı kanaatte değil. Ukrayna'da tavizler vererek, daha net konuşayım, Ukrayna topraklarını Rusya'ya vererek, açıkçası Ukrayna üzerinden taviz vererek Rus tehdidinin NATO için ortadan kalkabileceğini, tekrar Rusya'nın Avrupa ve Batı sistemi için bir ortak haline gelebileceğini, hatta Çin'i çevreleme konusunda Rusya'nın da NATO'ya katılabileceğini düşünüyor Amerikalılar. Evet, yani asıl büyük bir şey planları bu. Rusya'nın da dahil olduğu, Çin'in ötekileştirildiği, bölgesine hapsedildiği, sıkıştırıldığı bir plan. Bu plan içinde Hindistan da var, Avustralya da var. Yani sadece NATO içinde değil, ABD'nin büyük bir organizasyon çabası var. Birkaç 10 yıldır devam ediyor hızlanarak. Mesela Şangay İşbirliği, adı bile Şangay malum, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi olup Çin'e karşı Çin'in çevrelenmesi politikasına katılacak aday ülkeler var. Dediğim gibi işte Hindistan'dan bahsettim en önemlisi. Bu büyük proje içinde Amerikalılar Avrupa'nın çatlak ses çıkarmamasını ve NATO'nun Çin'i önümüzdeki 21. yüzyılı şekillendirecek olan küresel sistemin ana eksenini oluşturacak olan Çin'i çevreleme politikasına katılmasını istiyorlar. Şimdi bu konuda iki tarafında taviz vererek NATO zirvesinden çıkacağını görüyoruz. Yani gelen mesajlar öyle. Her iki devlet de tehdit olarak tanımlanacak, Rusya ve Çin. Fakat Rusya kısa vadede giderilebilir bir tehdit, Çin ise uzun vadeli tehdit olarak tanımlanacak. Ve Avrupalılar da Amerikalılar da kendilerince NATO'yu istedikleri yere çekmiş olarak çıkacaklar Ankara'dan.
1: Peki son soru, şimdi belki bu zirvede olmayacaktır ama bu bir en azından süreci işaret edebilir. Yeni üyeler mümkün olur mu NATO için?
0: Olabilir. Ama dramatik ve önemli değil. Yani Balkanlardan belki Batı Balkanlarda NATO'ya girmesi beklenen birkaç devlet var. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de girmesi bekleniyor onların. Ama bunun dışında dramatik bir genişleme kısa vadede mümkün değil. Hele kastedilen
1: Rus etkisinin olduğu örneğin Kafkasya'da.
0: Hayır.
1: Ermenistan,
0: hayır.
1: Azerbaycan.
0: Hayır. Hayır, bu önümüzdeki birkaç on yılda hatta olmayacak bir proje. Böyle fikirler var, eskiden beri vardı. Tüm Kafkasya her üç ülkenin de NATO'ya girmesi, Ukrayna'nın da girmesi vesaire, bunlar olmayacak. Olmayacak ama Kafkasların ve Ukrayna'nın Avrupa üzerinden Batı ile bağlantılarını güçlendirecek başka mekanizmalar var. Yani doğrudan NATO tam üyeliği olması gerekmiyor. Yani bugün Azerbaycan NATO ile çok yakın çalışan bir devlet. NATO üyesi olmayacak ama bu işbirliği artarak devam edecek. O nedenle NATO üyeliği değil ama ortaklık mekanizmaları güçlendirecek. O hiç şüphesiz. Evet. Ona şüphe yok.

0: Türkiye için ise senaryo ne olursa olsun, yani Avrupalılar ve Amerikalılar arasındaki çekişme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Türkiye için olumlu bir tablo var. Şöyle olumlu bir tablo, bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama neoliberal kurallar dünyası öyle az veya çok terk edildi ve terk ediliyor. Tekrar güvenlik dünyasına geri dönüyoruz. Güvenlik dünyasına geri dönüş Türkiye'nin elini dış politikada her zaman güçlendirir. Hep böyle oldu tarih boyunca. Yani Osmanlı döneminde de böyleydi aslına bakarsanız. O nedenle Türkiye'nin Batı dünyası nezdinde önemi artacak. Onların nezdinde artan önemi Doğu, Çin ve Rusya açısından da karşılık görecek. Türkiye paylaşılamayan veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, daha çok itibar gösterilen ve daha çok işbirliği yapılmak istenen bir ülke olacak. Her iki taraf açısından da, Çin açısından da, Batılılar açısından da.
1: Peki. Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Güler konuğumuz. Sayın Güler, günaydın, hoş geldiniz efendim. Şimdi Ekim 2023'te İsrail Gazze'ye yönelik büyük ve geniş çaplı bir saldırı başlattı. Neredeyse soykırıma varan bir süreç dünyanın gözleri önünde yaşandı. Tabii nihai olarak her ne kadar tırnak içerisinde ateşkes olarak ifade etsek de bir ateşkese varıldı. Ama İsrail saldırılarına hala devam ediyor. Hala ciddi can kayıpları var. Bu da bir başka boyutu meselenin. Ama şimdi bu ateşkes sonrası Gazze'ye ilişkin bir işte plan çerçevesinde bundan sonraki süreçte Gazze'de Filistinlilerin yaşamı, Gazze yönetimi nasıl bir hal alacak diye uluslararası bir yaklaşım vardı, inisiyatif vardı. Şimdi özellikle İsrail Gazze'deki Filistinlileri tehcir planı olarak daha önce ifade etmişti bu planın adını. Şimdi serbest hareket olarak bu planın ismini değiştiriyor. Yavaş yavaş Gazze'de özellikle bazı adımlar atılmaya başlanıyor ama İsrail'in öncelikle bu isim değişikliğinin sebebine ve Gazze'de şu anda ne oluyor? O bahsettiğimiz uluslararası inisiyatif bir varlık gösterebiliyor mu?

0: Mevcut durumda nasıl bir vaziyet var şu anda Gazze'de?
1: Evvela Ceyhan Bey, Gazze'deki vaziyet birkaç ay sonra 3. yılını dolduracak olan çok büyük bir kara leke. İleride çocuklarımız tarihi okuduğunda bunun hesabını nasıl vereceğimizi ben bilmiyorum. Bunu bir evvela söylemek istedim en baştan. Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bu inisiyatifle de değişmedi. İsrail'in politikası da değişmedi. Yeni bir ambalajla yeni bir şey öne sürmeye çalışıyorlar ki komik duruma düşmekten başka hiçbir işe yarayacak bir durum değil. Evvela bir toparlayayım ve bunun nedenini dinleyicilerimize söyleyeyim. Şimdi İsrail'in temel bir politikası var: Gazze'yi boşaltmak. Bunu inkar etmiyor. Tam tersi, İstihbarat Bakanlığı'ndan sızan belgeler açık açık bu politikayı bize anlatıyor. İsrail'in özetle yapmaya çalıştığı şu: Filistinliler Gazze'den boşalacak, oraya Yahudi yerleşimciler yerleştirilecek. Bu arada bütün bu süreçte bir uluslararası destek toplanması amaçlanacak. Bu bir insani girişimmiş gibi sunmaya çalışılacak. Gazze'nin tamamen işgal edilmesi, mümkünse Mısır'ın Sina Yarımadası'na kadar süpürülmesi, yani kuzeyden güneye kadar komple temizlenmesi ve tampon bölgelerle çok zaten dar alanda yaşayan 2 milyondan fazla insanın sınırda tutulması. Bütün bunları yaparken de İsrail'in itibarı zedelenmesin diye biz bunları zorunlu önlem olarak alıyoruz. Çünkü sivil kayıpları azaltmak istiyoruz biz diye bir kılıf uydurma hedefi zaten 3 yıl önce vardı ve 3 yıldır da neredeyse o kadar şiddetli bir şekilde insani yıkıma yol açtı ki bu ambalajı hazırladı aslında. Nihayetinde sınır kapılarını da açmadı, yardım girişimlerini de engelledi, hiçbir ateşkes kuralına uymadı, sivillere saldırmaya devam etti. Hala on binlerce sivil su ve elektrik yokken, açlık ve salgın hastalık tehdidiyle baş başayken, şu anda İsrail Gazze'de şunu yapıyor: bir kere Gazze'nin %80'i neredeyse kontrol altında tutuyor. Uydu görüntülerine göre İsrail ordusu kalıcı askeri üslerle kontrol noktalarını inşa ederek, hendeklerle, toprak setlerle Kuzey Gazze'yi güneyden ayırmış durumda. Ve kuzeye de Yahudi yerleşimi dayatmasını ciddi şekilde, daha bugün, dün İsrail kabinesinde aşırı sağcı bakanlar ısrar ediyorlar. Dolayısıyla bölgeyi tamamen Filistinlilerden, Gazze'lilerden arındırıp Yahudi yerleşimcilerine açma planlarını adım adım ilerliyorlar. Bu arada da tabii ki bunları uluslararası toplum büyük bir tepkiyle karşıladığı için bir meşruiyet sorunu ortaya çıkınca, gönüllü göç yerine, ki Gönüllü Göç Bakanlığı bile kurdu İsrail 2025'te geçtiğimiz yıl, hareket özgürlüğü planı adı altında yeniden bir kılıfa sokuyor. Sanki biz bunları zorla tehcir etmiyoruz. Gönüllü göç de çok eskidi ve çok bariz ki bu insanlar gönüllü göç etmiyorlar Gazze'den. Göç etmiyorlar bu arada, ama en azından Gazze içinde hareket etmek zorunda kalıyorlar kaçtıkları için. Daha pazarlanabilir bir kavram olarak şimdi de hareket özgürlüğü başlığı seçildi. Gazze'den çıkış yine hedef, yine Gazze'yi boşaltmak hedef. Bu yeniden isimlendirmede de iki temel neden görebiliyorum ben. Birincisi, bu uluslararası toplumdan gelen tehcir eleştirilerini bertaraf etmek, daha bir insani yardım, insanların kendi istekleriyle sanki yer değiştirmesiymiş gibi sunan bir şey. Gönüllü göç eskidi ve çünkü artık komik oluyor. Ve iç siyasette de Netanyahu'nun bir çabası var tabii ki. Şimdi askeri olarak büyük sıkıntılar yaşayınca aşırı sağcı koalisyon ortaklarını tatmin edecek taze fikirler bulmaya çalışıyor. Bir şekilde sağ seçmeni de konsolide etmek için, bakın ben durmuyorum, hala yeni perdelerle, yeni fikirlerle bu işin üstündeyim mesajı da vermeye çalışıyor bence.
0: Tabii Gazze özelinde konuştuk ama bu tavır Batı Şeria'da da devam ediyor. Şimdi Gazze'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği, nasıl bir idari anlayış kurulacağı yönünde değerlendirmeler vardı. İsrail'in de elbette bir beklentisi vardı. Sanki

0: Batı Şeria'daki anlayış daha çok İsrail'in istediği gibi bir yönetim anlayışıydı ama bunun da bir çözüm olmadığı Batı Şeria'da özellikle son dönemlerde yaşanan olaylara bakıldığında net olarak görülüyor.
1: Yani size şunu söyleyeyim, kendi fikrim ama İsrail durdurulmadığı sürece yapmaya devam ettiği şeyi yapmaya devam edecek. Batı Şeria'da dahil, Gazze Şeridi de dahil Filistinlileri o topraklardan sürmek ve bir daha asla geri dönüşlerine şimdiye kadar yaptığı gibi izin vermemek İsrail'in temel politikası. Ve durdurulmadığı sürece buna devam edecek. Hatta tam tersi, şu anda İsrail durdurulma bir köşeye Amerika'dan daha fazla taviz alma yönünde bir hedefi var. Çünkü İsrail İran ve Amerika savaşı dolayısıyla İsrail'in verdiği askeri tavizlerden dolayı Trump'tan tam tersi bir beklenti yönünde iyice planlarını desteklemesi için de bir beklenti içinde. Amerika'dan, yani bırakın durdurulmayı, İsrail tam tersi Amerika'nın şimdiye kadar kitlesinin daha da arttırılması yönünde bir beklenti içinde.
0: Peki Sayın Güler, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim.
1: Rica ederim, iyi yayınlar Ceyhan. Sağ olun.
0: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Güler konuğumuzdu efendim. Gazze'yi konuştuk. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Doçent Doktor Atay Akdevelioğlu'yla. Atay Hocam, şunu net bir şekilde soracağım. Şimdi Gazze'nin geleceği diye konuşuyoruz ama İsrail Gazze'yi öyle bir hale getirdi ve üzerinde öyle bir anlayış geliştirdi ki artık sanki Filistinliler Gazze'de var olamayacak ya da var olacaklarsa nasıl bir halde var olacaklar çok ümitvari değilim. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama.
2: Tüm ülkesine katılıyorum. Ve sadece Gazze değil Batı Şeria için de açıkçası karamsarım. Bir gün o gün çok geç olabilir. Yani biz görmeyebiliriz, 40 yıl sonra, 50 yıl sonra da olabilir. Ramallah'ın bile, yani Filistin yönetiminin başkenti, İsrail tarafından ilhak edildiğini görebiliriz. Yani İsrail salam taktiğiyle kurulduğundan bu yana tüm Filistin'i ilhak etme politikasına devam ediyor ve bu politika başarılı. 7 Ekim'de Gazze Savaşı başlamadan önce de bu devam ediyordu. Bu tür savaşlar katalize ediyor projeyi, politikayı hızlandırıyor. Şimdi önümüzdeki 1-2 yıl içinde tümüyle Filistinlerden arındırılmış, boş arazi haline getirilmiş Gazze'nin ilhak edilip İsrail tarafından yerleşime açıldığını da görebiliriz. Bunu 20 yıl sonra da görebiliriz, bilmiyorum. Yani uluslararası ortama bağlı. Fakat şunu hatırlatayım, az önce konuştuk İran Savaşı'nı. Batı dünyasında İsrail'e karşı tepkinin temel nedeni Gazze değil, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yol açması. Dolayısıyla Gazze konusunda eli serbest. Evet, Batı kamuoyunda da tüm dünya kamuoyunda olduğu gibi İsrail'e karşı bir öfke var. Gazze'de çünkü yapılanlar akıl alır gibi değil herkesin göz önünde. Ama hükümetler düzeyine baktığımızda bu tepki yok. Tabii. O nedenle Gazze'de istediğini yapmaya devam edecek gibi görünüyor İsrail. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak arıyor. Bunlar da var bir taraftan ama bunlar engel olmayacak İsrail'e. Maalesef İsrail durduracak bir güç görünmüyor.
0: Yani bugün düne nazaran iki devletli çözüm gibi bir söylemin, anlayışın artık daha uzağındayız diyebilir miyiz?
2: Daha uzağındayız ama hep bunu duyacağız. Yani bugün bile ABD'nin temel dış politika söylemi bu. İki devletli çözümden yanalar. Fakat o ikinci devletin, yani Filistin devletinin, tam bağımsız egemen Filistin devletinin hiçbir zaman kurulmayacağı konusunda daha Madrid 1990'dan itibaren kurulmayacağı konusunda fikir sahibi olan kişiler vardı. Tam en çok umudun yaşandığı dönemde o Madrid ve Oslo süreci 90'ların başı. Şimdi o kişilerin sayısı arttı ve güçlendi. Karamsarlık arttı. Ben de hiçbir zaman zaten İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki devletli bir çözümü düşünmediklerini, bunu paravan olarak kullandıklarını düşünüyordum. Hala o kanaatim güçlenerek devam ediyor. Keşke öyle olmasa, tabii gönlü ister ki. Ama bu

0: olacak. Bakın mesele sadece bu da değil.
1: Tabii.
0: İstediği gibi Filistinlere işkence yapabiliyor. İstediği gibi onları katledebiliyor, aç bırakabiliyor, akla gelebilecek her şeyi yapabiliyor. Ve dünya buna ses çıkarmıyor, bunu tolere ediyor. Dünya derken tabii ki belirleyici güçlü devletlerden bahsediyorum. Maalesef tablo bu. Maalesef değişecek gibi görünmüyor. Bu Netanyahu ile de olur, başkasıyla da olur ama Gazze için ve genel olarak Filistin için karanlık günler devam edeceğe benziyor.
1: Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: İçin. Efendim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atay Akdevelioğlu bugün konuğumuzdu, yorumcu konuğumuzdu. Gündemi değerlendirmeye çalıştık. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Senem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyona da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı arkası yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayımlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğini esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
1: Jest kart.
2: Bankkartın jest oldu.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Tatilse Setur.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: reklamlar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
3: Evet, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz konuğumuz. Sayın Karadeniz, günaydın, hoş geldiniz efendim.
4: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum efendim.
3: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ayrıntılı bir şekilde konuşacağız yine ilerleyen dakikalarda. Özellikle yapay zeka ve iş gücü arasındaki bağlantı geleceği şekillendirecek gibi görünüyor. Bu husus gerçekten çok önemli. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız ama şimdi saat 10'da TÜİK enflasyon verisini paylaşacak, açıklayacak ve o da tabii memur ve memur emeklileri için maaş zammının ne olacağını da netleştirmiş olacak. Şimdi tabii beklentiler var. Merkez Bankası'nın yine anketleri vardı. Enflasyon beklentisi ne olur, ne olabilir şeklinde. Tabii o bağlamda da çeşitli tahminler vardı.

0: enflasyon oranında zam alıyorlar. Bu durumda yani 17.8 ile 18.2 arasında bir zam almasını bekliyoruz. Eğer enflasyon %1 ile %1.2 arasında olursa. Hani memur emeklileri biraz daha farklı. Biz memurlar her iki yılda bir yapılan toplu sözleşmelerde normalde Ocak ve Temmuz aylarında belli tutarlarda zam alıyoruz ama enflasyon farkı şeklinde bu zammı aşan bir enflasyon varsa bunun enflasyon farkını alıyoruz. Geçen sefer mesela memurlar %18 zam almıştı. Memur emeklileri, SSK Bağkur emeklileri %12 almıştı. Bu sefer de SSK Bağkur emeklileri %17-18 civarında bir zam alacak. Memurlar da enflasyon farkını alacaklar. Yani bu durumda da ve Temmuz zamını alacaklar. %13,5 ile %13,92 yani %14 civarında %13,5 ile %14 arasında bir zam bekliyoruz. Tabii en düşük emekli aylığı ne olacak? Herkes bunu soruyor. Şimdi kök aylığımız var. Kişi 3600 günde demiş diyelim ki veya 5000 günde emekli olmuş. Normalde kök aylığı 14 bin lira. Ama normalde 20 bin lira alıyordu. Bu kök aylığın da tabii daha doğrusu taban aylık 20 bin liraydı. Bunun artması için yasa gerekiyor. Sayın Çalışma Bakanımız açıkladı. Bununla ilgili de bir yasa tasarısı gündemde. Eğer bu enflasyon taban aylığa yansıtılırsa, en düşük aylığa yansıtılırsa bu durumda da 23.580 lirayla 23.638 lira arasında yani 23.500 lirayla 23.650 lira arasında bir zamlı bir taban aylık
1: peki ekliyoruz. Bu en düşük memur maaşı alan sayısını arttıracak bir durum mu oluyor? Bu taban aylığındaki farktan kaynaklı.
0: Bu emekli aylığı tabii memurların aldığı emekli aylığı da esasında memurlar biraz daha SSK Bağkur emeklilerine göre daha yüksek alıyorlar. Orada da %13,5 ile %14 arasında bekliyoruz. Yani zaten memurların en düşük emekli aylığı yanlış hatırlamıyorsam 35 bin lira civarı. O rakam biraz daha yükselecek. Enflasyon oranı da artacak. Dolayısıyla günün sonunda bu enflasyon oranlarını bekliyoruz. Ama tabii enflasyonun düşmesi bizim için en kritik olay. Paranın satın alma gücünün artması gerekiyor. Tabii. Yoksa enflasyon bir yerde kısa vadede bu zamlar bizi rahatlatırsa rahatlatıyor ama uzun vadede, orta vadede gene enflasyona yol açabiliyor. O yüzden temel nokta enflasyonla mücadele olmalı ve paranın satın alma gücünün artması olmalı. Bunlar bizi daha refaha ulaştıracak diye düşünüyorum.
1: Peki yapay zeka ve iş gücü arasındaki bağlantıya geçelim. Şimdi dünyadan hakikaten ilginç çıkışlar var, ilginç adımlar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından o bildiğimiz, isimlerini bildiğimiz o büyük teknoloji devleri yapay zeka yatırımlarını bir hayli arttırmış gibi görünüyor. Tüm bunlara rağmen hala bu şirketlerin CEO'larından, yöneticilerinden yapay zekada beklentilerin gerisinde kaldık şeklinde açıklamalar geliyor. Şimdi Amerika tarafından bu tarz açıklamalar geliyorsa yapay zeka konusunda daha ileride olan acaba başka bir ülke mi var sorusunu sorduruyor ister istemez.
0: Tabii
1: Çin'den bahsediyorum.
0: Çin'den bahsediyoruz. Tabii Çin de kendi yapay zekasını bir taraftan üretiyor ve geliştiriyor. Şimdi yapay zeka tabii bizim verdiğimiz verilerle çalışıyor. Ama bilgiye sahip olan Ceyhan Bey esasında ekonomiye de sahip oluyor. Bugün bu teknoloji devleri şikayet ediyorlar ama bazı teknoloji devlerinin gelirleri Almanya'nın milli gelirine geçiyor. Yani veya Almanya'nın milli gelirine yakın. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. Ve dolayısıyla bilgi elinde bulunduran aynı zamanda oligopolistik bir piyasa. Yani nedir? Az sayıda büyük firma bu piyasaya hakim. Bilgi elinde bulunduran teknolojiyi de elinde bulunduruyor. Üretimin bir ilaçın formülünü elinde bulunduruyor. Bilgiye daha rahat erişiyor. Daha rahat bunu arttırabiliyor. Tabii hani Acemoğlu'nun, Danajemoğlu'nun çalışmaları var. 10 yılda yapay zekanın milli geliri 1.1 ile 1.6 arasında, iş gücü veriminde %5 ile %6 arasında arttıracağını öne sürüyor. Bu sektörden sektöre değişiyor, onu söyleyelim. Yani belli alanlarda verimlilik artacak. Özellikle veri girişi, hesaplama, bunlar ortadan kalkacak ama mesela bilimsel çalışmalar daha hızlı olacak muhtemelen. Daha fazla proje üreteceğiz. Binlerce, on binlerce sayfayı çok daha kısa zamanda özetleyebileceğiz. Teknolojiyi bu anlamda

0: kullanabilirsek güzel, ama kullanamazsak ciddi sıkıntılar var. Tabii bu arada ciddi bir işsizlik bekliyoruz. Yani nerede bekliyoruz? Özellikle yardımcı profesyonel meslekler dediğimiz veri giriş elemanları, mesela satış elemanları, işte yapay zeka çağrı merkezi robotları var. Artık normal insandan sizin duygularınızı analiz edip çok daha verimli çalışabiliyorlar. Ve dolayısıyla iş gücü piyasasında U şeklinde bir kutuplaşma meydana gelebilir ve gelir dalında kadayıf bozulabilir. Yani bu orta ve uzun vadede beyaz yakanın orta sınıfın çökmesi anlamına gelir. Bu çok ciddi bir sorun. Ama diğer taraftan tabii bizim özellikle bilimde bizi ileri götürecek çok önemli çalışmalar var. Yani Yüksek Öğretim Kurumu'nda yaptığı güzel çalışmalar var. Yapay zeka ile ilgili bölümler açılıyor. Bakın, yapay zeka işletme, yapay zeka felsefe, yapay zeka tarih. Yani ne ilgisi var diyeceksiniz. Yani baktığınız zaman kendi üniversitemde örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir tarih bölümümüz var. Tarih bölüm başkanımız var. Profesör Doktor Umut Karabulut. Hibrit yapay zeka modelleriyle tarihsel metin analizi, Atatürk dönemi okuyucu mektupları ve hükümet gündeminin veri odaklı incelenmesi. Binlerce, on binlerce mektubu hoca Python öğrendi. Tarih hocası. Eşi Sezen Hoca ile beraber, Profesör Doktor Sezen Karabulut ve öğrencilerle, doktor öğrencilerle beraber. Normalde 50 yılda, 60 yılda yapacağınız işi esasında 6 aya, 7 aya düşürüyor. Bu esasında bilimsel bilgi üretiminin artması anlamına da geliyor. Yani yapay zeka tek başına korkutucu değil. Esasında sizin asistanınız gibi çalışırsa muhteşem işlere imza atabiliyorsunuz. Umut Hoca'nın projesinde olduğu gibi. Ama asistanınız gibi olacak. Normalde o yaptığı işi siz bileceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz. Yani akademisyen de Python öğrenecek, Umut Hoca'da olduğu gibi. Veya işte büyük datayı yönetmeyi öğrenecek. Büyük datayla çalışırsanız, işte biz de en son işsizlik sigortası ile ilgili verilerle ilgili bir alan çalışması yaptık. İşkurlu ortak. Yani ciddi verimlilik artıyor ve kanıta dayalı, özellikle iş gücü piyasasında hükümete, çok ciddi politika yapıcılara bilgi sunabiliyorsunuz. Ama başka sorunlar da var. Ceyhan Bey, yapay zekaya yazılan işte bakıyorsunuz tezler, mahkeme kararları geçenlerde duyduk. Bunların hepsi tabii çok ciddi bir sorun ve işte diploma iptallerine gidebilen veya avukatlık lisanslarının elinden alınması gerektiren konular. Tabii ki yapay zekayı kullanacaksınız, ama bunun etik kodları var, YÖK'ün belirlediği. Veri analiz ederken kullanacaksınız, ama asistanınız gibi olacak. Normalde o işi siz yapabiliyor olacaksınız ve yaptığı işi kontrol edeceksiniz. Literatür tararken gerçek kaynaklara ulaşmak noktasında kullanacaksınız, ama aynı zamanda kendiniz de bunu kontrol edeceksiniz. Acaba doğru yeri mi aldı, doğru mu anlattı, doğru mu aktardı, veya ne yapacaksınız? İngilizcesini düzeltirken ondan destek alacaksınız, ama etik anlamda bunu belirteceksiniz. Günün sonunda bizim akademiye tarafında bu iş böyle, ama şirketler tarafına baktığınız zaman neler olacak? Şirketler tarafında inanılmaz bir tabii rekabet var. Yapay zekayı iyi kullanabilen şirketler satışlarını arttıracaklar, verimliliklerini arttıracaklar. Yani e-ticaret siteleri yüzünden örnek veriyorum. Size şu anda bakın, yapay zeka şirketlerindeki en büyük tekelleşme sorunu şu. Sizin yapay zekaya sorduğunuz sorularla Ceyhan Buran'ı analiz edebiliyorlar. Ceyhan Buran nelerden hoşlanır? Hangi tip tatil sever? İşte hangi spor kıyafetlerini sever? Ne spor yapar? Neye üzülür, neye sevinir? Eşiyle arası nasıl? Çocuklarıyla arası nasıl? Bu felaket bir durum esasında. Bütün veriyi topluyorlar ve sizi esasında müşterisine arz ediyorlar.
1: Yani şimdi bu bağlamda böyle sanki iyi niyetli gibi bakıyoruz, ama bunun
0: Tabii.
1: iyi niyetli olmadığı
0: Bravo.
1: durumları bir göz önünde
0: İşte bravo.
1: bulunduralım.
0: Tam da değinmek istediğim nokta bu. Yani ve bir toplumu analiz edebiliyor. Yani bir olay karşısındaki tepkiyi analiz edebiliyor ve ona göre veri sunabiliyor belli yerlere. İşte bu noktada tehlike başlıyor. O yüzden bizim de ülkemizin işte yapay zeka ile ilgili bir strateji planı var. Fark etmemiz gerekiyor. Tedbir almamız gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. İnsan bilmediği şeyden korkar. Şimdi yapay zekayı tamamen reddedemeyiz. Neden reddedemeyiz? Bu matbaayı reddetmek gibi bir şey olur. Yani benim oğlumun sözü bu. Oğlum yönetim bilişim okuyor. Ona da selam olsun buradan. Baba dedi, bunu reddetmek matbaayı reddetmek gibi bir şey. Sana söyleyeyim. Bunu kullanacağız. Ama bunun etik kodlarını koymamız gerekiyor ve

0: rekabet regülasyonları gerekiyor. Yani bu 6-7 firmanın elinde olmamalı. O yüzden ülkemizde kendi yapay zeka robotlarını geliştirmeye başladı. Bu bence çok kıymetli. Veriyi kim topluyor, kim analiz ediyorsa o stratejide, jeopolitik alanda, jeoekonomik alanda çok daha ileri
1: Şimdi
0: gidecek.
1: yapay zeka her ne kadar bu bilgiyle bu büyük havuzu, o büyük veri dediğimiz havuz ne kadar çok genişlerse o kadar çok işlevsel olacaktır, ama şimdi o bahsettiğiniz husus, bunun ne kadarı yerel düzeyde kalmalı, ne kadarı
0: Bravo.
1: küresel düzeye
0: Bravo.
1: aktarılmalı. Şimdi öyle durumlar ve öyle tehditler söz konusu ki,
0: Tabii.
1: şimdi
0: Güvenlik
1: eskinin
0: anlamında.
1: usulleri kesinlikle,
0: Bravo.
1: şimdi
0: Bravo.
1: işte klasik savaşlardan bahsediyorduk ama bugün
0: Siber
1: beşinci
0: savaş.
1: kol faaliyetler,
0: Tabii.
1: altıncı kol
0: Çok doğru
1: faaliyetler
0: diyorsunuz.
1: farklı seviyelere geldi ve bu aslında tam da
0: Maalesef. Tabii.
1: bahsettiğimiz bu hususta çok farklı tehditlere de kapı
0: Tehditlerde.
1: aralıyor. İşte
0: Bravo.
1: burada o bilgiye sahip olup olmamakla ilgili bir durum gibi. Yani yapay zekayı biz pekala her birimiz buradan, işte özellikle
0: Kullanabiliriz.
1: işte Birleşik Devletler kaynaklı ya da Çin
0: Tabii.
1: kaynaklı yapay zeka uygulamalarını kullanıyoruz. Evet, bizim işimizi kolaylaştırıyor ama biz bu işin neresindeyiz?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: sadece verimi aktarıp pasif kalıyoruz, yoksa oradaki veriyi biz şekillendirebiliyor muyuz? Sanki fark ve
0: Müşteri mi
1: önemli olan kısım
0: oluyoruz?
1: orası gibi.
0: Müşteri mi alıyoruz? Yoksa gerçekten bu bilgiyle biz ilerliyor muyuz? Bu bilgiyle ilerlememiz lazım. Bu bahsettiğiniz tehlikeler çok önemli. Siber güvenlik noktasında, yalan haberler noktasında, toplumu yönlendirmek, toplum mühendisliği anlamında işte beşinci kol faaliyet diyorsunuz. Orada işte uyanık olmamız gerekiyor. Orada uyanık olmamız gerekiyor. Tedbiri orada almamız gerekiyor. Her türlü veriye girmemek gerekiyor. Yani işte belli alanlarda halen eski sistemin devam
1: Tabii.
0: etmesi gerekiyor. Ve tabii yapay zekanın şöyle sorunları da var. Dün bölüm kurulunda arkadaşlarla tartıştık. Bir araştırma görevlisi arkadaşımız bir paper verdi. Paper'ı okudum, felaket. Olay şu, yapay zeka normalde bizden elde ettiği verilerle ne yapıyor? Piyasaya veri sunuyor. Fakat yapay zekadan elde edilen verilerle yapay zeka haberler, yapay zeka bilimsel makaleler giderek kalite düştüğü için onları kullanmaya başlamış ve kalite düştüğü için gerçekle ilgisi olmayan
1: Olmuyor.
0: baktığınız makaleler, haberler giderek hem bilimsel kalite düşmeye başlıyor hem de
1: Bir
0: insanlar
1: bilgi
0: yalan
1: kirliliği.
0: haberlerle, bilgi kirliliğiyle mücadele ediyor. İşte o yüzden iletişim okur yazar da olmak gerekiyor. Yapay zeka okur yazar da olmak gerekiyor. Her şeye kanmamak gerekiyor. İşte yapay zeka videolar görüyorsunuz. Yapay zeka işte ses kayıtları görüyorsunuz. Ve karşınıza fotoğraflar görüyorsunuz. Ve insanlar bunlara inanmaya başlıyorlar belli bir noktadan sonra. O yüzden bahsettiğiniz noktada uyanık olmak gerekiyor. Bu konunun ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde dijital okuryazarlık çerçevesinde belki daha fazla işlenmesi ama aynı zamanda yapay zeka içinde bizim kendi ulusal kaynaklarımızla ciddi üniversitelerle işbirliği içerisinde yatırımların yapılması gerekiyor ki YÖK'ün de bu alanda ciddi çalışmaları var. Biraz önce de belirttiğim gibi.
1: Şimdi ifade ettiniz, bir noktada Darun Acemoğlu'na işaret ederek, geçtiğimiz günlerde onun da hakikaten sosyal medyada yansıyan bir açıklaması olmuştu. Önümüzdeki sürecin temel aktörleri bu bahsettiğimiz yapay zekayı en etkin şekilde kullanacak merkezler, devletler olacağını
0: Aynen öyle.
1: işaret etti. Bu da aslında o bizim klasik anlamda işte bahsettiğimiz, biz genelde gündem programında da konuşuyoruz, işte güç merkezleri olarak
0: Tabii.
1: işte tarif ettiğimiz, işte çevre ülke mi, merkez ülke mi, gelecekte nasıl bir hal vaziyet alacak
0: Bunu
1: bu
0: belirleyecek
1: yapılar
0: tabii.
1: derken, artık o klasik anlayışın dışında farklı bir duruma işaret eden merkezlerin oluşabileceği riskine
0: Çok
1: dikkat çekti.
0: çok doğru. Sermaye esasında şekil değiştiriyor. Eskiden makineye sahipti, teknolojiye sahipti. Şimdi bilgiye sahip ama ve aynı zamanda manipüle edebilecek bir bilgiye
1: Tabii.
0: sahip. İşte o yüzden yeni sermaye merkezleri oluşabilir. Belki bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Türkiye çok güçlü bir ülke. Jeopolitik anlamda, jeoekonomik, jeostratejik anlamda çok kritik bir yerde. Dolayısıyla bunu doğru kullanabildiğinde küresel aktör pozisyonunu daha da güçlendiriyor. Yani bölgesel aktör olmaktan küresel aktör,
1: Tabii.
0: küresel güç olmaya doğru yönelebiliyor. Muhteşem bir coğrafyamız var. İşte bunu nasıl kullanacağımız noktasında daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yapay zeka yaratıcılığı elimizden alabiliyor.

0: Ama bizim kendimize özgü bazı hasletlerimiz var. Yani çok çabuk aksiyon alabiliyoruz. Ekonomik krizlere, şoklara çok şükür dirençliyiz. Toplum olarak gerçekten kendimize özgü hasletlerimiz var. Bunlarla birleştirdiğimiz zaman esasında ciddi avantajları da var. Ama her halükarda regülasyon gerekiyor bu konuda. Regülasyon nedir? Rekabet hukukuna bu şirketlerin uyması gerekiyor. Aksi halde yani bir şirketin milli geliri Almanya'nın milli gelirine yaklaşmışsa burada ciddi anlamda sorun teşkil edebilir bu ileride. Şirketler baktığın zaman ülkelerden güçlü olmaya
1: Tabii.
0: başlıyor. İşte bu yüzden
1: Hukuk,
0: hukuk
1: demokrasi
0: demokrasi
1: sorgulanmaya
0: anlamında tabii
1: başlıyor.
0: aynen o yüzden bizim bu alanda daha fazla strateji üretmemiz gerekiyor. Üniversitelerde bu noktada büyük görev düşüyor. Tabii son bir nokta şunu söyleyelim. Yani üniversite tercihleri yaklaşıyor şimdi. Belki ayrı bir program da yaparız ama artık hangi üniversiteyi tercih edeceğim diye müfredata bakacaksınız. Biz Pamukkale Üniversitesi olarak müfredatımızı değiştirdik. Veri bilimi sertifika programı koyduk İktisadi İdareler bölümüne. Yapay zeka dersleri koyduk. Yani müfredatın değişmesi gerekiyor. Hocanın kendisini yeniden eğitmesi, yeniden sisteme adapte etmesi gerekiyor. Hepimiz eğitimlerden geçiyoruz. Şimdi pazartesi ekonomi yaz seminerlerimiz başlayacak Pamukkale Üniversitesi. İktisadi İdareler Fakültesi'nde 25.sini yapıyoruz. Yapay zeka ile ilgili 3-4 ders koyduk. Ben de o öğrencisi oldum. Yani işte 55 yaşında bir profesörüm ama buna mecburuz. Yani herkesi de davet ediyoruz bu arada. Bunu yapabilirsek işte akademiyi dönüştürebilirsek çünkü bilgi üretecek olan
1: Tabii.
0: akademiye işte
1: Tabii.
0: Umut Hoca'nın örneğindeki gibi herkes bu alanda gerçekten öğrenip bir şeyler yapabilirse işte tarih alanından tutun felsefeye kadar sadece bunu makine mühendisliği, elektronik mühendisliğiyle bilgisayar mühendisliğiyle sınırlamayın. Ekonomiye kadar, iş gücü piyasasına kadar öğrencilerimizi güçlü kılmamız gerekiyor. Çalışanı güçlü kılmamız gerekiyor. İşçinin karar alma mekanizmalarında muhakkak işçinin de teknoloji gelişirken fikrini almak gerekiyor. Aksi halde emeğin katma değerden aldığı
1: Tabii.
0: payın azalma ihtimali var. Sendikanın buna özgü stratejide geliştirmesi gerekiyor diyelim.
1: Peki. Sayın Karadeniz, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben çok
1: efendim
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: katkılarınız
0: Çok
1: için.
0: keyifli
1: Hakikaten
0: bir programdı.
1: benim adıma da öyleydi. Çok keyifli bir sohbetti. Vaktimiz sınırlıydı.
0: Evet.
1: İnşallah daha geniş bir
0: Sağ olun
1: zamanda
0: efendim.
1: yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz bizimle birlikteydi. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde her cuma olduğu gibi akşam gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikte. Bedir Acar, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
0: Efendim, sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor? Sözü hemen size bırakayım.
1: Konserlerle başlayalım dilerseniz. Grammy ödüllü, Pakistan asıllı, Amerikalı müzisyen Aroj Aftab, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali'nde sahnede olacak. Sanatçı bu akşam Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda müzikseverlerle buluşacak. Yine bir başka konser, Gypsy Kings by Andre Reis, Viva El Arte turnesi kapsamında yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Grup flamenko ve Latin müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Bir başka konser, Türkiye'de de hayranların olduğu alternatif rock grubu Garbage, 8. stüdyo albümü turnesi kapsamında bu akşam Zorlu Performans Sanatları Türksel, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Sergilere bakacak olursak da Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Sanatçının 1950'lerin sonlarından bugüne uzanan yaklaşık 70 yıllık üretiminden 67 eseri bir araya getiren bu sergide performans, film, enstalasyon, kavramsal ve katılımcı kavramsal sanat ve katılımcı çalışmalar yer alıyor. İstanbul Modern'de ise Semiha Berksoy, Tüm Renklerin Aryası, Panorama, Hayaller ve Yerler, bir başka sergi Yüzen Adalar ve Renzo

0: Yine o yerin ruhu sergileri bu üç sergide devam ediyor İstanbul Modern'de. Yine ressam Cemal Toy'un Su Kağıt Boya başlıklı sergisi de Karaköy Fransız geçidinde yer alan Black Light Galeri'de 25 Temmuz tarihine kadar açık olacak. Klasik Türk Bezleme Sanatları Atölyesi'nin Çiçeklerle Zaman sergisi ise Fatih'teki Zeyrek Akademisi'nde sanatseverlerle buluştu. Atölyenin eğitim görevlisi sanatçı Profesör Doktor Nil Sarı, Gaye Özen ve Emel Doğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergide 27 sanatçının 56 eseri yer alıyor. Çiçeklerle Zaman sergisinin adından anlaşılacağı üzere geleneksel sanatlarda çiçek motiflerinin, gül, lale, karanfil, sümbül, menekşe, zambak gibi motiflerin öne çıktığı eserler burada Çiçeklerle Zaman sergisinde yer alıyor. Sergi pazar günleri hariç 21 Eylül'e kadar Fatih'teki Zeyrek Akademisi'nde ziyarete açık olacak Ceyhan Bey. Başka etkinliklere bakacak olursak Rami Çocuk ve Sanat Bienali, bu arada Rami Kütüphanesi'nde bu ay sonuna kadar devam ediyor. Onu da hatırlatmak da yarar var. Aynı zamanda Aselsan Çocuk Şenliği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da çocuklarla buluştu. Çocuklara teknoloji şöleni yaşatmayı hedefleyen bir şenlik bu Aselsan Çocuk Şenliği. Şirketin yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonuyla hazırlanan bu teknoloji sergileriyle eğlenceli aktiviteler bir araya getiriliyor çocuklar için. Etkinlik Bursa durağının ardından 11 Temmuz, 19 Temmuz'da Van'da olacak. 1 Ağustos, 9 Ağustos'ta Nevşehir'de, 22 Ağustos, 29 Ağustos tarihleri arasında Ordu'da, 5 Eylül, 10 Eylül'de Kayseri'de, 12 Eylül, 20 Eylül'de ise Kahramanmaraş'ta olacak. Daha böyle devam ediyor bu sergi, pek çok ilimizi gezecek. Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz sezonu Mor ve Ötesi konseriyle başlayacak. Grup bu akşam hayranlarıyla buluşacak. İlk olarak Mor ve Ötesi sahnede olacak. Mor ve Ötesi 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunda yer edinmiş şarkılarını müzikseverler için yorumlayacak. Bir taraftan da 29 Temmuz'da Haziran'da 29 Haziran'da başlayan ve devam eden 8 Temmuz'a kadar devam edecek olan 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'de Efes Antik Kenti ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bu festivalde de opera, bale, sahne kantatı ve çocuk oyunu olmak üzere toplam 5 eser 8 temsille sanatseverlerin beğenisine sunuluyor Efes'te. Ve Alexandrov Rus Kızıl Ordusu Korosu dans topluluğu Ankara'da dünyanın önüne gelen müzik topluluğu, askeri müzik topluluklarından biri diyelim. Ve Türkiye turnesi kapsamında 26-27 Temmuz'da İstanbul'da 26-27 Haziran'da affedersiniz Temmuz diyorum bugüne İstanbul'da konser vermişlerdi. Topluluk İstanbul, Antalya ve Adana'nın ardından bu akşam ve yarın akşam da Ankara Orhan Açık Hava sahnesinde konserler verecek. Ve filmler 3 Temmuz itibariyle gösterime giren filmler var. Örümcek Adam, Eve Dönüş Yok, aksiyon, bilim kurgu ve macera türünde popüler bir yapım. Yine bir başka film gösterime giren Minyonlar ve Canavarlar, animasyon, aile ve komedi türünü harmanlayan eğlenceli bir yapım. Otopsi adlı bir film gösterime geldi. Korku severler için vizyona giren gerilim dolu bir yapım diyelim Otopsi içinde. Ve Uyur Gezer, korku ve gerilim odaklı bir film yine. Ölünün Laneti yine korku kategorisinde yeni vizyon filmi. Bu hafta epey bir korku filmi var gördüğümüz üzere. Ve Dalga adlı bir film, dram ve müzikal ögelerini barındıran bir yapım. Bir başka film ise son film gösterime giren Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz, komedi ve romantizm severlere hitap eden tarihi bir film. Bu da Ceyhan Bey.
1: Peki. Bedir Acar, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Şimdiden mutlu hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. Mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun. Efendim Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar son olarak bizimle birlikteydi ve sona geldik. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ertuğrul Kaya vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Mutlu hafta sonları dileyelim. Pazartesi gündemde buluşmak üzere.

dileğiyle hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Manuel Francisco dos Santos, namı diğer Garrincha. 1933'te Brezilya'da doğan Garrincha'nın bir bacağı diğerinden 6 santimetre kısaydı ve omurgası da eğriydi. Tüm bunlar futbol tutkusuna engel olamadı. 1953'te profesyonel futbola adım attığı Botafogo'nun 12 yıl formasını giydi. İlk maçta 3 gol birden attı. Üst düzey top tekniğinin yanı sıra estetik futboluyla taraftarların sevgisini kazandı. Milli takımla 2 kez şampiyonluk yaşayan Brezilyalı top cambazı 1958 Dünya Kupası'nı Pele ile kaldırmıştı. 1962 Dünya Kupası'nda ise Pele ikinci maçta sakatlandı ve turnuvaya veda etti. Pele'nin yokluğunda Brezilya'yı sırtlayan isimlerden biriydi Garrincha. Çeyrek finalde ve yarı finalde attığı ikişer golle takımını şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın 6 gol kralının arasında yer aldı. Uzun süre sakatlıkla mücadele etti. 1972'de futbolu bırakan Garrincha 1983'te 50 yaşında hayatını kaybetti. Taraftarlar onu "Sen herkese gülmeyi öğrettin. Şimdi herkes senin için ağlıyor." pankartıyla son yolculuğuna uğurladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bankam Tombank kartıma bin.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Reklamlar.

0: Doğanın Son Cenneti 9. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürsap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Can Metin Belgin, Taner Tunç Günbay, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürsap, Handan Gamze Yapar, Komiser Celal Perk.
1: Elindeki belgeler yüzünden eski arkadaşı Kamuran tarafından öldürülmek istenen ve sakat kalan gazeteci Murat, düzelmeye başlayınca birilerinin keyfi kaçar. Günlerini tam bir panik içinde ve sarhoş geçiren Kamuran, eziyet ettiği karısı tarafından öldürülür. Kirli işlerin perde arkasındaki gerçek sahipleri Murat'ın hemen temizlenmesi talimatını verirler. Adamlar evi yakmaya geldiklerinde Murat'ın kız kardeşi Meral ve arkadaşları belgelere ulaşabilmek için Murat'ın bilgisayar şifresini çözmeye çalışmaktadırlar.

0: Kaçıncı mola bu böyle ha? Hadi bakalım tembellik etmeyin.
1: Tembellik eden kim? Ben uyuyorum.
2: Sen de uyuyordun az önce.
0: Kim?
2: Bırak numarayı, gördüm uyuyordun.
0: Bir kere ben yatmadan uyumam. Şuna bak, nasıl da gömülmüş koltuğa. Ayaklarım bakalım, hadi hadi hadi.
2: Ya, askerlik
0: yapacak bizi.
2: Aynı askerlik gibi.
1: Kendi yeni yaptı ya. Beni buradan ancak buram buram kokan bir fincan kahve kaldırabilir arkadaş.
3: Kahve.
2: Aman sen de eksik kalma, sakın sakın.
1: Kahveyi kim yapıyor?
2: Toparlak değil mi bu?
0: Evet, yoldan geçen biri var herhalde.
1: Sokak köpekleri gelmiştir belki ziyaretine.
2: Onlar neden avlamıyor?
0: Toparlak. Durun ben bir bakayım.
2: Hırsızdır belki. Çıkma hiç, kaçar şimdi köpekten.
1: Ya hırsız değilse?
2: Ne olacak başka?
4: Sakın dışarı çıkma. Bahçede biri var.
2: Ha? Anne o ne?
4: Bu babanın tabancası kızım. Kazadan biri yanı başımda duruyor. Bunu kullanabilir misiniz?
0: Tabii.
2: Aha, ne yapıyorsunuz, sarhoşun biridir belki de.
4: Köpek olan yere sarhoş girmez kızım.
1: Camdan bir bakalım.
4: Hayır. Yaklaşmayın.
0: Koku alıyor musun?
2: Benzin.
4: Evet, yakacaklar bizi. Benzin döküyorlar.
1: Fırla öyle topu. Hadi ne görürsen ateş et.

0: Efendim?
1: Hanımefendi, bu saatte rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Eşiniz için arıyoruz.
0: Ne oldu? Kötü bir şey mi var?
1: Eşiniz ağır yaralı. Kimliğini ancak tespit edebildik.
0: Ben hemen geleyim.
1: İyi olur. Kan bulunmasına da yardımcı olur.
0: Hangi hastane?
2: Öyle kolayca bulunmuyor ki. Her gece kaç yaralı geliyor buraya, siz biliyor musunuz?
0: Adı belli, soyadı belli. Yoğun bakımdadır, ağır yaralıymış.
2: Burada kaç tane yoğun bakım var?
0: Ama kimliği belli.
2: Ya bize kimlik ancak sabah gelir hanımefendi. Yaralı gelince biz buraya sadece araba çarpmış, dayak yemiş, bıçaklamış falan diye bir not yazarız.
0: Tabancayla vurulmuş.
2: Tabancayla mı vurulmuş? Şimdi bulurum öyleyse. Komiserim, bu bayan tabancayla vurulmuş, birini arıyor efendim, tamam.
1: Tutuklayın. Haklarını söyleyin. Unutmayın. İfadesini ben sabah gelince alırım. Tamam.
2: Başüstüne efendim, anlaşıldı.
0: Ne demek oluyor bu?

0: Tutuklusunuz. Lütfen zorluk çıkarmayın.
1: Neden? Neden? Ben ne yaptım?
0: Kocanızı vurdunuz.
1: Ben vurmadım.
0: Siz vurmadıysanız yaralanma sebebinin tabancayla vurulma olduğunu nereden biliyorsunuz?
1: Komiser söyledi.
0: Komiser size eşinizin ağır yaralı olduğunu söyledi. Başka bir şey söylemedi.
1: Söyledi. Söyledi.
0: Bir avukat tutabilirsiniz hanımefendi. İfadeniz sabah alınacak.
1: Gitmeden işimi görebilir miyim?
0: Eşiniz burada değil hanımefendi. Adli tıp morgunda.

0: Hayır başkomiserim, ateşlemeye zaman bulamamış.
1: Bir kişi mi?
0: Bir kişi. Evden çıkan bir şahısla silahlı çatışmaya girmiş. Biz silah sesine geldik. Çevreden uzaklaşmakta olan iki aracın plakasını ekiplere bildirdik.
1: Yeni bir gelişme olursa haberim olsun. Kimler oturuyor evde? Şüpheli bir durum var mı?
0: Ev bir gazetecinin. Annesi ve kız kardeşiyle oturuyor.
1: Evi aradınız mı?
0: Şüpheli bir durum görünmüyor başkomiserim.
1: Çatışmaya giren kim?
0: Gazetecinin arkadaşı.
1: Silah?
0: Silahların ikisi de bizde başkomiserim.
1: Peki, şu anda orada ne yapılıyor?
0: Başkomiserim, yaralıları gönderdik. İtfaiye burada. Özel ekip çağırdılar. Benzini zararsız hale getirecekler.
1: Yaralılara koruma verildi mi?
0: Verildi başkomiserim.
1: Oradan ayrılmayın. Evden de kimse ayrılmasın.
0: Baş üstüne. Duydunuz, evden kimse ayrılmayacak.
2: Birimiz hastaneye gidelim.
0: Başkomiserim, bunlardan biri hastaneye gitsin, iyi olur.
1: Kimliğini tespit et. Bir ekip arabasıyla gönder. Hastanedeki koruma ekibimize de bilgi ver. Tamam.
0: Baş üstüne.
3: Sen git. Bizimkileri bırakmayayım ben şimdi.
0: Sen mi gidiyorsun?
2: Evet.
0: Gel bakalım. Kimliğin yanında mı?
2: Yanımda.
3: Ben içeriye giriyorum. İlk fırsatta durumu bildir bize.
2: Bir şey yok canım.
3: Biliyorum. Ötekini de.
2: Tamam.
0: İçeride bir şey yakmayın. Ne olur ne olmaz.
3: Yakmayız.
0: Bir araba bu arkadaşı hastaneye götürsün.
2: Biz gidelim.
0: Gidin. Oraya varınca da beni arayın hemen.
2: Tamam.
4: Yattı mı anne?
5: Yattı. Ama uyuyacağını hiç sanmıyorum. Çok şaşırdı. Gözlerini kocaman kocaman açmış bakıyordu yatağın içinde.
4: Ağlama artık sen de geç.
5: Ama rahat bırakmazlar artık. Bu sefer şansımız vardı, kurtulduk. Köpek burada olmasa yanıp gidecektik canlı canlı.
4: Unuttuk biz o hayvana dışarıda.
5: Al içeriye kızım, hemen al içeriye. Yutmasın benzin kokularını.
4: Toparla. Toparla, korktun mu kızım sen de? Korkmuşsundur. İçeriye giriyoruz canım, içeriye giriyoruz. Hadi gel. Gel canım, gel. Gel, gel. Ne kadar çok polis var evin etrafında.
5: Oh, benzinden korkuyorlardır. Su dökseler olmuyor mu acaba?
4: Su dökerlerse o kadar benzin suyla birlikte toprağa karışır anne.
5: Karışmadı mı zaten?
4: Karıştı ama toprağın yüzünde daha. Suyu döktün mü alıp derine götürür. Nereye bakıyorsun sen öyle?
5: Beral.
4: Ne oluyor size?
5: Yürüyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun sana Allah'ım, çok şükürler olsun.
4: Gel canım, gel bir tanem. Yürüyorsun sen kendi başına. Değneksiz yürüyorsun. Ne var canım? Ne? Söyle bana.
6: Korktum.
4: Anne duyuyor musun?
5: Duyuyorum güzelim, duyuyorum. Bir şey kalmadı. Yakında konuşacağız bebeğimizle.
4: Tut elimi, tut, tut.
6: Korktum.
4: Çok mu korktun? Bak, bak canım işte o bizi kurtardı. Toparlak. Evet, toparlak. Evet, evet. Anne, anne.
5: Şşş, bağırma. Duyacaklar dışarıdan.
4: Biraz, lütfen, lütfen.
6: Toparlak.
4: Ben dayanamayacağım galiba.
5: Dayanacağız kızım, her şeye dayanacağız.

0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
2: Geçmiş olsun kardeşim. Çabuk döndünüz. Bir şey yok bunun. İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim, sağ ol.
2: Saat 9'da gelip alacak arkadaşlar. İfade için emniyete gideceksin. Yarım saatlik bir iş.
1: Tabii gideriz.
2: Hadi geçmiş olsun.
1: Tutun bana. Ağrı kesici sersemletti biraz. Yoksa çakı gibiyim.
0: Çakı gibisin gerçekten de.
3: Geldiler işte. Nasılsın?
0: Çakı gibiyim, şöyle diyor.
1: İçeri mi aldınız bunu?

0: Sus bakalım, toparla.
1: Omuzunda mı?
0: Sıyırmış sadece.
1: Uzan istersen şunu.
0: Yok canım, sağ ol, iyiyim.
2: Uzan evladım biraz.
1: Öteki?
3: Onun durumu ağır. Ameliyattaydı biz çıkarken.
0: Hayati tehlike yok, ben sordum. Zaten belden aşağı ateş ettim, bir şey olmaz.
1: O durumda bunu akıl ettin öyle mi?
3: Bu adamın kıymetini bil Meral.
1: Biliyorum, korkma, onun da kıymetini biliyorum, toparlandı.
3: Kurtarıcılarımızdan biri de o değil mi?
0: Toparla. Aferin kızım benim.
4: Toparla.
3: Duydunuz mu?
0: İnanılır gibi değil.
1: Asıl numarası bu değil. Yürüyor, kendi başına yürüyor.
3: Değneksiz.
1: Evet, şişko, korktun mu canım?
4: Korktum.
2: Ha? Korkma artık canım, korkma, hepsi geçti.
4: Geçti.
0: Ne güzel gülümsüyor.
3: Her şeyin bilincinde.
1: Bebeklik çağı bitti artık. Ama ben sana gene de bebeğim derim, olur mu canım?
4: Olur mu?
1: Olur mu canım?
4: Olur mu canım?
1: Ay canım benim, canım benim. Sıkma çocuğu.
0: Bırak diyecek şimdi.
4: Sarıl, sarıl.
3: Ben bakarım. Buyurun. Rahatsız ettim. Buyurun, buyurun. Temizliği bitirdiler de haber verelim dedik. Belki çay falan demlemek istersiniz.
2: İstemez mi?
3: Siz burada mısınız?
5: Bir ekip kalıyoruz 9'a kadar.
2: Bir şeyler hazırlayayım karnınız açsa. Lütfen.
5: Aç değiliz sağ olun. Ama çaya hayır demeyiz.
2: Börek var. Birer dilim yersiniz çayla.
5: Peki, yeriz sağ olun.
0: Gitti bizim börekler.
2: Yeter hepimize.
1: Çayı ben demleyeyim anne.
2: Yo yo. Sen kahramanımızla ilgilen.
1: Olur. Söyle bakalım, nasıl ilgileneyim seninle?
0: Sağ ol, iyiyim ben. Çok zaman kaybettik.
3: Benden çok yaşayacaksın. Deminden beri yeri mi değil mi diye düşünüp duruyorum.
1: Canım, yaralısın sen.
0: Bir şeyim yok. Açıp göstereyim istersen.
1: Hayır, inandım.
3: Sen bilgisayarın başına geç, ben de liste yapayım. Sen de kafanı kullan, elini kolunu kullanamıyorsan.
1: Gerçekten de buradan sonra kafaya daha çok ihtiyacımız olacak. Malzeme bitti. Akla gelebilecek tüm isim ve tarih bağlantılarını denedik.
0: Biz ancak yardımcı olabiliriz. Sen ve annem bulacaksınız.
1: Bir bahar akşamı. Bu onun en sevdiği şarkıydı.
3: Yazmaya başlıyorum.
1: Başla. Kelimeler ayrı. Bitişik.
4: Cennet.
1: Cennet?

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Beş dakika. Gidip gördüğüm bazı yerlerde zamanı durdurmak ve orada öylece kalmak istiyorum. Seyyahle zaman durdurulabilir mi hiç? Elbette durmaz, akar gider. Geçtiğim sokaklar, yürüdüğüm yollar, gördüğüm bütün güzellikler hafızamın bir köşesinde saklanıyor. Ne kadar anlatırsam anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava

0: mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosurma arasında kalan bu yerde Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yıl ise 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta, gezi notlarında Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu, Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kale altı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli. Bugün ayakta kalan ve Safranbolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu, Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genelde kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun, biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü koruma altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar Gezi Evi, ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyarlığıyla beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Saat 10.

0: haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Senisa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kasta yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da kasta yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur, dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibariyle her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklamlar.

0: Günaydın değerli TRT Antalya Radyosu dinleyicileri. 3 Temmuz 2026 Cuma günü Bölge Gündemi programımızdan tüm dinleyenlerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugünkü programı sizler için hazırlayanlar Kemal Ökten ve Erdal Çakmak, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. Bugün programımızda sizleri neler bekliyor hemen paylaşalım. İlk köşemiz ilk sayfa. Yerel basından seçtiğimiz gazete başlıklarını aktaracağız. Hava durumu tahminlerini alacağız. Karayollarında son durumu sizlerle paylaşacağız. Bölgemizden haberleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımız iletecek. Ve bugün güncel köşemizde. Kepez Belediyesi'nin engelli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürüttüğü Bir Nefes Al Hayatında projesini ve ilçedeki engelsiz yaşam çalışmalarını Kepez Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Niyazi Arşın'la konuşacağız. Ve son olarak para piyasalarında son durumu öğreneceğiz sevgili dinleyiciler Bölge Gündemi programımızda. Şimdi programımıza ilk sayfa köşemizle başlıyoruz.
1: İlk sayfa.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle paylaşacağımız ilk gazetemiz Akdeniz Gerçek Gazetesi ve spor haberiyle başlayalım. Antalya Spor'da Bülent Korkmaz dönemi dinamik başladı diyor. Antalya Spor Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör değişikliğinin ardından temposunu zirveye taşıdı diyor. Antalya'da Zafer Doğan'ın Antalya'da Manavgat Barajı üzerinde hayata geçirilmesi düşünülen Yüzer Güneş Enerjisi Santrali projesi tamamen iptal edildi. Ve iklimin kaderi gençlere emanet diyor. Dünyanın geleceğini şekillendirecek 9-20 Kasım 2026 tarihli COP31 zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, şimdi de iklim krizine karşı çözüm üreten gençleri bekliyor. You Climate Ideathon 2026 kapsamında başlatılan proje maratonu 29 yaş altındaki gençlere fikirlerini uluslararası platformda dünyaya duyurma şansı sunuyor diyor haberin detayında. Ve Akdeniz Manşet Gazetesi ile devam edelim. Manşetinde deniz ulaşımı artık ihtiyaç diyor. Kentin sorunlarının ele alındığı Antalya Forum X platformunda konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, denizin büyük ölçüde turizm amaçlı kullanıldığını, ulaşımdaysa bu potansiyelden yeterince yararlanılmadığını söyledi. Karayolu trafiğinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Hacı Süleyman,

noktaların başındaysa Antalya Şehir Hastanesi geliyor. Ve zeytinlikler için kritik uyarım. Antalya Ticaret Borsası üyesi Zafer Tan, zeytinliklerin sadece birer tarım alanı değil, iklim kriziyle mücadelede hayati birer karbon yutağı olduğunu belirterek, ekolojik değerler kısa vadeli ekonomik hesapların önünde tutulmalıdır uyarısında bulundu. Ve Antalya Ekspres gazetesiyle devam edelim. Antalya'ya 6 ayda 5,5 milyon yolcu diyor. Antalya'ya 2026'nın ilk 6 ayında hava yoluyla 5.574.375 yabancı yolcu gelirken en çok turist Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi diyor sevgili dinleyiciler Antalya Ekspres gazetesindeki haberde. Antalya Körfez gazetesi ile devam edelim. Liderler geliyor. 120 ülkeden katılım olacak. Antalya'da düzenlenecek COP31'e 120'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. 11 günde 2 milyar dolarlık gelir hedeflendiğini aktaran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, devlet başkanlarının hangi otellerde kalacağının belirlendiğini şu an gizli tutulduğunu söyledi.

Ve sevgili dinleyiciler, Yeni Yüzyıl gazetesiyle devam edelim. Miktar arttı, fiyat düştü diyor. Antalya hallerinde 2026 yılı Haziran ayına ilişkin domates, meyve ve sebze işlem miktarıyla fiyat endeksleri açıklandı. Veriler bazı ürünlerde işlem miktarının artmasına rağmen fiyatların gerilediğini ortaya koydu. Kepez'de çocukların sesi hizmete dönüştü diyor Yeni Yüzyıl gazetesinde. Kepez'de yaşayan küçük Ramazan'ın "Başkanım bize beyaz asfalt yapar mısın?" sözleri karşılıksız kalmadı. Bu samimi talebi dikkate alan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallede başlattıkları çalışmalarla hem çocukların yüzünü güldürdü hem de bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sundu. Ve Antalya Lider gazetesinden bir başlık, denizin altını da üstünü de ihya ediyoruz. Kabotajın 100. yıl coşkusu Demre'de. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Demre Çayağzı Limanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Hulusi Şahin, Kabotaj Kanunu'nun Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin simgesi olduğunu belirterek Demre ve Kekova için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Ve değerli dinleyiciler, Alanya Gazetesi'nin manşeti "Validen Turizm Dersi". Alanyalı gazetecileri ağırladığı görüşmede Alanya turizmi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Vali Şahin, eskiyen tesislerin bir an önce yenilenmesi gerektiğini söyleyerek Alanya'nın büyük bir yatırım potansiyeli taşıdığına işaret etti. Alanya Postası'nın manşetinde "Kabotaj coşkuyla kutlandı" diyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Yağlı direkten bayrak alma yarışı her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi görürken eski yağlı direk şampiyonları da unutulmadı. Yağlı direk birincisine altın diyor. Kabotaj Bayramı kutlamaları Alanya iskelesinde yapıldı. Deniz şehitleri anısına çelenk bırakılmasının ardından kutlamalar, römörkör gösterisi, tekne korteji, yüzme yarışları, denizden tabak alma yarışı, tekne halat çekme yarışması ve su sporları gösterisiyle sürdü. 60'a yakın katılımcı denize uzatılan direğin ucundaki bayrağı almak için kıyasıya yarıştı. Bir yarışmacının diskalifiye olduğu bu yarışta komite kararıyla bayrağa en çok yaklaşan Hasan Can Erdem birinci seçildi. Ve sevgili dinleyiciler, Kaş Aydın Haber Gazetesi'nin manşetinde "Kaş ve Demre'yi ilgilendiren sit kararı masaya yatırıldı" diyor. Kaş ve Demre'de yaklaşık 150 bin kişiyi ilgilendiren sit kararı masaya yatırıldı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Kaş ve Demre ilçelerini kapsayan geniş bir alanla ilgili aldığı 3. derece arkeolojik sit kararı bölgede gündem olmaya devam ediyor. Ve Kemer Gözcü Gazetesi'nden manşet haberi, "Kemer'de kabotaj coşkusu" diyor. Kemer'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj

0: Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen tören ve deniz kortejiyle kutlandı. Yaklaşık 50 yat ve su sporları teknesinin katıldığı etkinlikte denize çelenk bırakıldı, deniz şehitleri anıldı ve flyboard gösterisi büyük ilgi gördü. Kemkut'tan farkındalık mesaisi diyor. Kemkut gönüllüleri Kemer'de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan gönüllüler yangın riskine karşı alınması gereken önlemleri aktardı diyor sevgili dinleyiciler. Ve Batı Antalya Gazetesi ile devam ediyoruz. Kumluca'da kabotaj bayramı coşkusu. Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde bu yıl 35.'si düzenlenen denizcilik ve kabotaj bayramı etkinlikleri yoğun katılım ve renkli yarışmalarla kutlandı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gerçekleştirilen programa Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toros Ay Yıldız gazetesinden bir haber, GSB spor okulları başvuruları başladı. Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz spor okullarının bu yıl toplam 8 farklı branşta açılması planlanıyor. Basketbol, jimnastik, futbol, güreş, judo, karate, voleybol ve yüzme kursları başvuru sayısına göre yaş grubu oluşması durumunda açılacak. Kurslara başvurular başladı ve devam ediyor. Gençler için yaz kulübü başlıyor diyor. Serik Gençlik Merkezi Müdürü İsa Seyyar gençleri etkinliğe katılmaları için davet ederek şu bilgileri verdi. Bu yaz hem eğlenmek hem de yeni beceriler kazanmak isteyen gençleri Serik Gençlik Merkezi Yaz Kulübü'ne bekliyoruz. Yaz tatilini verimli değerlendirmek, yeni arkadaşlıklar kurmak, kendini geliştirmek ve keyifli etkinliklerle dolu bir yaz geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı kayıt için Gençlik Merkezi'ne bekliyoruz diyor. Ve cezası 699 bin TL diyor Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Doktor Ali Fuat Can Polat. Nesli tehlike altındaki Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının dünyadaki en önemli yuvalama alanlarının bulunduğu Antalya'daki kumsalların araçlarla tahrip edildiğini söyledi. Can Polat, carettaların yuvalama yaptığı 21 sahile araçla girmenin, ateş yakmanın ve kirletmenin cezasının 699 bin TL olduğunu hatırlattı. Ve sevgili dinleyiciler, bir başka gazetemizle devam ediyoruz. Burdur'la. Burdur'un 140 yıllık mirası dünyaya açılıyor. Yeni proje heyecan yarattı diyor. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Gündüz Alp, Burdur'un 140 yıllık gülcülük mirasının bugün üretimden markalaşmaya, turizmden ihracata uzanan güçlü bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi. Ve Demokrat Gazetesi ile devam edelim. Üreticisi zor günler geçiriyor. Başkan Bakır, Uluborlu kirazı için Ankara'da seferber oldu diyor. Son gazetemiz, son haberimiz. Son yıllarda artan üretim maliyetleri, pazarlama sorunları ve yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Uluborlu kirazı üreticileri için Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır dikkat çeken bir girişime imza attı. Türkiye'nin coğrafi işaretli ve dünyaca ünlü Uluborlu kirazının hak ettiği değeri görmesi için harekete geçen Başkan Bakır, Ankara'da kapsamlı bir tanıtım çalışması gerçekleştirdi. Bu haberle beraber ilk sayfa köşemizi sonlandırıyoruz.
1: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyiciler, hava durumu tahminlerini Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Mustafa Yıldız aktaracak. Günaydın Sayın Yıldız.
2: Günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Efendim, bugün bölgemizde hava nasıl olacak?
2: Evet, yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar hava açık ve az bulutlu. Öğleden sonra yer yer parçalı, çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri ve göller yöresi mevzi sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sahil kesimlerde 1 ila 2 derece artması beklenmektedir. Rüzgar kuzeybatı Antalya civarında akşam saatlerine kadar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarı olarak iç kesimlerin yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerinde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları günlerin yüksek hava sıcaklıkları Antalya 31, Aksu 32, Kepez 35, Kemer 31, Kaş, Kumluca 34, Demre 33, Finike 32, Elmalı 34, Korkudere 30, Ferik 33, Manavgat 34, Alanya 32, Gazipaşa 31, İbrada Akseki Gündoğmuş 32 derece, Muğla 35 derece, Sparta 33, Burdur 34 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği 0,5 ila 2 metre civarında olması beklenmektedir. Havanın açık ve azotlu öğlen saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Görüşü iyi aktaracaklarımız bu kadar Merve Hanım.
0: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
1: Yol durumu.
0: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre bölgemizdeki yol durumu şöyle. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37, Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 12 ila 13, Elmalı-Finike-Devlet yolunun 26 ila 47, Eğirdir-Kovada yolunun 42 ila 46, Antalya-Isparta yolunun 2 ila 36. kilometreleri arası muhtelif yerlerde, Antalya-Alanya yolunun 2 ila 25. kilometreleri arası muhtelif yerlerde, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15 ila 88. kilometreleri arası muhtelif yerlerde yol bakım çalışmaları devam etmektedir. Belirtilen yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresi ve 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına başvurulabilir. Tüm yolda olanlara iyi yolculuklar dileriz.
3: Bölgemizden haberler.
0: Değerli dinleyiciler, bölgemizden haberleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımız aktaracak. İlk olarak Antalya'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Karabıyık.
4: Günaydın Ayşe, Merve Temiz. Antalya'da son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini hemen paylaşalım. Antalya Valisi Hulusi Şahin dün kentteki Haziran ayı güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayında kent genelinde meydana gelen 11.660 asayiş olayının %99,8'inin aydınlatıldığını belirten Vali Şahin, çeşitli suçlardan aranan 5.911 şahsın yakalandığını ve bunlardan 990'ının tutuklandığını duyurdu. Zehir tacirlerine ve kaçakçılık şebekelerine büyük darbeler vurulduğunu vurgulayan Şahin, narkotik ekiplerinin 1062 operasyonla 196 kilo esrar ve 31 kilo eroin ele geçirildiğini, KOM birimlerinin ise düzenlediği 128 operasyonda 67 şüpheliyi tutukladığını açıkladı. Düzensiz göçle mücadelede 13.963 yabancının sorgulandığını, siber suçlara yönelik 22 operasyonda 43 şahsın tutuklandığını ifade eden Vali Şahin, trafik ekiplerinin 475.054 aracı denetlediğini, sahil güvenlik unsurlarının ise Mavi Vatan'da 1231 deniz aracını kontrol ederek huzuru perçinlediğini belirtti geride bıraktığımız Haziran ayında. Son 24 saatin asayiş notlarıyla devam edelim. Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde jandarmanın dedektifleri JASAT düzenledikleri operasyonla 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı. Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelinin adresinde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Ev ve iş yerlerinden çalındığı belirlenen eşyalar sahiplerine teslim edilirken adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir diğer operasyonda bir otelin deposunda 13 bin litre kaçak ve sahte şampanya ele geçirildi. Binlerce litre içkiye el konulurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise Ali Araç Ayı'na girdikten sonra kaybolan şahsın arama çalışmalarının 21. gününde

0: cansız bedenine ulaşıldı. Karakaya mahallesindeki nehirde sürdürülen aramalarda jandarma, sualtı arama kurtarma, polis, dalgıç ve AFAD ekipleri suyun akıntı yönündeki bente şahsın cenazesini buldu. Kentimize iki yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor. Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerine hayırseverlerin desteğiyle kazandırılacak iki yeni aile sağlığı merkezi için işbirliği protokolü imzalandı. Vali Hulusi Şahin'in katılımıyla düzenlenen törenlerde Kepez Göksu Mahallesi'ne 6 Ekimli, Aksu Cihadiye Mahallesi'ne ise 9 Ekimli aile sağlığı merkezi yapılması için resmi imzalar atıldı. Hayırseverlerin yapımını üstlendiği modern sağlık merkezlerinin en geç 8 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Mülki İdare Amirleri atama kararnamesiyle Antalya'daki görev süreleri dolan vali yardımcısı ve kaymakamlar için dün veda programı vardı. Programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, görev değişikliklerinin mülki idare amirliği mesleğinin doğal bir parçası olduğunu vurgulayarak tayini çıkan meslektaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Antalya'ya sundukları hizmetlerden dolayı vali yardımcısı ve kaymakamlara teşekkür eden Vali Hulusi Şahin, mülki idare amirlerine birer teşekkür plaketi de takdim etti. Ve son olarak Gazipaşa'ya uzanalım. İlçede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle yürütülen barınma projesi kapsamında bir ailenin daha yüzü güldü. Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarda son olarak Çalıpınar Mahallesi'nde ekonomik yetersizlik nedeniyle sağlıksız koşullarda yaşayan bir vatandaşın ev onarımı tamamlandı. Böylece ilçe genelinde bugüne kadar ev yapımı ve onarımı gerçekleştirilen konut sayısı 375'e ulaştı. Ayşe Merve Temiz, Antalya'da hafta içini bu gelişmelerle tamamlıyoruz. Pazartesi'ye yeni haberlerimizi paylaşmak dileğiyle iyi yayınlar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Ve değerli dinleyiciler, Burdur'dan haberlerimizi alacağız. Gazeteci arkadaşımız Gülsüm Çetin şu an telefon attığımızda. Günaydın Sayın Çetin.
2: Günaydın Ayşe Merve. Evet, Burdur'da son 24 saatte ve günün öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Burdur'da 2026 yılı hububat hasat sezonu başladı. İlk hasat İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel ve Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay ve teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Örnek üretici Hüseyin Kaya'nın sertifikalı tohumla yetiştirdiği arpa tarlasında yapılan ilk hasatta dekarda 800 ile 850 kilogram arasında da verim elde edildi. Yetkililer zamanında gerçekleşen yağışlı üreticilerin bilinçli çalışmaları sayesinde bu yıl hem verimin hem de ürün kalitesinin arttığını belirttiler. İlgelerinde geçen yıla göre daha yüksek rekolte de bekleniyor. Hasat sezonu boyunca ürün kayıplarını önlemek amacıyla biçer döver denetimleri ve verim tespit çalışmaları da aralıksız devam edecek. Evet, iki yangın haberimiz var. Bucan Kızılkaya beldesinde çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü. Yuva Ovası'nda çıkan yangına belediye itfaiyesi, orman işletme ekipleri ve çevre belediyeler kısa sürede müdahale ettiler. Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör de oradaydı ve hasat döneminde yaşanan yangının ilk ve son olmasını temenni etti. Tüm destek veren ekibe de teşekkür etti. Ayrıca bir uyarıda bulundu. Yangın riskini azaltmak amacıyla hasat sonrası tarlalarda balya makinesiyle balya yapılmasının yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymalarını istedi. Diğer bir yangın da Yeşilova'daydı. Yeşilova Gökçeyaka köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangın ekiplerin hızla müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken belediye ekipleri bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirdiler. Evet, Burdur'un tarihi mirası Sagalassos ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor. Ağlasın ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti 2026 yılının ilk 6 ayında 73.516 ziyaretçiyi ağırladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış anlamına geliyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Antik Kent, Antoniler Çeşmesi, tiyatrosu, agorası ve Roma dönemi yapılarıyla ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi deneyimi de sunuyor. Gece müzeciliği uygulamaları ve kültürel etkinliklerde Sagalassos'a olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Burdur Belediyesi itfaiyesi bu kez minik bir canı kurtardı. Bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi vatandaş

0: Arkadaşların ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kedi güvenli bir alana bırakıldı. Yetkililer özellikle yaz aylarında kedilerin serinlemek amacıyla araç motorlarına girebildiğini hatırlatarak sürücülerin araçlarını çalıştırmadan önce kaputa hafifçe vurmaları ya da motor bölümünü kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundular. Ve spordan bir haberle de noktalayalım Burdur gündemimizi. Tefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek Barutlu Su Futbol Turnuvası için geri sayım başladı. Turnuva kayıtları 20 Temmuz'da başlayacak, 27 Temmuz'da sona erecek. 1 Ağustos'ta başlayacak organizasyonda dereceye giren takımlara toplam 90 bin lira ödül verilecek. Şampiyon takım 50 bin lira, ikinci olan takım 30 bin lira ve üçüncü ise 10 bin lira ödülün sahibi olacak. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvada takımlar belirlenen ikamet ve forma şartlarını yerine getirerek mücadele edebilecekler. Tefendi Belediyesi de tüm spor severleri bu heyecana ortak olmaya davet etti. Evet Ayşen Merve, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Pazartesi yeni haberleri aktarmak üzere iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Ve değerli dinleyiciler, son olarak Isparta'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Fatih Kaplan şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Kaplan.
2: Günaydın Ayşen Merve Temiz. Haftanın son çalışma gününde bölge gündemine dair öne çıkan başlıklar şöyle. İl Jandarma Komutanlığı'nın bir haberiyle devam edeceğiz. Haziran ayı içerisindeki denetimlerde 60 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken 14 kişi hakkında sınır dışı işlemlere başlatıldı. Yine yılın ilk 6 ayında ise toplam 259 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bir diğer haberimiz, Isparta'da tarımsal ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla 20 akıllı zirai otomatı üreticilerin hizmetine sunuldu. Özellikle Eğirdir ve Gelendolf bölgesinde yapılıyor bu hizmet. Avrupa Birliği hibe programında %100 hibe programı alan destekle birlikte tarımın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin çevre bilincinin güçlendirilmesi de hedefleniyor. Bunun yanında ayrıca güvenli bir çevrede bununla ilgili olarak yapılacak. Yine Gül'ün başkenti Isparta'da Osmanlı saray mutfağından kalan gül şerbeti geleneği devam ettiriyor. Özellikle kadınlar yapıyor bu işi. Kadın kooperatifleri de sahip çıktı. Gül Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın üreticileri tarafından ata ve dede usulüyle sürdürülüyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan şerbet yaz aylarında misafirlere ikram edilirken kadınlar bu üretimle hem de aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Bir diğer haberimiz, Isparta elma ile birlikte önemli bir de kiraz üretim merkezi. İşte depolarda şu anda işleniyor ve büyük bir bölümü yurt dışına ihraç ediliyor. Isparta Valisi Abdullah Erin de kiraz hasat sezonu kapsamında ihracatçı firmaları ziyaret ederek üretim ve ihracat sürecini yerinde inceledi. Ziyarette Isparta kirazının uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması ve özellikle Çin pazarına katılım konusunda gündeme geldi. Vali Abdullah Erin, ihracat altyapısının güçlendirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine de vurgu yaptı. Bir diğer haberimiz de yaz geldi. Ücretsiz yaz kursları da başladı. İşte onlardan biri de Isparta Belediyesi'nin yaz spor kursları yoğun ilgiyle karşılandı. 6 Temmuz pazartesiye kadar başvurular uzatıldı. Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik, güreş, atletizm gibi birçok alanda çocuk ve gençlere yönelik branşlar olacak. Yine kadınlara yönelik ve büyüklere yönelik de pilates, aerobik ve zumba kursları da olacak. Dediğimiz gibi kurslara başvuru süresi 6 Eylül'e kadar uzatıldı. Kurslarsa 11 Eylül'e kadar devam edecek. Bir diğer haberimiz, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Isparta'daki gölet ve barajları yerinde inceliyorlar. Bunlardan biri de Yenişar Badem ilçesindeki Şehit Gökhan Erinç Barajı ile Gelendot ilçesindeki baraj oldu. Sulama göleti oldu. Yerinde incelendi. Özellikle Şehit Gökhan Erinç Barajı önemli. Neden önemli? Beyşehir Gölü'nün de önemli su kaynaklarından birisi. İşte il müdürü ve teknik personel buralarda inceleme yaptılar. Son olarak 5 günlük hava tahminlerine göre Isparta'da hava sıcaklığı bugün 34 derece olacak. Ancak yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış geliyor. serinleme geliyor. Yağışlarsa

0: pazartesiye kadar sürecek ve 34 derecelik sıcak 31 dereceye kadar da düşmesi bekleniyor. Ayşenler ve Temiz, bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bu haftalık bu kadar. 6 Temmuz pazartesi günü yeni haberleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızdan.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.

0: TRT Antalya Radyosu. Güncel.
1: Kepez Belediyesi'nin engelli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürüttüğü Bir Nefes Al Hayatında projesini ve ilçedeki engelsiz yaşam çalışmalarını Kepez Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Niyazi Arşın'la konuşacağız. Konuğumuz stüdyomuzda bizlerle beraber. Efendim, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, hoş buldum.
1: Sayın Arşın, öncelikle Bir Nefes Al Hayatında projesi nasıl doğdu?

0: nasıl ortaya çıktı?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanım Mesut Kocagöz Bey'in selam ve sevgilerini tüm halkımıza, dinleyenlerimize iletmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre nüfusun %12,3'ü engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Kepez bölgesinde de yaklaşık 750 bin nüfusun 80 bini özel gereksinimli bireylerden oluşuyor. Ve bu insanlar gündelik hayatımızın içinde olan insanlar. Kimimizin çocuğu, kimimizin komşusu, kimimizin akrabası. Bazen fark ediyoruz, fark etmiyoruz ama maalesef bu gerçekle karşı karşıyayız. Engelli insanlarla yaşamak veya engelli olmak gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü onların özel gereksinimleri var. Hele bazı engel grupları var ki otizm gibi, Down sendrom gibi, ağır zihinsel engelli gibi. Tamamen başka insanların yardımıyla hayatlarını sürdürebilmeleri ve onların destekleriyle bu hayata tutunabilmeleri mümkün. Biz de belediye olarak bu özellikle çok çok ağır olan durumda olan insanlarımızı ve ihtiyacı olan insanlarımızı hayatı kolaylaştırmak, hayatı yaşanabilir kılmak, onları kepezin her yerinde erişilebilir bir noktaya taşıyabilmek, hayatlarına bir nefes vermek ve hayatlarında bir nefes almalarını sağlamak amacıyla değişik projeler geliştirdik. Bu projelerin bir tanesi de Bir Nefes Al Hayatımda projesi. Amacımız engelli bir bireyle onun annesini günü birlikte olsa ilin dışına çıkarıp yakın coğrafyamızdaki yerlere günübirlik seyahatler yaptırmak. Bu seyahatlerimizi Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ikişer sefer Burdur, ikişer sefer Denizli şekliyle planladık. Bütün programı belediye olarak bizler üstlendik. Transferini biz yapacağız. Öğle yemeklerini bizler ayarlayacağız. Onlar bir günde olsa en azından ilin dışına çıkıp kendi dünyada bu yaşam süreci içerisindeki zorluklardan bir günde olsa kurtulup nefes almalarını sağlamayı planladık. Ve bu vesileyle de toplam 180 tane engelli bireyimiz, 180 tane de annesi olmak üzere 360 kişiyi Eylül ayına kadar bu gezi programlarından yararlandıracağız. Ve bu program içinde bize Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Burdur Belediyesi çok güzel katkılarda bulundular, desteklerde bulundular. İnşallah bu projenin devamı olarak terse dönüş olarak Burdur'daki engelli kardeşlerimizi ve annelerini, Denizli'deki engelli kardeşlerimizi, Antalya kardeşlerimizi de Antalya'da bizler ağırlayacağız. Antalya'mızın güzelliklerini de onlara sunacağız.
0: Böyle bir proje yani oradakilerle de işbirliği
1: Kesinlikle
0: içerisindesiniz.
1: yani
0: Evet.
1: o
0: Yani biz
1: iletişim
0: misafir olduğumuz gibi onlar da bizleri
1: aynen
0: Antalya'ya misafir
1: aynen Kepez
0: olacaklar. Evet.
1: Belediyemiz de onları ağırlayacak ve bu şekilde Antalya'mızın güzelliklerinde bir gün olsun o kardeşlerimize yaşatmış olacağız. Bizim buradan götürdüklerimizde Denizli'de, Pamukkale'de, Sagalassos'ta efendim yine Salda Gölü'nde çok güzel bir gün geçirmelerini sağlayacağız. Bu ileriki sürdürülebilir proje olacak. İleriki yıllarda inşallah daha genişletmeyi, süreleri
0: Sadece
1: uzatmayı
0: yazı mı
1: planlıyoruz.
0: kapsayacak? Yani Eylül ayına kadar dediniz 180 kişi dediniz engelli ve yakını da 180 olarak dile getirdiniz ama siz sohbetimizin başında Kepez için 750 bin nüfusun 80 binin de
1: Evet,
0: engelli
1: engel var.
0: olduğunu dile
1: Bu
0: getirdiniz.
1: az önce konuşmamda belirttiğim gibi sürdürülebilir bir proje
0: Evet.
1: ve
0: Neye göre peki?
1: genişletebilir.
0: Şimdi kontenjan sınırlı.
1: Evet.
0: Başvurular çok olursa nasıl olacak? Onu
1: Şöyle,
0: öğrenelim.
1: bu yaz programı sadece Temmuz, Ağustos ve Eylül için planlanmış bir şey.
0: Evet.
1: O başvuruları da hep bitti demiyoruz. Bundan sonra Eylül ayından sonra bu projeler sadece Denizli ile Pamukkale ile sınırlı kalmayacak. Mesela kafamızdan geçen bir Konya gezimiz olacak ve şeyler uzadıkça, mesafeler uzadıkça günübirlikten çıkıyor ve engelli yoruyor. Bundan sonraki projelerimizi planlamamız üzerine sadece günübirlik değil de birkaç günü kapsayacak şekilde de bunu yapmak istiyoruz. Mesela bir Anıtkabir'e götürmek istiyoruz engelli annelerimizi
0: Tabii.
1: ve engellilerimizi. Yine bir Çanakkale'ye götürmek istiyoruz.
0: Bu durumda bir öncelik kriteri olacak mı?
1: Ne gibi?
0: Yani şimdi engelli vatandaşlarımız konusunda kalacaklar orada haliyle onların engellilik durumuna dair.
1: Kesinlikle zaten bizim yapmış olduğumuz gezilerde bütün planlamalarımız engelin türüne göre, onların erişilebildiğine
0: Derecesi.
1: göre, aynen onların hepsi hesap edilerek, onlar planlanarak gerçekleştiriliyor. Sadece dediğim gibi mesafeler uzadığı zaman bir konaklama
0: Evet, o sebeple
1: ve o
0: soruyorum.
1: gündeme geliyor. Onu da inşallah yine gidecek olduğumuz belediyelerle işbirliği yapacağız. yaparak. Aynı şekilde biz de onları burada ağırlayacak şekilde belediyemizin imkanlarını en güzel şekilde kullanarak genişleteceğiz. Ve ben bunun bir Türkiye projesi olması yönünde Kepez Belediyesi'nin atmış olduğu bir adım olarak

0: Bak şu anda
1: Evet,
0: görüyoruz.
1: örnek bir
0: Evet,
1: proje.
0: inşallah bundan sonraki dönemlerde genişleyerek halka çok daha fazla ile yayılarak bu projeyi sürdüreceğiz.
1: Şimdi efendim, peki bu proje vatandaşlardan gelen talepler, ihtiyaçlar doğrultusunda mıydı, yoksa sizin gördükleriniz miydi?
0: Şöyle efendim, biz bu projeyi planladıktan sonra bizim KEPES Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz var. Bu Engelliler Meclisimizin üyeleri Antalya'da faaliyet gösteren engelli STK'lardan oluşuyor ve gönüllü kişilerden oluşuyor. Biz bu projeyi ilk defa meclisimizde gündeme getirdik ve STK'larla paylaştık. Dedik ki biz böyle bir şey planladık, projelendirdik. Ne dersiniz? Çok sevindiler ve dediler ki tamam, zaten o STK'lar Antalya'da bütün engelli gruplarının değişik engel grubuna ait oluşan üyelerden oluşan dernekler ve vakıflar ve ilk bu projeyi onlardan gelecek olan talepleri karşılamak üzerine kurduk. Ve bize şu anda 21 tane STK'da başvuruları oldu. Başvurular da tamamlandı. Listelerimiz hazırlandı. Ama daha fazla talep var. Onları nasıl değerlendireceğiz sorusuna da dedi ki bu Eylül ayına kadar planlanmış bir
1: Yaz
0: projeydi.
1: dönemi
0: Ama
1: dediniz.
0: bundan sonraki dönemlerde tekrar bu projeler devam edecek. Eğer başvuru sahibi o projelerde yer almak isterse onları da bu şekilde bu araya koyarak devam ettireceğiz dedik. Onlar da çok anlayışla karşıladılar. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum verdikleri destek için, bizi yalnız bırakmadıkları için. Bu şekilde bu projeler tüm STK'ların el birliğiyle, iş birliğiyle birbirine destek olarak yürütmüş olduğu bir çalışma olacak.
1: Efendim, şimdi biz şunu da öğrenelim istiyoruz. Gezilerin sürdürülebilirliği, evet, önemli. Bunu sağlamak amacıyla da kurulan bir engelli turizmi alt komisyonu var,
0: Evet
1: değil
0: efendim.
1: mi?
0: Evet.
1: Şimdi o komisyon tam olarak ne iş
0: O
1: yapıyor,
0: komisyon
1: yapacak?
0: işte bu projelerin takibiyle ilgili, genişletilmesiyle ilgili, daha fazla alana yayılmasıyla ilgili çalışma yapmak. Yani bir şey,
1: Sadece bu proje odaklı kurulan bir
0: hayır,
1: komisyon mu?
0: diğer
1: Değil.
0: engelli turizm ile ilgili yapılacak olan çalışmalar var. Ama biz kent konseyi olarak yapmış olduğumuz çalışmaları, uygulamış olduğumuz çalışmaları profesyonel bir şekilde yürütülmesi, sürdürülebilir olması ve bununla ilgili tüm detayların çok güzel araştırılması amacıyla bu alt komisyonları oluşturuyoruz. Yani orada konuşuldu, gitti, tamam hadi yapıyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Bir proje üzerine ortaya çıkıyor. O projenin alt basamakları olarak inşa ediyoruz. Artı o projenin sadece mesela bugünübirlik bir gezi. Bundan sonraki süreçlerde biz KEPEZ Belediyesi olarak
1: Devamlılığı için.
0: engelliler turizmi, bakın çok önemli bir konudur. Aslında ülkenin gündemine girmesi gereken çok üst düzeyde Turizm Bakanlığı'nın dahi çok büyük düşüncelerle, çok büyük projelerle desteklemesi gereken bir olaydır. Biz Antalya gibi bir memlekette yaşıyorsak ve burası turizmin başkenti ise engelli turizminin başkenti olması için de mutlaka bir çalışma yapılmalı. Bunu altyapıdan tutun, tüm otellerimizdeki engellilerin erişilebilirliği ilgili çalışmalardan tutun, kentimizin içerisinde engellerle ilgili, erişilebilirlikle ilgili düzenlemeler tutun, çok geniş düşünülmesi gereken bir
1: Evet,
0: şey.
1: aslında Antalya bu alanda da önce olmalı. Doğru
0: Kesinlikle.
1: söylüyorsunuz.
0: Ve biz
1: Turizmde nasıl ön plana çıkıyorsa
0: aynen
1: engelliler turizmi konusunda da.
0: kesinlikle bu KEPEZ Belediyesi'nin vizyonuyla ilgili bir şey. Biz vizyon olarak sadece KEPEZ Belediyesi'ni ve KEPEZ'de yaşayan insanlardan ziyade nihayetinde KEPEZ belediye sınırları içinde yaşayan bir insan Muratpaşa'ya da gidecek, Konyaaltı'na da
1: Tabii,
0: gidecek,
1: elbette.
0: Köşemaal'da her yere
1: Oradaki de
0: gidecek
1: Kepez'e
0: ve doğal
1: gelecek
0: olarak
1: sonuçta.
0: oradakiler de bizim buraya gelecek. Ve biz ilk bu şeye başladığımız zaman, engelli koordinasyon merkezimin kuruluşuna başladığımız zaman bizim KEPEZ Belediyesi engelli vizyonumuzun mottosu önce insan, eşit yurttaşlık. Biz bu yolla, felsefeyle yola çıktık. Yani engelli kavramını eşit yurttaşlıkla özleştirerek tıpkı diğer insanlar gibi engelli kardeşlerimizin de KEPEZ bölgesi içerisinde insanca yaşamaya hakkı vardır. Ve bu yaşam koşulları içerisinde belediye olarak biz üstümüze düşen görev neyse onu yapmaya hazırız diye yola çıktık. Bu projeler ve bu anlatacağım biraz sonra bütün projeler tüm engellilerin hayatını kolaylaştırmak, onların hayatı yaşanabilir kılmak için yapılan düzenlemelerdir.
1: Efendim, şimdi Kepez'de o kadar güzel gelişmeler yaşanıyor ki, engelliler adına sizler de öncülerinden birisiniz. Kepez Devlet Hastanesi engelliler için bir diş kliniği, değil mi?
0: Evet.
1: Mevcut. Bunu da belirtelim aynı zamanda.
0: Aynen.
1: İhtiyaç durumunda ve Kepez Belediyespor bünyesinde kurulması planlanan Kepez Belediyesi Özel Bireyler Kulübü.
0: Evet.
1: Hangi spor dallarına odaklanacaksınız? Bu konu hakkında
0: Şöyle,
1: da bilgi alalım.
0: biz engellilerin spor yapma faaliyetlerini ve artık günümüzde herkes yakından takip ediyor.

0: Olimpik diye
1: Evet.
0: bir şeyimiz var biliyorsunuz, organizasyonumuz var.
1: Hı
0: Türkiye'de son yıllarda Paralimpik'te dünyada ses getiren çalışmalara imza
1: hı.
0: atıyor.
1: Hı.
0: Yüzmesinden tutun atletizmine kadar, diğer branşlara kadar, futbola kadar Paralimpik milli takımımız biliyorsunuz dünya şampiyonu oldu.
1: Hı.
0: Ve bu çok sevindirici ve engelli insanların neler yaşayabileceğini, neler yaşatabileceğinin de en güzel örnekleri. Biz de belediye olarak mevcut engelli STK'ların içerisinde var olan spor kulüplerimize tam destek vermek.
1: Hı.
0: Artı onların tıkandığı yerde Kepez Belediye'mize ait olan spor kulübümüzün içerisinde bir engelli departmanı oluşturarak engelli kardeşlerimizi profesyonel anlamda yetiştirmeyi hedefliyoruz ve arzuluyoruz. Bununla yine tüm STK'larımızın desteğiyle. Çünkü o STK'larda yapılan çalışmalarda en büyük problem antrenör tahsis etmek.
1: Hmm.
0: Yani hem bütçeleri ona yeterli olmuyor hem de bulamıyorlar.
1: Evet.
0: Biz belediye olarak bu insanları bünyemize alarak o spor kulüplerinin antrenör ihtiyaçlarını veyahut da saha ihtiyaçlarını bir salonda çalışması icap ederse veya sahada çalışması icap ederse biz belediye olarak bunların karşılanması yönünde taleplerini karşılayacağız. Elimizden geldiği kadar destek olacağız. Yine sporun dışında Bir Nefes Ver Hayatıma diye bir projemiz var.
1: Hı.
0: Mola Evi projemiz.
1: Hı.
0: Bu projemizde engelli annelerimizin engelli çocuğuyla uğraşırken inanın nefes alacak zamanları olmuyor.
1: Evet.
0: Bir komşusuna gitme zamanı oluyor, olmuyor. Hastaneye gitse çocuğunu bırakacak bir yer her zaman problem oluyor.
1: Hı.
0: Veyahut da çok acil bir telefon geliyor, bankaya gitmesi gerekiyor. Günümüzde artık insanlar o kadar çok maalesef birbirinden uzaklaştı ki biz belediye olarak annelerimizin bir nefes alabilmesi için bir mola evi açtık.
1: Hı.
0: Bu mola evi annemizin işinin olduğu zaman, hastaneye gidecek olduğu zaman veya sosyal bir ihtiyacını karşılamak için evden aracı zaman çocuğunu güvenle bırakıp gidebileceği bir liman.
1: Hı.
0: Ve 4'er saatlik haftada bir gün veya çok acil durumlarda haftada 2 gün 4 saatinde bırakabilecekleri bir mekan yarattık. Bu mekan çocuğu aldığımız zaman işte bir odaya koyalım orada televizyon seyretsin nasıl olsa 4 saat idare ederiz mantığıyla çalışmayan. Tamamen çocuk oraya geldiği zaman onun hem mental anlamda hem sosyal anlamda hem psikolojik anlamda desteklenmesi için
1: Hı.
0: atölye çalışmalarının yapıldığı, rehabilite çalışmalarının yapıldığı bir alan. Ve bugüne kadar 200'den fazla annemiz bunlardan faydalandı.
1: Hı.
0: Şafak Mahallesi'nde olan Orhan Gazi semtevimizde şu anda hizmet veriyor. Çok yakında Erenköy Mahallesi'ndeki Amir Ateş semtevimizde bir tane daha mola evimiz açılacak. Yine buna paralel olarak inşallah hemen bu ayın ikinci haftasından itibaren engellerimize yönelik bir Mavi Dünya Parkı açılışımız var. Bu Mavi Dünya'da tamamen otizm ve Down sendromlulara hizmet verecek tematik bir park. Hani park dediğimiz zaman banklar, oyun grupları aklımıza gelir. Bu öyle bir yer değil. Burası adı üstünde Mavi Dünya. Yani engellilerin geldiği zaman efendim ergoterapistler tarafından duyu bütünleme odalarında rehabilite edildiği, oyun terapi yöntemlerinin kullanıldığı, hayal odasında regüle edildiği, müzik ritim ve drama atölyelerinde kendini gerçekleştirdiği, aynı zamanda güzel sanatlar atölyesinde iş dünyalarının renklendirildiği çok kapsamlı bir çalışma olacak. Burası da yine tüm engel, özellikle Down sendromlarımızın ve otizm spektrum bozukluğu olan engelli bireylerimizin inanılmaz şekilde faydalanacağı bir şey. Yaz geldi, engelliler okullar kapandı, eve mi hapsolacak? Hayır, hapsolmayacak. Kepez Belediyesi olarak engellilerimiz için bir yaz okulu açtık. Pazar günleri basketbol ve futbol saat 10, 12, 14, 16 saatleri arasında. Salı ve Perşembe günleri saat 10, 12 ata binme. Ve bunun da transferini belediye olarak bizler sağlıyoruz. Bizler götüreceğiz, getireceğiz. Yine Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 10-14 arası kapalı yüzme havuzumuzda yüzme etkinliklerimiz devam edecek. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ne bağlandıkları takdirde arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Ücretsiz etkinlikler, bu etkinlikler ve sürekli etkinlikler her yaş grubu 5 yaşın üstünde olan bütün engel gruplarına açık. 5 yaşının altında olup da kendini ifade edebilen engel grupları da bundan faydalanabiliyor. Ama yaşlılar olarak biz 5 yaşı
1: Kendini
0: düşündük, koyduk.
1: ifade
0: Aynen.
1: edebilmesi için.
0: Ve yine çok güzel bir hizmet. Engelli kardeşlerimiz, Kepez'de yaşayan engelli kardeşlerimiz hukuki ve psikolojik destek anlamında KEPEZ ve

0: Belediyesini arayarak hukuk danışmanlığımızdan ve psikolojik danışmanlarımızdan yardım isteyebilirler. Bunlar hem kendilerini gelmek suretiyle hem de davet edip bizim arkadaşlarımız oraya gitmek suretiyle gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda belediye başkanımızın almış olduğu bir kararla tüm şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve gazi yakınları, engelliler ve yaşlılar hizmet noktasında birinci öncelikli olarak belediyemizden hizmet alabiliyorlar. Bir call center oluşturduk. Engelli koordinasyon merkezimizde gelen bir engelli veya yakın o call center'a gittiği zaman engelliyle ilgili veya belediye ile ilgili hangi iş olursa olsun o call center tarafından öncelikli olarak ilgili servise götürülüyor, işlemi takip ediliyor ve işlem bittikten sonra da belediyemizden uğurlanıyor. Bu çalışmalar güzel
1: Evet,
0: çalışmalar.
1: Kepez Belediyesi'nin yürütmüş olduğu çalışmalar. Peki efendim, şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak dinleyicilerimize, özellikle özel gereksinimli bireylerin ailelerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı, iletmek istediğiniz?
0: Evet, var. Biz ilk geldiğimiz zamandan beri şunu ortaya koyuyoruz. Engelli olarak hak istemek değil, bu ülkenin eşit bir yurttaşı olarak, temel yurttaşı olarak hak istenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bizim mottomuz önce insan. Engelli veya engelsiz fark etmez. İnsan olmanın gereği neye ihtiyaçları varsa biz belediye olarak bu ihtiyaçları giderme noktasında onların yanında olduğumuzu ve her zaman da yanlarında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için, bizleri
0: Rica ederim.
1: konumuza dair bilgilendirdiğiniz için.
0: Rica ederim.
1: Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün güncel köşemizde Bir Nefes Al Hayatında projesini ve Kepez Belediyesi'nin ilçedeki engelsiz yaşam çalışmalarını Kepez Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Niyazi Arşın'la konuştuk. Ve değerli dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik. Yayınımız birazdan Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bugün Hayatın İçinden programımızda sizleri neler bekliyor kısaca aktaralım. İlk köşemiz ruhun frekansı. Bu hafta psikolojik danışman Çağatay Topgöz'le ergenlikte kimlik arayışı konusu üzerine konuşacağız. Radyoda sanat köşemiz yer alacak. Yapımcı arkadaşımız Erdal Çakman, Antalya 3. Çağdaş Sanat Fuarı'nda ressam Profesör Doktor Sema Hakkı ile yapmış olduğu röportajı dinleyeceğiz. Ve son olarak Hadi Gel Geri Gidelim köşemiz yer alacak. Araştırmacı yazar Mustafa Cansız, Batı Akdeniz kırsalının günlük yaşamından ayrıntılar aktarmaya devam edecek ve programımızda şarkılar, türküler bizlere eşlik edecek. Sevgili dinleyiciler, ilk şarkımızı Levent Dörter'le başlıyoruz. Ayrıla ayrıla diyor.
1: Bir gün elimi tuttu, bir gün yasımı tuttu. Bir gün sevdi beni çok, bir gün ilk o unuttu. Bir gün kaçışım oldu, bir gün kurtuluşumdu.

Sevgili dinleyiciler, az sonra ruhun frekansı köşemizde psikolojik danışman Çağatay Tokgöz'le ergenlikte kimlik arayışı konusu üzerine konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz, öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Ruhun frekansı.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Ruhun Frekansı köşemizde psikolojik danışman Çağatay Tokgöz'le ergenlikte kimlik arayışı konusu üzerine konuşacağız. Konuğumuz stüdyomuzda bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Şimdi ergenlikte kimlik arayışı diyoruz ama bu tam olarak ne demek, ne ifade ediyoruz? Neden özellikle ergenlikte kimlik arayışı ergenlikte mi başlıyor?
2: Evet, özellikle ergenlikte çünkü... Çocukken bilirsiniz hepimiz çocuk olduk ve çocuk ben kimim sorusunu aslında anne babasının cevabına göre kabul eder. Yani sen uslu bir çocuksun.

0: derse, ya sen bizim canım kızımızsın, işte sen bizim bir tanemizsin gibi işte ifadeler aslında. Onun ben kimim sorusunun cevabıdır. Ama ergenlik şu açıdan önemli. İlk kez çocuk kendi, artık genç diyelim biz ona. Genç kendi kendine ben kimim acaba diye veya bana öğretilen kimlikler gerçekten bana mı ait?
1: Kendi başına
0: Tabii tabii
1: sorgulamaya
0: kendi
1: başlıyor
0: başına.
1: bu sebeple.
0: Evet.
1: Yani başkalarına sormuyor
0: Evet,
1: artık.
0: evet. Anne babası değil de artık kendi kendine ben acaba gerçekten de bana öğretilen bu kişi miyim? Ya yani uslu çocuk mesela kimliği. Ben gerçekten de uslu çocuk muyum veya bu kimlik bana uygun mu gibi, hani bu soruyu sormaya başlayınca işte çatışmalar da başlıyor. Ve tabii bu sorgulamalarla birlikte biz genelde şöyle bir şey görürüz. Bir gün böyle çok simsiyah giyinir.
1: Ama genelde biz bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Evet, gençlerimizde önce bir renkler ya nötrleniyor ya da siyaha dönüyor, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Siyah gri falan
0: Evet.
1: şeklinde böyle.
0: Deniyor aslında. Veya bir ay sonra bakarsınız böyle et yemeyi bırakmış. Tabii de tabii dünyayı kurtaracak projeleri sahip. İşte bir şeyleri çok eleştirir vesaire gibi. Veya onu beğendiği şeyi 2 hafta sonra aslında bambaşka bir şeyi beğenmeye başlar. Bu işte bir elbise, kıyafet de olabilir.
1: Çok önemli bir noktaya da değindiniz. Bir şeyleri çok eleştirir. Şimdi o eleştirme kısmında kendisiyle mi başlıyor? Kendisini
0: Evet.
1: eleştirmeye mi başlıyor? Yoksa yakın çevresini, o anne baba, kardeş belki, onları mı eleştirmeye başlıyor?
0: Aslında şu ikisi birlikte işliyor aslında. Yani o kimliği sorgulamaya başlayınca şöyle bir şey oluyor. Yani o kimlik, yani herhangi bir kimlik olsun o, kendisine ait olmadığını ama bu kimliği veren kişilerin, ona söyleyen kişilerin de aile olduğu için ilk etapta tabii ki özellikle anne babayla çatışmalar, işte onu eleştirmeler. İşte dedik mesela uslu çocuk örneğinden gidelim. Uslu çocuk olmak istemiyor diyelim veya. Ama bunu ona yakıştıran o ve aile ondan hep uslu çocuk olmasını bekliyor. Bu sefer işte bakın bu beklentiden dolayı öfkelenmeye başlıyor. İşte çatışmalar başlıyor. İşte o eleştiri kısmı da hani kendisi hem de aynı zamanda hani bu kimliği verdiği için birazcık da ailesine, çevresine, hatta çünkü öğretmenleri de ondan onu bekliyor. İşte yakın çevresi de veya arkadaşları, çünkü orada aykırı da görünmek istemiyor. Yani niye? Çünkü uslu çocuk rolü var. Ama bu ona da hani içten içe kabul etmediği bir rol gibi. Bu durumda işte hani dışarıyı eleştiriyor, başka şeyleri eleştiriyor, dünyayı eleştiriyor veya işte hayvan haklarını savunmaya başlıyor ve bunu bırakıyor, başka bir şeyi savunmaya başlıyor. Yani o yüzden ergenlik kimlik sorgulamakta çok önemli bir aşama.
1: Peki bu süreç ne kadar uzun sürüyor?
0: Şöyle ona nasıl, ne kadar alan açtığımızla çok alakalı. Yani bu en sonda söyleyeceğim cümleyi en başta söyleyeyim. Şimdi biz onlara gerçekten de bir hazır bir kimlik, işte en iyi kimlik budur, bunu kullan gibi bir şey veremiyoruz, vermemeliyiz de. Onlara sadece işte kendi kimliklerini bulabilecekleri alan açılması gerekiyor. İşte sadece rehberlik yapmak o süreçte ve o kimliği deneyecek, bırakacak, deneyecek, vazgeçecek, deneyecek, kabul edecek ve işte bu total bir benlik.
1: Denemelerine izin verilmeli o zaman.
0: Tabii güvenli bir
1: Güvenli
0: alanda,
1: bir
0: tabii.
1: alanda,
0: Rehberlik ederek ve o bir total bir bütün benlik oluşturduğu zaman da zaten hani ben kimim sorusunun cevabını bütün olarak tamamlamış oluyor.
1: Yani güvenli bir alan derken, örneğin renkleri kullanmaları konusunda veya veganlığı seçmeleri konusunda gibi böyle güvenli alanlarda denemeler yapmalarına
0: Evet.
1: izin verilmeli.
0: Evet.
1: Peki, şimdi bu ayın teması dijital medya. Sosyal medya bu kimlik arayışını nasıl etkiliyor?
0: Şöyle şimdi eskiden bir çocuğun kimliği ya aynası diyelim bu yaşlarda mahalledeki 3-5 kişi işte kuzenler, akraba.
1: Akran olarak
0: Evet.
1: yaşıtları,
0: Evet, yaşıtlar.
1: birkaç yaş büyük olanlar,
0: Ve
1: değil mi?
0: evet ve çok sayılı aslında.
1: Evet.
0: Yani ama şimdi baktığınız zaman yani cebimizdeki telefonlarla birlikte yüz binlerce kişiler aslında bir ayna ve aslında bir nevi kimlik önerisinde bulunuyorlar. Bu noktada hani şöyle şekillendiriyor. Şimdi özellikle dijitalden ve sosyal medyadan konuşmak gerekirse mesela bir kız çocuğumuz işte resim yapmayı, çizim yapmayı çok seviyor. Ama işte o süreçte dans videoları çok tutuyor, çok izleniyor. Bu sefer kendi ilgisi ve yeteneği olan alanda değil de dans videoları çekmeye başlıyor. Ve bu işte devam ediyor. Aslında beğeniliyor da, like da alıyor işte. Ve devam ediyor. Ama bir yerden sonra

0: artık şu olmaya başlıyor. Yani kendi istediği şey bu değil gibi bir
1: O zaman bu bir popüler
0: tabii ki.
1: kültür ve o da ona uymak zorunda
0: Evet.
1: hissederek belki de
0: Evet,
1: yapıyor bunu.
0: kesinlikle popüler kültürün. Aynı zamanda şöyle bir etkisi var. Rol modeller, hani bir önce söylediğimiz gibi eskiden işte mahalledeki bizden yaşça birkaç büyük abiler, işte daha abla büyük kişilerdi, ama şimdi baktığınız zaman işte influencerlar veya işte fenomenler, internette kaç bin takipçisi olan kişilerin işte giydikleri, gittikleri restoranlar, işte onların kullandığı eşyalar aslında bir yerde rol modeller de oraya kaymış oluyor. Bunun şöyle de bir etkisi var. Trendler bu sefer hızla değişiyor.
1: Tabii.
0: Yani bu hafta işte örnek verelim, mavi giymek çok popülerken, işte önümüzdeki hafta bu renkler bambaşka bir, ya da işte tarz değişiyor ve bunu takip etmek de gerekliliğini
1: O zaman
0: hissediyor
1: bu dönemde
0: çocuklar.
1: ergenlik daha da zor.
0: Evet, şu an daha da zor çünkü eskiden dediğimiz gibi 10-15 kimlik önerisi de bulunurken,
1: Vardı ve bunlar değişmiyordu, değil mi? Hani bu kadar sık değişmiyordu ama şimdi.
0: Tabii bir de çok güzel bir şeyden bahsettiniz. O kimlikler de birbirine çok benzerdi. Çünkü aynı mahalle, aynı
1: Evet,
0: akraba
1: onlar
0: çevresi.
1: zaten birbirlerinden
0: Tabii. Çok az
1: etkileniyorlardı.
0: farklılıklar vardı. Şimdi baktığınız zaman çok uç, radikal kimliği de görebiliyorlar. Veya daha kendine yakın hissettiklerini de görebiliyorlar. Ki etkisinden bahsedersek orada zaten hani daha iyi anlayabileceğiz bunu. Ve bence önemli noktalardan bir tanesi de mahremiyet konusu. Henüz daha kendini keşfetmek, işte neleri seviyorum gibi konuları keşfetmeden böyle paylaşım yapmak da mahremiyeti.
1: Evet, şimdi bu konu çok önemli. Dijital medyanın riskleri aynı zamanda. Aileler şimdi korkuyor haliyle. Ama bu konuda neler yapmalı? En çok da neden korkmalı ve nasıl önlem almalı?
0: Şöyle diyelim hemen, ilk etapta karşılaştırma tuzağına düşmemek gerekiyor. Yani bunu bizler çok iyi bilirsek onlara da daha sağlıklı rehberlik yapabiliriz. Mesela çocuklarımızın, gençlerimizin izlediği videolarda, içeriklerde aslında karşılaşma tuzağına düşmesi durumunda izlediği içeriğin kameranın önünü görüyor ama kendi kamera arkasıyla kıyaslamaya başlıyor. Yani orada çok renkli hayatlar var. Çok işte mutlu, çok sosyal ilişkiler, çok işte fazla veya işte çok fazla çevre var, çok eğlenceli, çok geziliyor, çok paylaşılıyor. Ama mesela buna bir 2 saat maruz kalan bir genç ister istemez kapattıktan sonra benim hayatım niye bu kadar renkli?
1: Sorgulamaya
0: Tabii,
1: başlıyor.
0: niye renkli değil? Veya işte insanlar işte bu X noktasına gitmişler, yerde yemek yemişler ama ben neden yemiyorum, yiyemiyorum gibi mesela, veya hani insanlar bunu giyiyor ama ben şu an giymiyorum gibi. Ama işte şunu net bir şekilde bilmeliyiz. O bir filmin sadece fragmanı ve yani fragmana hiç kimse işte sınav stresini koymaz. İşte ödev yetiştirme kaygısını koymaz. Oranın çünkü çok izlenmesi gerekiyor. O yüzden bu tuzağa düşmemek en önemli şeylerin başında ve çok büyük bir riski var. Onun dışında onay bağımlılığı dediğimiz, yani bir fotoğraf yüklüyor. İşte
1: Bunun
0: çok,
1: beğenilmesi,
0: evet,
1: takip
0: kesinlikle.
1: edilmesi.
0: Ve şöyle de bir şey var. Mesela bir fotoğrafta işte çok yüksek beğeni alıyor. İkinci de düşük alınca, ya acaba problem ne? Neyi eksik yaptım gibi böyle kendine, bakın eleştirmeye geldik yine. Eleştiren bir yere geçiyor ve yani bu da bir risk teşkil ediyor. Şu konuya yani FOMO diye bir tabirimiz var. Açacağım şu an ne olduğunu. Önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an işte viral olan, işte en fazla izlenen içerikleri kaçırmama korkusu diyebiliriz özetle. Bunun için önemli. Yani örnek vereceğim, sosyal hayatlarında, işte arkadaşlık ilişkilerinde birbirlerine karşı şöyle cümleler diyebiliyoruz. Sen işte şu videoyu izledin mi? Hayır, izlemedim. Aa, mesela bu bir zorbalık konusu olabilir. O yüzden
1: Ve hatta
0: evet.
1: sanki o videoların kendileri de aynılarını uygulamaya başlıyorlar, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet,
1: Böyle
0: evet.
1: bir durum da var.
0: Uygulamaya başlıyorlar. O yüzden hani bu içeriklerden geri kalmamak için bu sefer sosyal medya kullanım süresini arttırmaya başlıyoruz doğal olarak. O yüzden bu bir risk teşkil ediyor. Ve son olarak da yankı odası dediğimiz. Şimdi algoritma aslında şöyle çalışıyor. Siz neyi beğeniyorsanız, siz neyi seviyorsanız, neyi like'lıyorsanız, neyi işte geri paylaşıyorsanız onu göstermeye başlıyor. Ve bir yerden sonra artık sizi çok iyi tanıdığı için hep aynı şeyleri, hep kesinlikle.
1: Beğenebileceğiniz değil mi
0: Evet.
1: reklamları
0: Evet
1: veya
0: evet.
1: işte
0: İçerikler.
1: kişileri, içerikleri sizin
0: Evet.
1: önünüze
0: Evet
1: getirmeye
0: evet.
1: başlıyor.
0: Çünkü olabildiğince orada fazla vakit
1: Daha fazla
0: geçirmenin,
1: evet
0: evet,
1: zaman kaybetmenin

0: gitmemiz
1: Evet,
0: için.
1: evet. Yolu budur. O yüzden bu da hani kendi yankı odasını hapsolup başka fikirleri de hani kapalı olmak, hatta hiç duymamaya sebep olabiliyor. Bu da önemli bir risk diyebiliriz.
0: Evet, riskleri o kadar çok ki. Peki bunların içerisinde sosyal medyanın, yani dijital medyanın diyelim, kimlik gelişimine hiç mi bir faydası yok?
1: Çok güzel aslında faydaları da var. Şöyle mesela daha görece taşra, işte kasaba, daha küçük yerlerde yaşayan ama işte bir müzikle ilgilenen veya işte yıldızlara bakmak, astronomiyle ilgilenen bir çocuk için orada hani kendi ilgi alanına benzer kişilerle iletişim kurup işte onları takip edince şöyle bir işte ben yalnız değilim gibi bir duyguya sahip oluyor ve bu kimlik gelişimi için çok önemli. Yani kendisi gibi insanların varlığından haberdar oluyor. Onun dışında mesela işte kendi sosyal çevresinde, sınıfında çok sessiz olabilir. Hani sosyal olarak zorlanabilir ama aslında çok iyi dijital çizimler yapıyordur mesela. Bunu paylaşarak işte like alıp beğenilip birisi beni tebrik etti. Beğeniliyorum. Benim de hani yaptığım ürünler keşfediliyor veya övülüyor gibi işte faydası olabilir. Aynı şekilde işte sosyal olarak zorlanan çocuklar sosyal ilişkilerde güvenli bir şekilde böyle sosyal hayata geçiş için yani düşük riskli deneme alanları oluşturabiliyorlar. Yani bir insanla iletişim kurmak, bir insanla tanışmak mesela. Tabii gerçek hayata taşınmasına kadar bahsediyorum. O anlamda güvenli ve risksiz bir şey teşkil ediyor. Ve tabii son olarak da ilham almak. Yani öyle gerçekten kaliteli içerikler üreten ve kendisinin ilgisi
0: Sayfalar da var
1: tabii
0: tabii
1: sayfalar
0: ki.
1: var, dil
0: Bunların
1: öğrenme.
0: takip edilmesi konusunda da en
1: Evet.
0: azından örnek olacak modeller
1: Evet,
0: de var burada.
1: kesinlikle bir dil öğrenmek konusunda vesaire. Yani veya kendi ilgi
0: Veya
1: alanını
0: bir araştırma
1: geliştirebileceği.
0: yapmak konusunda değil
1: Kesinlikle.
0: mi?
1: Evet.
0: Ön bilgi, tavsiye, öneri, bunun gibi
1: Evet,
0: şeyler
1: evet.
0: konusunda. Evet, yardımcı olduğu alanlar da var. Fakat bunların hepsinin sanırım aileler tarafından bilinmesi
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: aileler tarafından.
0: Peki son olarak aileler ve eğitimciler ergenlikte kimlik arayışı konusunda ne yapmalı? Yani pratikte siz neler öneriyorsunuz?
1: İlk başta hemen yasak koymamak diyebiliriz. Yasak koymayı bırakacağız bir ilk
0: Bir
1: etapta.
0: dinleyelim,
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: öğrenelim.
1: Evet,
0: Ne,
1: evet.
0: nedir, ne
1: Hani
0: değildir?
1: genelde şey de denir böyle yasakladığımız şey evet gerçekten öyledir. Daha fazla ilgi çekici hale gelir. Bu bir risktir. Ama bence ikinci risk daha da önemli. Böyle bir yasak koyduğumuz zaman şöyle bir şey oluyor. Biz artık denetleme mekanizması olarak devreden çıkmış oluyoruz. Hani o ikinci riski bence daha da riskli. Çünkü hani bir yasağı koyduk artık denetlemeyi de bıraktık gibi bir şey oluyor. O daha riskli bence. O yüzden yasak koymuyoruz. İçerik izlediği süreye değil de içeriklere odaklanabiliriz. Mesela bu kıyas yapmanın da önüne geçer. Örnek verelim hani işte kaç saat izledin gibi bir noktadan yaklaşmak yerine işte izlediği içerik her neyse şu soruyu sorabiliriz mesela. Diyebiliriz ki sence gerçek hayatta da böyle mi diye sorarsak aslında yani ona yasak koymuyoruz. Ona eleştirel bir düşünme kapısı açmış oluyoruz ve kıyas yapmasının da kendi hayatıyla kıyas yapmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Onun dışında eğer bu bir içerik üretiyorsa yani çocuklarımız içerik üretiyorsa onlara kaç like aldı, ne kadar beğenildi gibi bir noktadan değil de hani ne kadar emek verdin, ne kadar sürede yaptın, neler yaşadın gibi böyle sürece yönelik sorular daha iyi olacaktır. Ve tabii ki sosyal medya dışında mutlaka ve mutlaka işte adacıklar oluşturmalıyız. Bu bir enstrüman olabilir, bir spor faaliyeti olabilir. Özellikle bir piyanoda çok zor lu bir şarkıyı çalmanın verdiği dopamini emin olun ki hiçbir like, hiçbir beğeni vermeyecektir bir çocuğa. Ve kural koyarken de şuna özen gösterelim. Yani tepeden, yukarıdan, işte yasak gibi bir noktadan değil de beraber kural koyarsanız o kuralı eğer çiğnerse aslında kendi sözünü çiğnemiş olacağı için bu da hani kuralı beraber koymak anlamında önemli. Kuralı beraber koyarak hani bunun denetimini beraber yapmak faydalı olacaktır.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için ve konumuza dair bizleri dinleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için. Sevgili dinleyiciler, bugün Ruhun Frekansı köşemizde psikolojik danışman Çağatay Tokgöz stüdyomuzda konuğumuzdu.
2: Bağımlılık. önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
3: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
3: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
3: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Sevgili dinleyiciler, az sonra radyoda sanat köşemizde yapımcı arkadaşımız Erdal Çakman, Antalya 3. Çağdaş Sanat Fuarı'nda ressam Profesör Doktor Sema Hakkı ile yapmış olduğu röportajı dinleyeceğiz. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Radyoda Sanat. Köşemizin bu bölümünde ressam ve akademisyen Profesör Doktor Sema Hakkı ile 3. Antalya Çağdaş Sanat Fuarı'nda kendisiyle söyleşeceğiz. Hocam, bu fuara katılma süreciniz nasıl oldu? Biraz bahseder misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum sanata gösterdiğiniz ilgi için. Ben son 3 yıldır Türkiye'deki pek çok fuara katıldım zaten. Art Ankara, İzmir Sanat Fuarı, İstanbul'da Contemporary yine Sanat Fuarı. Antalya'daki fuara ilk kez katılıyorum. Antalya'da bir evimiz var, babamların yazlık evi. Hani ben burayı böyle hem sanat hem de böyle gidip gelelim diye düşünüp resimleri hem sergilemek istedim. Ben Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim üyesiyim. Aslında bir akademisyenim ve bilim insanıyım. Ama hani sanatla eşleşince, bazı şeyler birleşince gerçekten hem insanın ruhsal varoluşu ve bazı olaylara bakış açısı ve estetiğe bakış açısı gerçekten çok değişiyor. O yüzden hani sanat fuarlarında burada insanlarla tanışmak, bir yandan yeni insanlar, yeni ekoloji görmek ve diğer insanların yaptıkları eserlerle biraz kendime acaba ben de ilham alabilir miyim ya da yeni insanlarla tanışabilir miyiz? Gerçekten çok keyifli oluyor sanat fuarları.
0: Evet, peki ne tür sanat eserlerine yer veriyorsunuz?
1: Ben daha çok soyut eserlerden keyif alıyorum. Yani ben hani direkt baktığımda bir şey görmekten değil de gördüğümde biraz düşünmekten ve beni düşündürüp hayal ettiren eserlerden hoşlanıyorum. Kendim öyle hoşlanıyorum. Kendim de zaten o tarz resimler yapıyorum. Biraz daha soyutlama, direkt altında mesajı olan resimleri daha çok seviyorum.
0: Peki akademisyenlik kariyerinizden resim sanatına yönlenmeniz nasıl oldu?
1: Ben 2002'de Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği'ne başladım. 2008'de Güzel Sanatlardan Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu hocamız haftada bir gün bizim Diş Hekim Fakültesine geldi bir öğlen. Biz öyle 5 yıl ders aldık. İşte kara kalem, pastel, sulu boya, bütün şey alanlarını yaptıktan sonra işte 2011'li yıllarda ben artık dedim biraz kendi istediğim şeyleri çizebilir miyim? Hocam da eyvallah dedi. Onun üzerine ben hani akrilik boyayla biraz daha fazla ilgilenmeye başladım. Sonra 2013'ten sonra bir ara verdim. 2020 yılında Amerika'ya gittim. Amerika'da tekrar resim yapmaya başladım ve resim yapmak bana orada çok iyi geldi. Çünkü burada işte TÜBİTAK bursiyeri olarak ve TÜBİTAK ödülüyle oraya gidip bilimsel araştırmalar yaptık. Ama hani kariyerinin işte belki de hani gelebileceğin en iyi yere geliyorsun ya da işte gidebileceğin en iyi fakülteye TÜBİTAK'tan ödül olarak gidip araştırma yapıyorsun ama ruhunda bir şeyler, hala bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. O boşluğu bende resim doldurdu ve orada 12 tane farklı sanat fuarına katıldım. Resimlerim Chicago'da, Washington DC'de, Michigan eyaletinin farklı şehirlerinde satıldı. Amerika'da Diş Hekimliği Fakültesi'nde çalışırken oradaki müzenin içerisinde bir tane resmim kabul edildi falan. Hani böyle çok hoş güzel olaylar yaşadım ve bu beni insanın resminin sadece kendisinin beğenmesi değil de başkaları tarafından da beğenilip satın alınması insanı gerçekten motivasyonunu yükseltiyor. Türkiye'ye gelince aslında bir sürü resmim orada kaldı. Bir 60 resmim kadar orada kaldı bir hocaya. Oradaki fuarlardan birinde hoca dedi ki ne yapacaksın giderken bu resimleri?
0: Hala gösterimde mi peki?
1: Hayır, orada gösterimde değil, bir depoda şu anda. Ama ben onları geçen yaz 2025'te Ann Arbor Sanat Fuarı'nda yeniden sergiledim. Gittim onları oradan aldım. Sergiledim. Chicago'da sergiledim. Bu sefer de Chicago'da bir arkadaşımın muayenehanesinin deposuna bıraktık. Öyle bir orada da kendim yokum ama benden kalan izler var ve Amerika'nın dört bir yanında resimlerim duvarlarda asılı. Bu Türkiye'ye geldikten sonra fuarlara gitmeliyim düşüncesi oldu. Ve ben hani Türkiye'deki izleyicilerle kendimi buluşturmayı ve sanatın her alanıyla, sadece resim değil işte heykel, başka pek çok alanı var. Hani onları da izlemeyi gerçekten çok keyifli buluyorum. Çok yoğun bir tempoda aslında çalışıyoruz ben, çünkü aktif olarak Anabilim Dalı Başkanlığı yapıyorum şu anda. Ama bütün bunlara rağmen gece yola çıkıp işte resimleri alıp onları asıp işte bu hem zor, meşakkatli ama bir yandan da çok keyifli. İletişime geçtiğin insanlar gerçekten çok keyifli. Herkesin başka bir bakış açısı var. Herkesin gördüğü şey farklı. Bu gerçekten çok büyük bir has insanda.
0: Peki ilham kaynağınız nedir? Yani neyden ilham alıyorsunuz?
1: İlham kaynağım, ben Konyalıyım ve Boncuklu Höyük ve Çatal Höyük gibi höyüklerin olduğu 9000 yıllık kadim ilk yerleşilmiş tarımın yapıldığı ilk yerleşkenin topraklarında doğmuş bir insanım. Benim resimlerimde daha çok toplu insan figürleri var. Yani toplu bir araya gelmiş, birleşmiş, göç eden, seyahat eden, duran ve bir arada olan insan figürleri var. Ben o kadim topraklardan etkilendiğimi düşünüyorum. Yani onların DNA'mda kodlu olduğunu düşünüyorum. Benim babam Boncuklu Höyük'ün bulunduğu köylü. 10 kuşak oradayız. Mesela Amerika'da bir resmim vardı işte, o satıldı. Mesela orada da Adıyaman'daki Nemrut Dağı'ndaki kafalara benzer bir şeyler çizmiştim. Onları çizerken hani ülkenin kendi toprakları ve bu kadim kültürden gerçekten etkilendiğimi düşünüyorum.
0: İleriki günlerde başka çalışmalarınız olacak mı peki?
1: İleriki günlerde sanatın her alanında işte Art Ankara var, farklı fuarlar var İstanbul'da, İzmir'de. Onlara katılmayı düşünüyorum. Bir kişisel sergi geçen sene Selçuk Üniversitesi Müzesi'nde açmıştık. Öyle bir sergi planlıyorum. Ama benim esas en büyük hayalim, projem bir modern sanatlar müzesinin Konya'ya kazandırılması. Yani bunu da hani mümkünse o Boncuklu Öyük, Çatal Öyük yerleşkesinde o bölgede sanat ve yaşam merkezi, yani sadece sanat değil yaşamın da olduğu, işte höyük yaşamının simüle edildiği, atölyelerin, galerilerin, sergilerin yapıldığı, uluslararası çalıştayların gerçekleştirildiği bir sanat kampüsü gibi bir şey hayal ediyorum. Bununla ilgili Karatay Belediyesi'ne gittim. Ama bütçe yüksek olduğu için plan proje ortada, elimizde hazır. Ama dediler ki yani çok hocam ne yaptın dediler. Çok büyük bir proje, biz bunu şu anda tasarruf tedbirleri nedeniyle yapamayız. O nedenle şimdilik ben hani sponsor arayışı içindeyim. Bu vesileyle sizin aracılığınızla da umarım yetkililere ulaşıp Konya'ya böyle bir yaşam ve sanat merkezini kazandırabiliriz.
0: İnşallah hocam. Son olarak resim sanatına yönelen gençlere bir tavsiyeniz var mı?
1: Aslında ben kendi diş hekimliği öğrencilerime de söylüyorum. Alanınızın dışında müzik olabilir, resim olabilir, spor olabilir. Yani kendi alanınızın dışında bir şeye mutlaka tutunun. Biz mesleğimizi ne kadar iyi icra edersek edelim, işte evleniyoruz, çocuklarımız oluyor, işte her şey çok yolunda bile olsa ruhumuzun beslenmeye ihtiyacı var. O yüzden hani bunun ile de güzel sanatlarda okumak gerekmiyor. Biraz önce bir arkadaşla tanıştık, polis kendisi özel harekatta ama burada resimleri var.
0: Aslında hepinizi birleştiren bir ortak nokta var.
1: Burada insanları dinleseniz hepsinin başka bir şeyle uğraşıyorlar aslında ama resim de yapıyorlar. Aslında bunu yaparken ben çok büyük ebatta resimler çalışıyorum ve böyle hani kanter içinde kalıyorsun yaparken, yoruluyorsun ve ben bunu saat 5'ten sonra, mesai bittikten sonra fakültede odamda çalışıyorum resimlerimi. Bu aslında yorucu bir şeye dönüşüyor. 7'ye 8'e kadar resim yapıyorum ama o yaptığında yani karşına koyduğun şey o kadar güzel ki yani bin yıllarca, milyonlarca yıl aslında bize kalan ve bizim izleyip de insanları algıladığımız tek şey sanat aslında. Yani o rölyefler, duvarlardaki resimler, kazmalar, yani işte bir Karahantepe'ye gidiyorsun, oradaki insan figürleri, yani biz insanları o şekilde anlamaya çalışıyoruz ve onlar sanatla kendilerini ifade etmişler.
0: Bu zamana kadar sanatla kendilerini ifade ederek bu zamana ulaştırmışlar mesajlarını.
1: Şu anda yaptığımız şeylerin ne kadar kalabilir bilmiyorum. Bir işte 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 300 yıl sonra bizi anlatan bir şey olacağını düşünüyorum. Yani duvara asıp bakıp seyredebileceğin bir şeyi ortaya çıkarmak gerçekten çok hani keyifli bir şey. Hatta ben fakültede resim yaparken bazen saat 5'ten sonra orada hastalar oluyor. Hastalar da beni seyrediyor. Yani bu sadece seni, öğrencini, çocuğunu değil. Yani senin o bulunduğun yerde, ha bak diş hekimliği fakültesinde bir hoca resim yapıyor deyip ben mesela odamın içine bakıp böyle duvarlara bakarak geçen insanlar vardır. Yani duvarlarım resimlerle dolu, her yer resimlerle dolu. Sadece gençlere değil topluma da, yani belki hani yapamıyorsun ama izleyici de olmak önemli. Hani izleyici de olabilirsiniz. O yüzden sanatın bir yerine, müziğin herhangi bir yerine tutunabilmek gerçekten hayatta yani can kurtarıcı bir şey. İnsanın ruhunu besleyen bir şey. Yaptığın eserin birilerinde karşılık bulmuş olması gerçekten sanatçı için çok büyük bir haz.
0: Değerli hocam, katıldığınız için sizi de çok teşekkür
1: ediyoruz.
0: Ben
1: teşekkür ederim.
0: Köşemizde bugün ressam ve akademisyen Profesör Doktor Sema Hakkı ile sanata dair söyleşimize yer verdik.

yanım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim.

Sevgili dinleyiciler, Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyoruz. Yıldırım Bekçi seslendiriyor, Gidişin Ecel Gibi.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyiciler, Uşak yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Özay Gönlüm seslendirecek, Ayşe dediğim adına.

canaşem, şıngırdaklı maşole. Ateş tutan eline gülüm canaşem, şıngırdaklı.

Sevgili dinleyiciler, Kastamonu yöresinden bir türkü dinliyoruz. Belkıs Akkale seslendiriyor, aşağıdan geliyor Türkmen Goyunu.

Sevgili dinleyiciler, az sonra Hadi Gel Geri Gidelim köşemizde araştırmacı yazar Mustafa Cansız Batı Akdeniz kırsalının günlük yaşamından ayrıntılar aktarmaya devam edecek. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Hadi gel geri gidelim.
1: Eski halk takviminde Ağustos ayına harman ayı deniyor. Harman atma, harman kaldırma, harman savurma ayı. Harman kaldırma hasılat, harman savurma samandan hububatı buğdaya ayırma işi. Haziran ayına orak ayı demiştik, orak biçim zamanı. Temmuz ayı da harman ayı. Haziran ayında ekinler biçilir. Biçildi, yığın yapıldı. Yığınlar harmana taşındı. Harmanın kenarında bütün yığınlar yığıldı. Ekin yığınları, buğday, arpa, yulaf ayrı ayrı yığınlar. Birbirine karıştırmamak gerekiyor. Tabii günümüz için değil bu. Köşemizin adı. Eskilerden söz ediyoruz. 50 yıl, 100 yıl önceden söz ediyoruz. Makineleşme olmadığı zamanlar. Hayvan ve insan gücüyle yapıldığı zamanlar. Daha sonra batoz çıktı. Daha sonra biçer döver. Biçer döverle bütün bu işler, bir aylık işler bir günde yapılıp bitiyor. O konumuz değil. Konumuz 100 yıl önceki harman zamanı. Harman uygun bir yere önce harman gerekir. Herkesin, her evin bir harmanı vardır. Bazı köylerde bu toplu olabiliyor. Bütün köyün ortak 5-6 tane harmanı olabiliyor. Herkes sırayla orada harmanını kaldırabiliyor. Ama bizim Akdeniz bölgesinde, genellikle Antalya köylerinde her evin bir harmanı var idi. Her yere harman yapılmaz. Yel almalı. Tabii tatlı bir yel almalı. Uygun bir yer. Onu deneyimle eskiler bilir nereye harman yapılacağını. Harman biraz sertleştirilir. Toprak dövülür. Sert bir topraktır bu. Harmana çeç deriz. Çeçler yayılır, saplar. Saplar yayıldıktan sonra zaten bir ay süresince gevremiştir sap. Kurumuştur. Hemen tane başaktan kolayca ayrılır. Temmuz ayı gelince rençber diyelim. Rençberler, çiftçiler eskiden uygun bir yel beklerdi harman savurmak için. Önce düvenle saplar ezilir. Hayvana düven koşulur. Düvenin üzerine bir ağırlık, çocuk olabilir, bindirilir. Ya da düveni süren kişi ayakta düveni sürer, biner. Sap ezilir düvenle. Düvenin altında çakmak taşları vardır. Keskin, sert, özel bir taş. Sap ezildikten sonra yığın yapılır, yel beklenir. Fırtına değil, tatlı bir yel beklenir. Bir esintiyle sap savrulur, yabayla. Yaba dediğimiz ahşap, dört parmaklı bir gereç. Tarım aleti, hafif olması için ahşaptandır. Genellikle de sedirdendir. Bunu ustaları yapardı. Günümüzde artık bunlar yok, bu meslekler. Yabayla savrulur saplar. Tane beriye düşer. Aynı noktaya düşer ağır olduğu için. Saman az geriye düşer. İnce saman biraz daha geriye düşer. Sapı savurduktan sonra tekrar üzerindeki kezi iyice ikinci bir elekten geçirilir. Kürekle savrulur bu sefer. Kürekten sonra da bir başka tarım aleti, günümüzde artık olmayan, holusla elenir. Tertemiz edilir buğday. Daha sonra buğday ambara çekilir. Henüz rahatlayamaz çiftçi. Buğday ambara girince rahatlar. Yağmur yağması sorun değil. Normalde Temmuz ayında Akdeniz bölgesinde yağmur yağmaz da harmandayken buğday yağarsa çiftçi için emeklerin riske girmesi demektir. O hiç istenmez. Üstü örtülmeye çalışılır ya da alel acele ambara çekilir. Normalde yağmaz. Çiftçi ambara çektikten sonra buğdayını artık rahatlayabilir. Bir yıllık yaşamı garanti altına alınmıştır. Buğday kıymetli. Önce buğday çekilir. Daha sonra hayvanlar için samanlar da samanlığa çekilir. Çarşafla ya da harar dediğimiz büyük cüneden çuvallarla. Tabii bunlar eziyetli iştir. Günümüzde biçer döverle her şey bir günde yapılıp bitiyor 2 saatte ama eskiden 50-100 yıl önce bu işler için günlerce, Temmuz ayı boyunca, yani harman ayı denmesi o, Temmuz ayı boyunca bu işler için uğraşılırdı. Evcek, bütün ev halkı harmanda seferber olurdu sanki. Harman ayı bu. Yerin önemi de bu. Harma yerinin önemi de bu. Harmanın savrulması için illaki bir yel gerekiyor. Yel alan yerde de bir harman olması gerekiyor. Everekli halk ozanı Seyrani demiş ki, ateş vapurunu icat eyleyen yel kadrini ne bilir? Everekli halk ozanı Seyrani böyle diyor. Everek dediğimiz Develi. Develi Kayseri'nin ilçesi. Esenlikler.

Değerli dinleyiciler, TRT Antalya Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bizlere eşlik eden siz sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bugünkü programları sizler için hazırlayanlar Kemal Ökten ve Erdal Çakmak, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Sizlerleydik. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. Memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyiciyle buluşturacak. Haziran ayında 25 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı. Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Toplantı Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. A Milli Takım 5-5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon %0,99 oldu. Yıllık enflasyonsa %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonuyla 6 aylık enflasyon

0: enflasyon farkı %6,09 oldu. Böylece memur ve emeklisi için %7 sözleşme farkıyla 6 aylık zam oranı %13,52'ye ulaştı. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 artacak. Haziran ayında kira enflasyonu da 51 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda SSK ve Bağkur emekli aylıklarında %17,76'lık artış yapılacak. Bu oran en düşük emekli aylığına da yansıtılacak. Böylece en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal kararı verdiği düzenlemeleri de içeren 30 maddelik teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin 13 Temmuz haftasında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından teklif Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında konuştu.
1: Yıllar içerisinde kalmış, çözülememiş konular var. Bunlardan birisi Katsa meselesi. Bu konuda da biz gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi. F-35 satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar, Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan programa geri dönme meselesi, bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Türkiye'nin artan savunma ve istihbarat kapasitesinin önemine dikkat çekildi. Kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren ve hibrit tehditlerle mücadele edebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildi. NATO 3.0 için kritik bir müttefik olan Türkiye, NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının somut karşılığını üretti, değerlendirmesi yapıldı. Raporda uluslararası güvenlikte çok boyutlu dönüşüm yaşandığı belirtildi. Ankara Zirvesi'nin NATO'nun yeni güvenlik paradigmasına katkı sunacağı vurgulandı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Protokolün kullanılacağı tüm yol güzergahlarıyla NATO zirvesinin yapılacağı alanlar ve delegasyonun konaklayacağı yerler scooter türü araçların girişine kapatıldı. Park halinde bulunan araçların da 4 Temmuz'a kadar kaldırılacağı belirtildi. Aynı yolları 6-9 Temmuz tarihleri arasında motokuryeler de kullanamayacak. Otomobil, karavan gibi taşıtlarla konteynerler 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerindeki taksi duraklarının önünde AVM'lerin otopark ve önlerine park edemeyecek. Ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine de izin verilmeyecek. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz gece yarısından 9 Temmuz saat 5'e kadar alternatif bir yoldan ilerleyerek toptancı haline girebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. ABD basının açıklamalarda bulunan Trump, İran'da rejim değişikliği hedeflemediğini tekrar söyledi. Çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler ifadesini kullandı. İran'ın geriye bazı füzeleri kaldırdı ancak bunları yok edebileceklerini savunan Trump, geçen hafta onları 3 defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler, dedi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetinde testi izledi. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10.

0: yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyiciyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibariyle her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini arttırmaya devam ediyoruz, dedi. Mülakatlarda 1038 adayın başarılı olduğunu belirtti. Sonuçlar, Adalet Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından erişime açıldı. İstanbul merkezli 8 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceğini söyledi. Haziran ayında 25 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ilk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını söyledi.
1: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 40 ülkenin imza attığı İstanbul Bildirgesi'ni değerlendirdi. Aksaray'da konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerindeki sağlık hizmetleriyle dünyaya örnek olduğunu söyledi.
2: Dün Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul Bildirgesi'ni 40 ülkeyle beraber İstanbul'da imzalattık. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü depremle ilgili Türkiye dünyanın geçmişte maalesef acı yaşamış ama aynı zamanda depremi çok iyi yönetmiş, çok iyi sağlık altyapısı olan bir ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten 6 Şubat depremlerinde büyük özveriyle hizmet etmiş, dünyaya örnek olmuş bir sağlık hizmeti sundu.
0: Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul teklifleri ve onay sürecinde değişiklik yapıldı. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul, bakanlıkça hazırlanan kılavuza göre değerlendirme yapacak. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açılacak okullar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Program çeşitliliğine dayalı eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu İmam Hatip Liselerinden merkezi sınav puanı ile öğrenci alacaklar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve bakan onayıyla merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz, dedi.
3: Emperyalizm, bakın, çok masum bir kavram gibi size sunuluyor. Dünya vatandaşlığı, küresel değerlere sahip olun. Bu bizim binlerce yıllık devlet geçmişimiz, binlerce yıllık millet olma şuurumuzla asla örtüşmez. Ben çocuklarımın milli değerlerini, bizi biz yapan değerleri kaybetmesini, onlardan uzaklaşmasını asla istemem. Bizim 13 ülkede 65 tane okulumuz var. Gideceksiniz bizim okullarımızda önümüzdeki 100 yılı Türkiye 100 yılı yapmak için, Türkiye'nin itibarını, vakarını göstermek için çabalayacaksınız.

0: kayıt cihazları ve sistem ayarlamacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. Ses sistemleri kullanılabilecek. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Kabul edilen kanuna göre askeri tesislerin kapsamı da genişletiliyor. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Kiev ve diğer kentleri iki gündür düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Kiev'de yaz günü ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırılara karşılık vereceklerini söyledi. Bu açıklama sonrası Ukrayna güçleri Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle vurdu. Yoğun dumanın yükseldiği kentte ve çevresinde elektrik ve su kesintileri meydana geldi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Avrupa'da aşırı sıcaklar sadece günlük hayatı değil, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Bazı bölgelerde ise çalışmalar geçici olarak durduruldu. Üretimdeki kayıp, artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının ekonomik yavaşlamayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. A-Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyiciyle buluşturacak. Haziran ayında 25 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı. Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Spor. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım bu gece belli olacak. Saat 21'de Avustralya ile Mısır, saat 1'de Arjantin'i Yeşil Burun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. A-Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ile karşılaştı. Rakibini 82-75 mağlup eden 12 dev adam 5'te 5 yaparak liderliğini garantiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Osmaniye çevreleriyle, Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bursa ve Kocaeli 33, İstanbul ve Antalya 31, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kilis 35, Manisa 36, Yalova ve Ordu 28, Kahramanmaraş ve Adana 34, Samsun, Rize ve Hatay 29, Aydın ve Elazığ 38, Ardahan 27, Adıyaman 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yön olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun

0: 50 ile 52. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Firhat'a gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı, mest oldu. Bankkartım jest oldu.
6: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraat'ten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Haftanın son Ailece programı TRT Radyo 1'de canlı olarak başladı. Program yapımcılarımız Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Ertuğrul Kaya. Mikrofonda ben Havva Emelya ile 13.50'ye kadar radyolarınızda olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, iki konuğumuz var bugünkü Ailece programında. İlk olarak ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş ile konuşacağız. LGS sınav tercihlerinde aileler nelere dikkat etmeli sorusunu merkeze alarak birazdan merhaba diyeceğiz ama ikinci konuğumuzu da size takdim edelim şimdiden. Bilge Savacı, Kırklareli Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden, kendisiyle çocuklara kitap sevgisini aşılayan başarılı bir öğretmen olma yolculuğunu konuşacağız. Süremiz el verdiğince elbette. Biz hemen ilk konumuza bir merhaba diyelim. Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Emel Hanım, hoş buldum.
0: Hemen başlayalım. Geride bıraktığımız ay Haziran ayı elbette 1 milyonu aşkın öğrenci için çok önemliydi, çok stresliydi. Liselere geçiş sınavı yapıldı. Tabii sınav stresi sona erdi ama bir başka stres ve heyecan başladı deyim yerindeyse. Bir başka maraton, evet. Hem öğrencileri hem aileleri bekliyor. Dediğimiz gibi aileler ve öğrenciler nelere dikkat etmeli tercih sürecinde? Ama onun öncesinde bu yılki LGS sınavını, o atmosferi, tercih dönemi genel atmosferini bize değerlendirir misiniz?
3: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi dediğiniz gibi LGS geride kaldı. Çok büyük bir maratondu ve bitti. Ama aslında yolun sadece şu an ilk yarısı tamamlandı. Şimdi en az sınav kadar, hatta belki de sınavdan daha kritik bir karar aşamasına doğru gidiyoruz. Yani tercih dönemine doğru gidiyoruz. Şimdi bu yılki genel atmosfere baktığımızda her yıl olduğu gibi tatlı bir telaş var öğrenci ve velilerimizde. Fakat maalesef ciddi bir bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı da ne yazık ki öğrenci ve velilerimiz de var. Velilerimizi ve öğrencilerimizi çok dinamik ve stratejik düşünülmesi gereken bir süreç bekliyor. Burada sakin kalıp süreci panikle değil, sakinlikle ve doğru verilerle yöneten ailelerin çok daha iyi sonuçlar alacağını söyleyebiliriz.
0: Peki, bu doğru yönetim nasıl olmalı? Hem bahsettiğiniz işte tatlı telaş, heyecan, yanı sıra stres, yanı sıra bilgi kirliliği, tüm bunları nasıl yönetebilir aileler? Tavsiyeleriniz neler olur?
3: Tabii şöyle anlatayım. Benim ilk ve en önemli tavsiyem burada ilk önce sürece verilen anlam. Yani bu dönemi aslında öğrencilerin ve velilerin bir kriz dönemi olarak değil, geleceğin inşa edildiği bir işbirliği dönemi olarak anlamlandırması gerekiyor. Şimdi sınav bitti. Puanlar ve yüzdelik bilimler netleşecek. Tarihi de söylemiş olalım. 10 Temmuz'da sonuçlarımız açıklanacak. Şimdi bu değiştiremeyeceğimiz sonuçlar üzerine hayıflanmak yerine elimizdeki mevcut verilerle en iyi, en huzurlu ve en doğru adımı nasıl atarız, buna odaklanmamız gerekiyor bu süreçte. Ailelerin tabii yaşadığı kaygı kadar sakinliği de doğrudan çocuklara yansıyor. Bu yüzden ebeveynlerimize çok iş düşüyor. Önce ebeveynlerimiz derin bir nefes almalı ve bu süreci bir endişe, bir kaygı savaşına dönüştürmemeli ve aynı zamanda kesinlikle şunu da söylemekte fayda var. Uzmanlardan bu süreçte yardım alınmalı kesinlikle.
0: Evet, evet. Bu neden önemli? Hem onu soralım çünkü teknik boyutları da var. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir de aklıma gelen, hani öğrencinin temennisi, isteğiyle ailenin beklentileri çatıştığı zaman ne yapılmalı? Bir de puan ve yüzdelik dilimden bahsettiniz. Burada öncelemeleri gereken puan mı olmalı, yüzdelik dilim mi olmalı?
3: Burada kesinlikle tercih döneminin altın kuralı LGS'de yüzdelik dilime bakılmalı. Yüzdelik dilime bakacağız. Hemen çok kısa size sebebini de açıklayayım. Sınavın zorluk derecesi her yıl değişiyor. Dolayısıyla örneğin 450 puanın karşılığı bir yıl çok iyiyken diğer yıl daha geride kalabiliyor. Ama yüzdelik dilim öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını gösterir ve okullar da öğrencileri bu sıralamaya göre alır. Okulların kontenjanları bu sıralamaya göre dolar. Şimdi iyi bir liste yaparken de bizim LGS puanımızda tercih yapabileceğimiz 10 tane okul var. Yani 10 okulu yazabiliriz bu listeye. Güvenli bir liste yaparken de listemizin ilk birkaç tercihine kendi yüzdelik dilimimizden biraz daha yüksek hayal ettiğimiz belki gelir diye düşündüğümüz okulları yazmamızda bir beis yok. Hayal okullar diyoruz biz bunlara. Ama orta ve son tercihlerde mutlaka kendi yüzdelik dilimimize yakın ve kendi dilimimizin altında kalan, bizi garanti altına alacak güvenli okullara da yer verebiliriz. Ama şundan müsaadenizle Emel Hanım altını çizmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle LGS puanıyla yerleşmek gereklidir gibi algılanmasın bu. Okul başarı puanıyla, yani okul başarı puanı dediğimiz yerel okullara, okulların da akademik seviyesi iyi olan tarafları var. Yani sadece merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar iyidir demek burada yanlış olur. Sadece eğer öğrenci ben yüzdelik dilimimle yerleşmek istiyorum, LGS puanımla yerleşmek istiyorum diyorsa kendini bu şekilde garantiye alabilir diyelim.
0: Evet. Orada da yani eminim ki şu an bizi dinleyenler de, bu süreci yaşayanlar, bu süreci ortak olanlar da merak ediyorlardı. Yani yıllar içerisinde ya da son yıllarda tercih listelerinde işte evet biz yüzdelik dilimi dikkate alalım ama hani yüzdelik dilim kaymaları da yaşanabiliyor diyebiliyorlar. Evet. Bu noktada ne yapmaları lazım?
3: Şöyle,
0: neleri hesaba katmalılar mesela?
3: Şöyle söyleyeyim, şimdi kontenjanlar bu işin en önemli kısmı, dikkat etmemiz gereken en önemli kısım. Tavsiyem de şu: kılavuz yayınlandığında çok dikkatli kılavuz incelensin. Çünkü eğer bizim hedeflediğimiz okullardaki kontenjanlarda, örnek veriyorum, bir artış varsa o okulların yüzdelik dilimlerinde geriye doğru bir esneme olur. Ama tam tersi, kontenjan azaldıysa, yani bir okul geçtiğimiz sene 100 öğrenci alıyorken işte 80'e düşürdüyse bu sene alacağı öğrenci sayısını daha yüksek bir dilimle kapatabilir. Tercih yapılırken sadece geçen yılın taban değerlerine takılmamalı. Okulların alacağı öğrenci sayısı da burada kesinlikle göz önünde bulundurulmalı ve tercih listesi esnek tutulmalı. Yani tek bir okula bel bağlamamak bu yüzden önemli aslında. Seçeneklerimizin fazla olması gerekiyor.
0: Seçeneklerin fazla olması gerekiyor. Daha geniş bir yelpaze sunulması gerekiyor. Olasılıkların artması için tabii LGS tercih döneminde ailelerin çocuklarına destekleri çok önemli. Çocuğun kendini tanıması kadar, ki o yaşlarda tanımayabilir, farkına varmayabilir ama ailelerin kendi çocuklarını tanıması, iyice tanınması, gözlenmemesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Burada okul türleri arasında kalan aileler olabiliyor. Sayıları da bayağı fazla diyebiliriz belki de. Burada hani Anadolu Lisesi var, Fen Lisesi var, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri var. Yani bu okul türlerini seçerken ya çocuklarını nasıl gözlemlemeliler ki yönlendirsinler çocuklarını doğru bir şekilde aileler?
3: Şöyle, bu çok kritik bir ayrım. Okul türlerinden söz edeyim ve hangi mizaca sahip olan çocukların hangi okul türlerini seçebileceğinden bahsetmek isterim çok kısa. Fen liseleri analitik yönü güçlü, matematik ve fen bilimlerine ilgi duyan, işte gelecekte tıp hayali olan, mühendislik hayali olan veyahut temel bilimleri hedefleyen öğrenciler için iyi bir seçenek olur. Anadolu liseleri daha böyle dengeli, işte sosyal bilimleri ve sayısalı bir arada götürmek isteyen öğrenciler için, hedefini listede netleştirecek olan öğrenciler için iyi bir seçenek olur. Bu öğrencilere hitap eder. Son yıllarda tabii savunma, sanayi, yazılım, siber güvenlik gibi alanlarda da açılan proje meslek liseleri vardır. Bunlar da gerçekten nitelikli eğitim verirler. Hani bu alana ilgisi olan öğrenciler de bu liseleri tercih edebilirler. Yani tercih yap demek istediğim şu: tercih yaparken sadece okulun puanına değil, kesinlikle çocuğun ilgisine ve okulun türüne de bakılmalı. Tıp istemeyen daha önce fen bilimleriyle çok isteyerek uğraşmamış, laboratuvardan çok fazla hoşlanmayan bir çocuğu sadece puan yüksek diye fen lisesine de zorlamak evet, mutsuzluk getirir maalesef. Çünkü bu eğilimi gösteren bazı velilerimiz ya da öğrencilerimiz oluyor. İşte hocam yüzdelik dilimim benim yüksek, fen lisesimi tercih etsem. Ama hayır, yani eğer bizim tıpta, mühendisliğe veyahut bu alana ilgimiz yoksa bu mutsuzluk getirir maalesef.
0: Evet, çok çok önemli ki kronikleşmiş bir şey bu değil mi? Yıllardır bu problem ne yazık ki var.
3: Evet.
0: Herkesin hala da var demek ki, devam ediyor.
3: Kesinlikle.
0: Peki hani bu bahsettiğiniz kriterler dışında okulu seçerken, tercih yaparken okulun işte sosyal faaliyetleri olabilir. Dün de konuşmuştuk programımızda, hala yabancı dil her ne kadar yapay zeka gelişse de çok çok önem arz ediyor. İşte yabancı dil imkanları gibi kriterlere ne derece dikkat edilmeli? Yanı sıra var mı bu şekilde, bu farklı tarzda farklı kriterler dikkat edilmesi gereken?
3: Tabii ki, kesinlikle. Şimdi tercih yapılırken dediğiniz gibi hani sadece okulun popülaritesine bakmamak gerekir. Evet, popüler okullar vesaireler var, doğru. Ama ek olarak şunlara da ben bakılmasını tavsiye ediyorum. Birincisi ulaşım. Şimdi günde 2-3 saatini yolda harcayan bir öğrencinin ders çalışmaya da sosyal hayatına vakit ayırmaya da maalesef enerjisi kalmaz. Ve 4 sene bu öğrenci bu okula gidip gelecek, bir kışın gidip gelecek. Evet. Şimdi okul eve yakın mı? Ulaşımı kolay mı? Buraya öğrenci nasıl gidip gelebilir? Zamanı kalır mı? Yorulur mu? Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Ulaşım bu kriterlerden en önemlisi.
0: Evet, çok önemli hakikaten. Evet.
3: Bir diğeri de şu. Okulun yüksek öğretim başarısı Emel Hanım, yani üniversite başarısı. Şimdi bu lisenin mezunları üniversite sınavında neler yapmış, işte sıralaması ne, hangi bölümlere hangi bölümleri tercih etmiş, bu okulun akademik başarısına da bakmaları gerekiyor ve takibinin, akademik takibinin okulun nasıl yaptığını.
0: Bu akademik başarıyla ilgili net sağlam bilgi okulun kendisinden mi alabilir, yoksa yayınlanan, yani bir platformda yayınlanmış şekilde var mı?
3: Şöyle, aslında okulun kendisi en doğru bilgiyi verir. Tabii ki şunu da o zaman
0: sormak gerekiyor. Ebeveynlerin tabii bunu sorması gerekiyor.
3: Evet. Yani şunu da söylemiş olalım hazır. Lafı gelmişken, tercih listesi oluştururken tüm velilerimize ve öğrencilerimize tercih listesine ekleyecekleri tüm okulları gidip yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz.
0: Evet.
3: Okulun havasını kesinlikle solumaları gerekiyor. Öğrencinin bir sınıfları gezmesi gerekiyor. Hem ulaşımı burada anlamış olacaklar. İşte nasıl gidiliyor, nasıl geliniyor.
0: Evet.
3: Bir idareciyle orada konuşmak da çok mühim. Ve idareciyle konuşurken okuldaki başarılar da sorulabilir. Diğer soruları da okulla ilgili yanıtlayacak olan kesinlikle okulun içindeki kişilerdir. Akademik başarıyı da bu noktada aslında yöneltebiliriz.
0: Peki.
3: Okulun idarecilerine.
0: Peki Merve Erateş, size ayırdığımız bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Bir soru daha yöneltmek isteriz ama bu da çok önemli. Çünkü bu arada siz ulaşımdan bahsettiniz. Onu siz bahsederken benim aklıma aslında şu da geldi. Hani kütüphanesi de bence önemli. Belki hani çocuk okuldan sonra, dersten sonra orada beklemek zorunda kalacak kendisine almaya gelecek ailesini.
3: Evet.
0: O süreçte de iyi, yani atmosferi temiz bir ortamda kütüphanede ders çalışmak için bence bu imkan da çok çok önemli okulları araştırırken. Şunu da soralım ve böylece noktalayalım. Kısa bir cevap alalım ama lütfen sizden. Hani ilk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen, ne bileyim tercih listesinden memnun kalmayan öğrenci de olabilir, aileler de olabilir. Ya süreç bitmiş oluyor mu? Ya da seçenekleri var mı önlerinde?
3: Hayır, kesinlikle. Tekrardan hatta iki tane bizim şansımız var. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra hemen arkasından yerleştirme, esas nakil süreci dediğimiz süreç başlar. İlk tercihini hiçbir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için iki tane şans vardır. Kontenjanlar açılabilir özel okullara kayan öğrenciler için, şehir değiştiren öğrenciler için. Yine aslında tekrardan iki defa biz tercih yapabiliriz. Yani nakil dönemini çok sıkı bir şekilde veliler takip etsinler.
0: Peki. Çok açık, çok net, az ve öz bir şekilde bize aktardınız. Umarız ki mesajlarınız da yerine ulaşmıştır. Yolları açık olsun öğrencilerin de, ailelerin de. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Size de çok teşekkür ederek uğurluyoruz. Merve Erateş.
3: Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, hoşça kalın dedi konuğumuzda. Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş telefon hattımızdaydı. LGS sınav tercihlerinde aileler, öğrenciler nelere dikkat etmeli, hepsini bize anlattı, açıkladı.
1: Ailece devam ediyor.
0: Ailece devam ediyor. Saatimiz 13.37'yi gösteriyorken kutsal mesleklerden öğretmenliği konuşacağız bu bölümde. Kırklareli Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Bilge Savacı telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz Bilge Savacı.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir öğretmenliğin tanımını sizden dinlemek isteriz. Şöyle bir baktığımız zaman toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki bir unvan tanımı duruyor akışımızda önümüzde. Yanı sıra Türk Dil Kurumu diyor ki sözlükte mesleği bilgi öğretmek olan kimse olarak tanımlanıyor. Tabii düşünüyoruz sadece bunlardan ibaret değildir ki siz çocuklara kitap sevgisi başta olmak üzere pek çok olumlu duyguyu akıtan bir insansınız. Onun hikayesini de dinleyeceğiz ama sizden öğretmenliğin tanımını, kutsallığını dinlemek istiyoruz öncelikle. Siz nasıl tanımlarsınız?
4: Bence öğretmenlik bir yaşam biçimidir. Eğitim bir yaşam biçimidir. Böyle algılıyorum ve böyle yaşıyorum.
0: Evet. Bundan ibaret değildir ama herhalde. Başka hangi anlamları ortak öğretmenlik?
4: Bence pek çok alanla iç içe aslında sınıf öğretmenliğinin içinde pek çok dal olduğu için spor var.

0: sanat var, edebiyat var,
1: evet,
0: teknoloji var. Yani her şeyi kapsıyor, günlük hayatı kapsıyor, kütüphaneyi kapsıyor,
1: evet,
0: müziği kapsıyor.
1: Evet. Peki o zaman sizin mesleğe ilk başladığınız yıllara, günlere geri dönelim. Hatırlıyor musunuz ya da neler hatırlıyorsunuz? O günkü heyecanla ilgili bizimle neler paylaşırsınız?
0: Sınıfa ilk girdiğim anı hatırlıyorum. İlk adımımı attıktan sonra bütün hayatımın tamamen değiştiğini ve o günden bugüne o duygunun bende sabit kaldığını her zaman hatırlıyorum.
1: Evet. Peki öğrencilere kendini ifade etme biçimlerini nasıl aktardınız ki öğretmendir, dış dünyaya kapıları açan kişidir öğrenciler için. Ailelerden fark odur aslında. Hani anne babadan sonra, ebeveynlerden sonra sözü en çok dinlenilen insandır öğretmen. Bu noktada nasıl bir katkınız oldu?
0: Aslında okuduğumuz kitaplar, çocuklara anlattığımız hikayeler, çocukların kendilerini anlama, tanımlama ve anlatma konusunda en büyük yol gösterici. Yine bunun yanı sıra son yıllardaki resimli çocuk kitaplarındaki resimler, o resimlerin aktardığı hikayeler, küçük kesitler, çocukların kendilerini anlamaları ve yazılı, sözlü şekilde ifade etmeleri konusunda en büyük ve somut yol göstericilerden birisi. Tabii bunların yanı sıra öğretmenin sevgisi, çocuklara cesaretlendirmesi, onlara karşı ilgisi yine çocukların kendilerini ifade etmeleri konusunda çok önemli, kritik rol oynuyor.
1: Peki burada çocuklara, hani sınıf öğretmenisiniz değil mi? Onu bir teyit edelim, evet, öncelikle. Evet. Pek çok çocuğunuz, evladınız oldu deyim yerindeyse. Açılışta da biz belirtmiştik aslında. Çocuklara kitap sevgisini aşılayan başarılı bir öğretmen nitelemesini paylaşmıştık. Bu, yani çocuklara kitap okumak nasıl sevdirilir? Yani bu çok basit bir soru gibi görünüyor ama çok da derinliği olan bir soru olsa gerek. Evet. Siz bunu nasıl başardınız?
0: Bence çok basit ve çok kolay. Öğretmenin kendisinin okuması, okumaya yaşamını adaması, okumanın günlük hayatının öncelikle öğretmen için bir parçası olması, okulda, sokakta, evde bunu yapması, bunu yaparken çocuk edebiyatından başlaması sıralı bir şekilde. Ben yıllarca sistemli bir şekilde çalıştım kitap konusunda. Bunu yapması çocuklar için zaten çok büyük bir örnek teşkil ediyor ve çocuklar da kendiliğinden kitaba yöneliyor ki son zamanlarda, bu sene ilk defa halk kütüphanesi olan bir yerde çalışıyorum ve artık düzenli olarak kütüphaneye gidiyorum. Öğrencilerim bunu biliyor. Onlar da yavaş yavaş halk kütüphanesine alışmaya başladılar. Yani öncelikle yetişkinin, öğretmenin kendisinin adım atması, kendisinin sevmesi, çocuğun alışkanlık kazanması istediği konuda kendisinin alışkanlık edinmesi gerekiyor. Evet. Kitap dahil olmak üzere eğitimi kapsayan her konuda ben bu şekilde yol alıyorum.
1: Peki çocuklara nitelikli kitapları nasıl öneriyorsunuz ya da yönlendiriyorsunuz? Ta kendi okul yıllarıma gidecek olursam şöyle bir şey hatırlıyorum. Hani bana da kitap okuma alışkanlığını kazandıran çok sevgili ilkokul öğretmenim dinliyorsa eğer, sevgilerimi gönderiyorum ki hala irtibatımız var. Çok severim. Bütün öğretmenlerimi sevdiğim gibi, ama ilkokul öğretmenimin bendeki yeri ayrıdır. Sema öğretmenim dinliyorsa çok öpüyorum. Burada hani nitelikli kitap yönlendirmesini nasıl yapıyorsunuz? Biz çocukken yazın, yaz tatili için işte ödev verilirdi. Şu kadar sayıda kitap okuyun, işte onun özetini çıkarın, kompozisyon yazın, okul başlayınca hep beraber okuruz, değerlendiririz şeklinde. Ama tabii bunu böyle bir ödev olarak gören öğrenciler de olabilir. Yani bunun ödev dışına çıkıp, yani keyifli bir vakit haline dönüştürmenin arasında ince bir çizgi, ince bir denge olsa gerek. Bu nasıl sağlanıyor?
0: Ben aslında şöyle yapıyorum. Öğrencilerime neredeyse hiç sessiz kitap okutturmuyorum. Yani sınıfta hadi şimdi kitap okuyoruz, kitap saati dersini asla yapmıyorum. Çünkü çocukların o şekilde okumayacaklarını biliyorum. Bu nedenle kendim çocuklara zaman zaman haftanın belli günlerinde kitap okuyorum. Tahtada da açıyorum. Resimleri de var. Bazen elim alarak okuyorum. Bunlar üzerine, kitaplar üzerine canlandırmalar yapıyoruz. Kitaplardaki resimleri çiziyoruz. O küçük kesitleri kitaplardan böyle çok güzel, çok önemli replikler var. Onları canlandırıyoruz.
1: Aslında oyunlaştırıyorsunuz kitapları... bir anlamda. Çocukların, evet, tam sevdiği.

0: edebileceği şekilde oyunlaştırma var, doğru mu anlıyorum?
1: Evet, evet, evet. Evet. Bu şekilde kahramanlar üzerine zaman zaman onları hatırlıyor, konuşuyoruz. Aslında bir nevi onlarla yaşamak gibi. Hatta şöyle bir örnek de verebilirim. Buyurun size. Maskeli Fare diye bir kitap vardır. Aslında okul öncesi gibi gözükür. Ben bunu ilkokul birinci sınıfta okumaya başladım ve örneğin bu kitaptaki karakteri ben gömleğime resim olarak çizmiştim. Bu kumaş boyalarıyla. Ve çocuklar böylece kitaplara, o kitabın kahramanına daha güçlü bir şekilde bağlanmıştı. Bunu yapmamın üzerinden yaklaşık 7-8 sene geçti. Yani bu örneklerden birisi.
0: Çok güzel.
1: Yani yine öğretmenin sevmesi, fark etmesi, nasıl nitelikli, böyle nitelikli kitabı seçmek için yine emek vermek gerekiyor.
0: Evet.
1: Kitapları açıp tek tek okumak gerekiyor. Mesela benim geçen sene, ben Yozgat'ta görev yapıyordum köy okulunda. Ve o okulun kütüphanesindeki ve zengin bir kütüphaneydi. Tüm kitapları 3 sene boyunca her gün en az 200 sayfa okuyarak tüm kitapları bitirdim.
0: Çok güzel. Çok
1: böylece o kitapları çocuklara tanıtabildim. Satranç kursu da veriyordum ben, satranç derslerinde. Kitaplardan kısa özetler, kitapların isimleri. Zaman zaman onları okudum küçük kesitler şeklinde. Yani okuyarak, seçerek, karşılaştırma yaparak, kıyaslama yaparak, çocuklara göre kitap vererek, ki ben bunu da çok yaptım, çocuğun karakter özelliğine göre, kişilik özelliğine göre ve yaşam biçimine göre. Evet. Yani nasıl bir sosyokültürel yaşamdan geliyor, düzeyden geliyor. Onu tespit ederek, ki bu da çocuklara gözlemleme gerektiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Bunları yaparak pek çok çocuğa, onlara tam da hitap edecek şekilde pek çok kitap verdim, okuttum. Kitaplar üzerine çok uzun paylaşımlarımız oldu.
0: Çok güzel. Hakikaten şimdi Anadolu'nun farklı yerlerinde de hizmet verdiğinizi paylaştınız. Ya bu bahsettiğiniz işte satranç kursu, oradaki işte Yozgat'ta görev yaptığınızı söylediğiniz tüm kitapları okuyup, ben zannettim ki ilk başta siz böyle söylerken yaşa göre hani kategorize ettiniz diye. Fakat siz her bir öğrenciyi ayrı ayrı tanıyarak onlara göre bir kitap seçtiniz. Bu çok kıymetli hakikaten. İşte öğretmenlik mesleğinin kutsallığından birisi de budur. Yani burada devreye giriyor diyebiliriz. Ya ayrı bir mesai ister. Her bir öğrenciyi tanımak sizin hani mevcut göreviniz halinde ayrı bir mesai ister. Bir gönül işidir diye boşuna denilmiyor işte. Bu noktada şu an Kırklar elindesiniz.
1: Evet.
0: Ya Anadolu'nun farklı yerlerinde çalıştığınız zamanlarda yaptığınız bu attığınız bu adımlar neticesinde öğrencilerinizden nasıl geri dönüşler geldi? Ailelerinden geri dönüşler geldi mi? Sizde nasıl bir önemi var bu geri dönüşlerin?
1: Çocuklardan zaman zaman geri dönüşler alıyorum. Artık yıllar içinde büyüdükleri için kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar. Şöyle bir örneği hatırlıyorum. Bir öğrencim TEOK birincisi olmuş Türkiye'de. Ve ben onu okuttuğumda köyde birleştirilmiş sınıfta öğrenciydi. Ve yıllar boyunca beni aramış. Yani ulaşamamış bana, bu öğretmenim nerededir? Ve yıllar sonra ulaştı, bir şekilde telefonumu bulmuş. Evet, ve bana şunu söyledi. Öğretmenim, siz çok farklıydınız. Şu an eczacı oldu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Ve tek cümle buydu. Hani siz çok farklıydınız. Kitap konusunda tabii çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazandı. Hani bunu her zaman ifade ediyor çocuklar. Kitapları sevmiyordum öğretmenim. Sizinle birlikte kitapları sevmeye başladım.
0: Evet, çok çok kıymetli hakikaten. Öğrencilerle kurduğunuz bağ, bizimle paylaştığınız, biz de dinlerken burada tüylerimiz diken diken oldu.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok kıymetli, hakikaten çok kıymetli. Şöyle toparlayalım sohbetimizi. Şimdi biz kitap, çocuklara kitap sevgisini aşılamak sorusunu merkeze alarak konuştuk. Tabii dijital bir çağdayız. İşte çocukların ellerinde telefonlar var. Şu çağda çocuklara kitap okumayı sevdirmek zorlaştı mı ya da nasıl kolaylaştırılabilir? Yanı sıra öğretmenlik mesleğini ele alacak olursak bugünkü öğretmenlerin sizce en büyük sorumluluğu ne olabilir ya da ne olsun?
1: Evet, çok güzel bir soru. Yine kitaplarla ilgili. Bence en büyük sorumluluğumuz disiplinli bir şekilde kitap okumak, dünya edebiyatını tanımak, Türk edebiyatını tanımak, Doğu Batı edebiyatını tanımak, çocuk edebiyatı açısından. Bunları tanımak ve çocukların zaman zaman öğretmeni tıkayabilecek, zor durumda bırakabilecek sorularına bu tanımlarla rahatlıkla yanıt

0: verebilmemiz gerekiyor. Dijital çağdan ben hiç korkmuyorum.
1: Çok güzel.
0: Tam tersine bence sağlıklı bir şekilde yönetildiğinde bize çok çok büyük kazanımları var ki yine ben bunu kendi hayatıma oturtmaya ve yıllardır bunun üzerinde çalışan bir insanım.
1: Peki.
0: Kitap konusunda diyorum ya, çok basit. Biz okumalıyız. Alışkanlık edinmek kolay. Yani aslında şöyle, ben bunun üzerine
1: son bir iki cümle alalım. Buyurun.
0: Evet. Yani şöyle, güne kitap okuyarak başlamak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yetişkinle birlikte çocuğun, öğretmenle birlikte öğrencinin kitap okuması. Peki. Sonrasında kendisi akıyor zaten.
1: Peki.
0: Öyle düşünüyorum.
1: Emeğinizin karşılığını alacağınız nice yıllara diyelim. Çok teşekkür ediyoruz ederim. Programımıza katıldığınız için Bilge Savacı. Kolaylıklar, başarılar.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağolunuz. Sağ sevgili dinleyenlerimiz, haftanın son ailece programını noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Hukuk ve Hayat başlıyor.
5: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kişisel verilerin korunması hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
4: Kişisel veri. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
5: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim.
5: Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması hakkında kanun yakın bir geçmişte yürürlüğe girdi ve artık kişilerin önemli bilgileri, mahrem bilgileri koruma altında. Peki bu kişisel verilerin sızdırılması, kullanılması, satılması, ifşa edilmesi gibi hususlara bizim hukukumuzun, hasreten ceza hukukumuzun bakışı nedir? Konuyla ilgili uzman olarak sizden bilgi almak istiyoruz.
6: Teşekkür ederim. Hocam, önemli bir konu. Malumunuz, kişisel veriler artık dijitalleşen dünyada teknolojinin alıp başını gittiği, yapay zekanın artık gündemimizi yoğun bir biçimde meşgul ettiği dönemde bu verilerin sağlıklı bir biçimde korunabilmesi, yine sel veriler noktasında veri mahremiyetinin sağlanabilmesi, vatandaşlara bu konuda düşen yükümlülükler birlikte ele alındığında acaba buna hukuki zeminle nasıl bir koruma sağlıyoruz? Buradan başlamak gerekir diye düşünüyorum. Tabii kişisel veri denilince akla kişiyi tanınabilir kılan, kişinin tanınmasını kolaylaştıran her hususu artık biz veri kavramı içerisinde mütalaa edebiliyoruz. Yani kişinin bastırmış olduğu kartvizitteki adı, ünvanı, adresi, telefon numarası, mail adresi, bunların tamamı artık bir veri niteliğinde, ikametgahına kadar, kullandığı telefona kadar. Dolayısıyla bunların veri olarak korunması, hukuka aykırı bir biçimde ele geçirilip kaydedilmesi halinde de ne tür yaptırımlar uygulanacağı önemli bir yere sahip. Tabii konuyu ele alırken biraz da hukuki kronolojisine, zamanlamasına da bakmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuyu ilk defa 2010 yılında yapılan referandumla anayasasına dahil etti. Özel hayatın gizliliği maddesine, 20. maddesine anayasamızın, özel hayatla ilgili hususlarda verilerin de korunması gerektiği, ki

sosyal veri mahremiyetinin de önemi vurgulanmış oldu. Ama 2010'daki anayasa, bunu yıl olarak 2010 olarak belirttik ama mevzuat bakımından ilk defa 2005'te TCK'da yapıldı. Yani hiyerarşi tepede anayasa olduğu için anayasayı vurgulamak istedim ama öncesinde Türk Ceza Kanunu da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz, çünkü sizin de ifade ettiğiniz üzere yakın bir geçmişte, yani 2016 yılında yürürlüğe girdi kişisel verileri koruma kanunu, ama biz 2005 yılında ceza kanunlarımızda verileri hukuka aykırı olarak kaydetmeyi, ele geçirmeyi, bunları yaymayı suç teşkil eden davranışlar olarak nitelendirdik. Bir de hangi veriler nasıl hukuka aykırı ele geçirilir, kimler tarafından yapılırsa suç teşkil eder gibi hususlar askıda kalınca 2010 yılında yapılan referandumla anayasaya girdi. Sonrasında da münhasıran konu özel bir kanunla 2016'da ele alınmış oldu. Şimdi bu kanun aynı zamanda ülkemize çok önemli bir kurumu da kazandırdı. Açıkçası bu kanaatteyim, çünkü verdiği kararlarla, ilke kararlarıyla, ki bu kararların resmi gazetede yayınlandığını da biliyoruz, topluma yön vermeye, veri mahremiyetinin ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekiyor. O kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Kurulumuz. Bu kurul kanunun nasıl uygulanacağını, veri mahremiyetinin nasıl sağlanacağını bize göstermesi bakımından fevkalade önemli. Çünkü kişisel verilerin korunması artık ülke sınırlarını aşan da bir durum. Ki bu konuda Avrupa Birliği'nin veri koruma tüzüğü de iç hukukumuzda etki gösterecek mahiyettedir. Çünkü yapılan düzenlemelerin tamamında bu veri koruma tüzüğüne gönderme söz konusu. Ve bu tüzükte iç hukukumuzda açıkçası her zaman için şu vurgulanıyor: veri sahiplerinin verilerinin korunması hususunda yeteri kadar bilgi sahibi olup olmadığı meselesi. Açıkçası ben bu konunun toplumumuzda çok sıkıntılı bir şekilde uygulama bulduğunu görüyorum. İnsanların verilerini muhafaza etme konusunda herhangi bir hassasiyete sahip olmadığını görüyorum. Verileri ele alan veri sorumlularının yeteri kadar konuya hassas bir şekilde yaklaşmadığı kanaatindeyim. Çünkü şunlarla mutlaka kıymetli dinleyicilerimiz de karşılaşıyordur. Herhangi bir yerde alışveriş yaptığımızda, bir ürün aldığımızda, efendim telefonunuza gelecek kodu söyler misiniz? Faturanızı telefona gönderelim. Mail adresinizi verir misiniz? Yani iyi de artık bunlar pay zeka marifetiyle, çerezlerin kullanılması suretiyle, bulut sistemine kaydetmek suretiyle çok yoğun bir biçimde verilerimizin kötü niyetli üçüncü kimselerin eline geçmesi söz konusu. Yani acaba benim bu veriyi paylaşmam ne kadar elzem? Ben bu konuda ne kadar bilgilendirdim? Bakınız, ifade ettiğim Kişisel Verileri Koruma Kurulu ülke kararlarıyla veri sorumlularını, eğer bu konuda hassasiyet sahibi değillerse, çok ciddi yaptırımlar öngörüyor. Yüksek oranda idari para cezaları tatbik ediyor ve diyor ki siz bu kimselerin veri sorumlusu olarak mahremiyetini korumadınız. Hastanın hastanedeki kayıtlarını üçüncü kimselerle nasıl paylaşırsınız? Bu kişinin telefonuna gönderdiğiniz mesajı daha sonra bir başkasıyla nasıl paylaşırsınız şeklinde hususlar söz konusu oluyor. O yüzden ben bu vesileyle vatandaşlarımızın verilerini koruma noktasında çok hassas davranmasını, alelade her veriyi herkese paylaşmamasını, örneğin TC kimlik numaralarımızın, ki bu konuda malum kamu spotlarıyla da vatandaşlarımız bilgilendirilmeye çalışılıyor ama veriler korunmadığında, kötü niyetli üçüncü kimselerin eline geçtiğinde, burada da devreye Türk Ceza Kanunu giriyor. Kanunumuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde ağır bir yaptırım öngörüyor, yatar bir cezaya dönüşecek şekilde ve hatta bu verileri kendi içerisinde kategorize de etmiş. Ne olabilir bizim verilerimiz? Siyasi, felsefi, dini görüşlerimiz, ırkî kökenimiz, bunların hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, kaydedilmesi, yayılması, hatta ahlaki eğilimlerimiz, cinsel yaşamımız, sağlık durumumuz, bu vurguladığım cinsel yaşamla ahlaki eğilimlerimiz Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda özel hassas veri olarak nitelendiriliyor. Bu ne anlama geliyor? Bu veriyi işleyenlerin çok daha sıkı şekil şartlarıyla veriyi işleyebileceği, çok daha dikkatli olması gerektiğini, sağlığa ilişkin verilerin, ahlaki eğilimlerin, cinsel yaşamların, bu konuların çok daha hassas bir biçimde ele alınması gerektiğini söylüyor. Ki aykırı davranışlarda da çok daha ağır yaptırımlar söz konusu oluyor. Sadece hukuka aykırı olarak kaydetmek değil, verilerimizin üçüncü kimseler tarafından ele geçirilmesi yahut tutulan verilerin üçüncü kimselere verilmesi, örneğin vatandaş bir kamu kurumunda çalışıyor, o kurumda vatandaşların işte bir takım bilgilerine sahip, vatandaşın üzerine kayıtlı araç, örneğin bu aracın kime ait olduğu konusunda üçüncü bir kimseyi bilgilendiriyor. Yani biz sana burada bir kamu görevi verdik. Bu kamu göreviyle bağlantılı olmayacak şekilde üçüncü kimselerle yaptığın paylaşım aslında veri mahremiyetini ihlal

0: ediyor. Bu suç teşkil edecek bir davranışa sebebiyet veriyor. Hakeza hukuka aykırı olarak ele geçirme suç teşkil edecek davranışa sebebiyet veriyor. Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Bu verilerin ele geçirilmesi meşru nedenlerle olabilir. Yani örneğin yargılama faaliyetlerinde de veri elde ediyoruz. Dolayısıyla kanun koyucu diyor ki bize şayet verileri ele geçiren kimseler bunu hukuka uygun surette ele geçirip de kullandıktan sonra, işini gördükten sonra deyim yerindeyse usulüne uygun bir biçimde imha etmez, yok etmezse onlara da ceza veririm diyor. Bakınız konu ne kadar hassas bir konu. Yani verileri kullanan kimselerin işini gördükten sonra, bu veriden istifade ettikten sonra usule uygun imha etmemesi, yok etmemesi de ayrıca suç teşkil eden bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla konunun Türk hukuku bakımından hatta Türkiye sınırlarını aşacak şekilde önemi bu şekilde ortaya konmuş oluyor. Dolayısıyla benim açıkçası vatandaşlarımızın özellikle veri mahremiyetini koruma noktasında duyarlı olması, hassasiyet sahibi olması gerektiği kanaatindeyim. Bunlarla sözlerime son vereyim.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teknolojinin gelişmesiyle kişisel verilerimiz çok ciddi tehdit altında. O bakımdan da ne kadar üzerinde durulsa azdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır'dı ve kişisel verilerin korunması hakkında bilgi verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin sosyolojiyle, tarihle, kültür sanatla, uluslararası ilişkilerle kesişme noktalarını değerli uzmanlarımız marifetiyle sizlere farklı bakış açılarıyla takdim etmeye çalışıyoruz. Konuğumuzu sizlere arz etmeden önce çalışma arkadaşlarımı sizlere tanıtmak isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Çallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz doçent doktor Metin Çelik hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Murat hocam, teşekkür ederim.
1: Metin hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde hoca. Ayrıca Maarif Vakfı'na da katkıda bulunuyor. Maarif Vakfı malum yurt dışında Türk okullarını açan, takip eden, yöneten bir kamu vakfı. Bugün Metin Hoca ile dünya gündeminin ana konularından birini teşkil eden Çin üzerine konuşacağız. Çin uzun zamandır devam eden büyümesinin neticesinde iktisadi bir güç oldu. Ama artık iktisadi güç olmanın ötesinde küresel, siyasi ve aynı zamanda hani askeri, teknolojik bir aktöre dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Bunun beraberinde getirdiği mevcut hegemon güçleri, hegemonya sistemini tartışmaya açacak mı, açmayacak mı? Bunların üzerinde tartışıldığı en önemli aktör. Bu bakımdan da Çin'in ne yapacağı kadar hani bu büyük aktörlerin Çin'le ilişkisine de yakından bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 15 Mayıs'ta, Putin ise 19 Mayıs'ta Çin lideri Xi'yi Pekin'de ziyaret etti. Dikkat edilirse aralarında 4-5 gün var. Uluslararası siyasette yaşanan güncel olayları, sorunları düşündüğümüzde bunu nasıl yorumlamak lazım hocam?
2: Hocam evet, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi Çin yükselen güç, bir süper güç mü? Süper güç tanımına bakmak lazım. Evet, Çin henüz bir askeri büyük bir savaşta sınanmadı, ancak elindeki kabiliyetleri sergilediği teknolojilerle birlikte çekilmesi gereken bir güç olduğu ortada. Zaten siyasi ve ekonomik gücünü artık inkar edilemez. Neredeyse bütün batıya rağmen tek başına, eğer bir rekabet varsa onu üstlenmiş gibi görünüyor. BRICS'i parlattı, Şangay vesaire işbirlikçi bölgeye bir hakimiyet oluşturdu.
1: Yani üretim hacmi de olağanüstü yüksek hocam. Yani bu sanayi devriminden bu yana batıda hani ağırlık kazanan dünya üretim, sanayi ve ekonomik ağırlık doğuya doğru Çin'in hani özellikle performansıyla kaydı kayıyor.
2: Doğru. Avrupa'nın nice köklü ve daha önce Çin'i adeta sömürmeye yeltenen, üretim üssü açan şirketler bugün Çin satın alıyor. Yani ilginç bir dönüşüm var. Bunu Avrupa'nın sindirmesi de çok zor, Batı'nın sindirmesi de çok zor. Şimdi bu Çin'den bahsettiğimiz zaman ve dünyada bugün en güçlü ülkeler kim deseniz Amerika, Rusya, Çin sayılır. Diğerleri de gelse bile, yani 3 ülkenin işte sadece 5 gün içerisinde 3 ülkenin liderinin Pekin'de bir araya gelmiş olması ayrı ayrı zamanlarda mühim. Bu şunu gösteriyor, demek ki artık Çin'siz olmuyor. Yani Amerika'da küresel siyasetinde rakip olarak gördüğü Çin'e rağmen bir şey yapmaktan imtina ediyor. Rusya'da küresel rekabet ve işleyiş içerisinde Batı'ya karşı duruşunda vesaire Çin olmadan da çok fazla girmiş olduğu bu Ukrayna vesaire bataklığı veya siyasi tıkanıklıktan ve ekonomik şu an daralmışlıktan çıkamıyor. Dolayısıyla Çin şu an aslında hem Amerika hem Rusya için bir can simidi haline geldi. Bu çok mühim bir şey. Çünkü siz olmadan adım atılamıyorsa o zaman sizin söyledikleriniz dinlenmeye başlanır. Çin şu an bu durumda. Oldukça sakin. Her zaman öyle değil. Hiçbir krizde Çin'den fevri bir çıkış duyamazsınız. İran'da da bunu gördük. Destek varsa da gizli kapaklı yapma durumunda. Sessizliğin getirmiş olduğu gücü biliyor ve bir şekilde bir çekim alanı haline geldi, cazibe merkezi. O yüzden bu ziyaretler mühim. Niye? İşte Rusya'ya bakıyoruz. Ukrayna krizini belki de böyle istiyor, ona emin değiliz. Yani bu şu gidişatta kendi lehine, zaten Kırım'ı işgal etmiş, ilhak etti, diğer bölgeleri kimse geri alamayacak. Ancak özellikle ambargo çok daralttı Rusya'yı ve doğuya kaymak zorunda ve doğuda da en büyük alıcı Çin. Çin'i ikna etmek zorunda. En iyi arkadaşınız bile olsa onu ikna etmek zorundasınız ve onun sizi işte zor şartlara sokmaması için bile onun gönlünü almak zorundasınız. Rusya için Çin bu yüzden mühim. Amerika için de mühim, çünkü İran krizinde de gördü veya savaştı diyelim. Amerika İsrail'in yapmış olduğu savaşta Avrupa müttefiklerinden arzu ettiği desteği göremeyince asıl rekabet olan Çin'le direkt yüz yüze gelemediği için o zaman destek, kontrollü bir destek yürütmek zorunda. Veyahut da fevri olarak Çin'e uygulamış olduğu kotaları hemen iki gün sonra geri çeken bir Amerika'dan bahsediyoruz. O yüzden Çin şu an küresel siyasette yükselen değer olarak bu konumunu bu ziyaretler perçinlediğini görüyoruz.
1: Evet, ilk ziyarete dönelim. Trump'ın 15 Mayıs'ta gerçekleştirdiği evet. ziyaretin ana gündemi neydi? Neler konuşuldu? Bunları biraz inceleyelim. Burada mesela iki ülkenin aslında mesela Şii çok açıkça çatışma ihtimalini dile getirdi ve bundan uzak durmak lazım geldiğini söyledi. Yani Çin'de şaşılacak kadar açık bir şekilde konuştu değil mi hocam?
2: Doğru, özgüvenli, güçlü evet. ve ringde daha çok adeta kendisini kabul ettiği şekilde bir zirve oldu. Trump heyeti ilginç öncelikle. Heyete baktığımız zaman bürokratik anlamda çok üst düzey bir katılım yok. Yani başkan, baş yardımcısı ve savaş bakanı var. Geri kalanlar çoğu işte Elon Musk veyahut da Apple gibi işte şirketler veya CEO olan

0: katıldı.
1: İş adamı ama tabii. Yani onların içinde de yani teknolojik vasfı olan yeni yükselen sektörlerin iş adamları değil mi?
0: Tabii, kesinlikle.
1: Bu aslında hatta şöyle tartışmalar da oldu. Yani artık kabine acaba hani bu yüksek teknoloji hani iş adamlarının şirketlerinin yöneticilerinden mi oluşuyor diye soru soranlar da oldu.
0: Tabii Trump'ın ilk zamanında işte Twitter'ın kurucusunu bile bakanlığa almıştı, bu verimsiz birimi kapatsın vesaire diye. Görüntü tam olarak da evet ekonomik bir ziyaret gibi, ancak özellikle de stratejik, yani bu yapay zeka vesaire teknolojik anlamdaki şirketlerle gidilen, hem gövde gösterisi hem de tıkanıklığı açacak gündemler oluşturması için gidilen bir ziyaretti. Ancak tabii ki siyasi yönde mutlaka var. Çünkü İran'da sıkışmışlık durumu var. Hürmüz Boğazı'nın çözülmesi lazım. Müzakere süreci İran'la bir türlü ilerlemiyor Amerika'ya göre. O zaman İran'ın üzerinde belki etki oluşabilecek bir Çin faktörü var. Çin'de küresel ticaret ayakta olduğuna göre veyahut da Çin'in kuşak yol projesi veya diğer koridorlar vesaire, Çin'in İran'ı ikna edebileceğine de inanaraktan bir gidiliyor. Ancak gündem genelde ekonomi olduğunu görüyoruz. Trump'a göre çok büyük bir karşılamayla işte karşılanıyor. Zaten ikinci ziyareti 2017'de ilk döneminde gitmişti, bir de şimdi gitti. Ancak zirve Trump'ın umduğu gibi mi sonuçlandı? Buna hayır diyebiliriz, çünkü ortak bildiri bile yayınlanmadı. Genelde bu tip büyük zirvelerde, high level, üst level ziyaretlerde mutlaka ortak bildiri vardır. Şunlar görüşüldü, bu konuda mutabakata varıldı. Böyle bir zirve bildirisi yok. Bu önemli, yani ya ciddi bir şey konuşulmadı ya da konuşulanlar da bir sonuca varılamadı. İkincisi, dediğiniz gibi Çin özellikle Tayvan konusunda çok net konuştu. Yani sakinliğin üzerinden yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi gerektiğini, bu sakinliğin asla varsa çatışmadan kaçınıldığı anlamına gelmemesi gerektiği ve böyle bir durumda da her şey açık olduğunu açıkça ifade etti. Bizzat devlet başkanı, Çin'in
1: Tayvan
0: devlet başkanı
1: konusunda
0: ağzına
1: kararlılığını ifade etti değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle. Şu anki mevcut statüdeki Amerika'dan aynı şeyi beklediğini, daha ötesi yok şeklinde. Olursa da evet, çatışmanın kaçınılmazlığı.
1: Dönerken bir açıklama oldu. Hani Trump Tayvan'a 14 milyar dolarlık bir silah satışı vardı. Onu dönerken askıya aldığını söylemişti. Sonraki gelişmeleri takip edemedim. Hani Amerika Birleşik Devletleri de Çin'in bu pozisyonunu dikkate aldı galiba.
0: Kesinlikle aldı. Çünkü yani Trump'a göre çok basit. Belki de ilk 2025'teki gibi İran krizini hemen sönlendirebilecek bir güç olarak gördüğü, kendisinin şu an battığı durumdan tabii ki Çin'e karşı, bir de NATO'nun içerisindeki bu çatırdamalar var. Avrupa'dakiler ne yapacak? Avrupa NATO'da mı kalacak Avrupalılar? İşte Çin'in istediği gibi Pasifik'e yönelik bir ilgi olacak mı olmayacak mı? Bu güvensizlik ortamında Çin'i belki de şöyle diyebiliriz. Trump'ın gidişi rakibini durdurmak, yani olduğun yerde kal, ben de olduğum yerde kalayım. Varsa yani Tayvan'la ilgili bir niyetim, daha sonra şimdilik böyle kalalım. Ancak daha da ziyade Trump'ın şu an tıkanmış olduğu bu nadir elementler veyahut da diğer siber ortamlardaki rekabette geriye düşen Amerika'yı rahatlatmak, ancak Çin bu konuda da asla varsa taviz vermedi görünüyor. Trump'ın ziyareti daha ziyade Trump'ın gezdiği, gördüğü işte o gezilerle anıldı ama teknik olarak herhangi bir kazanım elde etmediği görünüyor.
1: Biraz isterseniz Putin'e bakalım. İşte 4-5 gün sonra 19 Mayıs'ta bu sefer Putin Çin'i ziyaret etti. Buradaki gündem neydi? Trump ziyaretiyle kıyaslarsak neler söyleyebiliriz?
0: Putin ziyareti daha farklı. Putin zaten Amerika ve Çin karşı, Rusya ve Çin'i konuştuğumuz zaman zaten iki müttefik diyebiliriz. Özellikle Soğuk Savaş döneminde. Zaten burada şey akla geliyor. Kissinger'ın bu üç ülkeyi de bir araya almış olduğu stratejik üçgen söylemi akla geliyordu. Amerika'nın bir şekilde Rusya ve Çin birleşmesinden ziyade aralarına girip işte bu denge kurması gerektiğini, ama Amerika'nın güdümde bir denge oluşturacağı tezi vardı. Şimdi Çin temelli oldu bu.
1: Hocam çok özür dilerim. Onu biraz hatırlatmak için geçmişe biraz gidelim aslında. Hani neticede Rusya ile Çin yakındılar. Hani Amerika Çin'le, yani Kissinger etkisiyle Çin'le yakın ilişkiler kurarak bu yakınlıktan Çin'in ayrılmasını temin etti. Yani bu çerçeve içerisinde aslında hani üçlü diyebileceğimiz bir hatta gelindi. Burada da Kissinger'ın etkisinin, aklının etkili olduğunu görüyoruz. Bugün de bu perspektifin devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
0: Kesinlikle devam ediyor. Amerika artık şunun farkında. Gerçekten Çin'i bir kenara bırakarak herhangi bir şekilde bir küresel siyaset uygulamak mümkün değil. Rusya'ya da öteleyemiyorsunuz. Zaten Avrupa'dan daha çok Trump Putin'le görüşme daha meyilli, görüşebileceğini iddia ediyor. Çin'le görüşebileceğini iddia ediyor. Belki de

0: üçlü bir federasyon diyemeyiz ancak, ama üçlü bir uzlaşı şey, üzerinde bir gidişat oldu.
1: Trump G2'den bahsetti.
0: Doğru, şimdiye. Çin ve Amerika.
1: Yani mesela o G3 dese o dediğiniz belki de olacak yani. Değil i̇şte mi? Yani orada, Rusya, Çin, Amerika. Evet. Üçlü

0: önerdi. Uzun zamandır bunu Rusya istiyor. Daha fazla doğalgazı Çin'e satmak için. Çin bu ziyareti bunu net olarak reddetti. Gündemde olmadığını söyledi. Bu mesela yani Çin-Rusya dostluğu da diyemiyoruz yani bu işbirliğinde.
1: Bunu mesela Rusya'ya karşı bağımlı olmak istemeyiş olarak mı değerlendirmeliyiz, yoksa hani Batı'yı tam anlamıyla karşısına almak mı istemiyor?
0: Hocam çok güzel. Yani bir, evet, Rusya'ya mahkum olmamak. İki, Rusya'yı sınırlandırmak, yani
1: Evet.
0: kendi kontrolünde tutmak, kendisine mahkum bırakmak.
1: Çünkü aslında alışveriş olsa Rusya neticede para kazanacak, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet,
0: Ve
1: kendini toparlayacak.
0: kesinlikle öyle. Ve hatta muhtemelen Çin'e daha fazla mahkum kalan Rusya, Ukrayna veya diğer krizde Çin'in daha fazla görüşünü sormak durumunda kalacak. Çin bunu da istiyor. Üçüncüsü, Çin her zaman için böyledir. Hiçbir zaman bugüne kadar küresel ölçekte tehditvari veyahut da Avrupa vesaire karşısına alan bir konuda olmadı. Hatta bu transatlantik çatlak dolayısıyla Avrupa ile Amerika arasındaki bu gerilimde Avrupalı liderlerden bile artık Çin'i yeniden işte görüşmeleri gözden geçebilir vesaire söylemleri çıkmıştı. Bu yüzden Trump'ın gidişi önemli. Trump çok büyük bir bürokrasi ordusuyla oraya gitti. 40'a yakın, hatta 42 tane antlaşma imzalandı. Bunlar her birisi bir işbirliğinin gelişimini gösterir. Çin de buna karşılık verdi. Ortak bildiri yayınlandı ve ortak bildiri mühim, ancak şöyle, ortak bildiri Amerika'ya bir hat bildirme içeriyor. Deniyordu ki artık mevcut sistem çok kutuplu sistem, bunu kabul etmek zorundayız. Sakinlik herhangi bir şekilde bu işten kaçmak anlamına gelmez. Herhangi bir durumda savaş ihtimali tabii göze alınabilir. Bunu da ikisi birlikte ortak deklare ettiler. Ve yine bu gidişat içerisinde küresel sistemdeki meydana gelen işte bu karşılık rekabet işbirliğinde bozulucu her türlü girişimine karşılık verileceği söylendi. Bu Amerika'ya karşı bir söylem, yani ortak bildiri imzalandı. Ve tabii Rusya da burada şöyle akıllık yaptı. Mesela Trump'ın ziyaretinde, Trump'ın uçağı havalandan kalkarken havalanda çöp kutusunda Çin heyetinin vermiş olduğu hediyeleri bıraktılar. Yani göz önünde bu bir şeydi. Yani bu ancak bilinçli yapılabilen bir şeydir. Çin heyetinin farklı şekillerde hediyeleri Amerikan uçağına sokulmadı ve orada bırakıldı. Yani daha nazik olunabilirdi. Belki güvenlik gereği alınmamıştır Trump tarafından
1: Öyle
0: ancak.
1: söylendi, hani istihbarat işte teknolojik bir takım
0: Yani Amerikan Büyükelçiliği var Pekin. Alabilirlerdi konteynerde bir kamyon tutabilir. Bu da bir şeydir. Trump
1: hani, ama
0: istemediğini
1: bir
0: alamayınca.
1: Amerikan kabalığı diye bir şey var, onu göstermek
0: Evet,
1: istemişlerdir.
0: kovboyluk yapmış orada.
1: Evet.
0: Mesela Putin bunu da yapmadı. Bunu yapmadığı için de daha şevkle uğurlandı. İkisini kıyasladığımızda Putin ziyareti Çin tarafından daha memnuniyetle karşılandı, daha verimli geçtiğini çok net görüyoruz. Ancak Putin için en büyük kayıp o Sibirya Gücü 2 doğalgaz hattını inşasına dahi o ön kararın bir türlü Xi Jinping'e aldıramaması. Bu çünkü Rusya şu an eli sıkışmış durumda. Birinci hattın kapasitesi belli. Daha fazla satmak istiyor, satamıyor. Ve ilginçtir, ücret olarak da Çin Rusya'nın talep ettiği fiyat artırımını kabul etmedi. Dolayısıyla bu bağımlılıkta şu an Rusya Çin'e olan bu bağımlılığını kabullenmiş durumda. Çin de Rusya'ya herhangi bir acıma vesaire değil neticede bu. Bu kontrollü ilişkin aynen devam etmesini istemiş görünüyor. En azından ziyaretten bu anlam çıkıyor.
1: Evet, şimdi bu iki, yani aslında Soğuk Savaş döneminin iki önemli süper gücü, rakibi peş peşe Çin'i ziyaret ettiler. Bu Çin'in yükselen gücünü bize gösteriyor, değil mi? Yani çok net bir şekilde
0: Kesinlikle.
1: bize gösteriyor. Şimdi bu çerçeveden bakarsak, yani Çin meseleye nasıl bakıyor? Biz şimdiye kadar hani daha ziyade Amerika ya da Rusya ne istiyor diye bakıyoruz. Çin açısından bakmaya çalışalım. Çin nasıl bir dengeleme içerisinde, o yakın, orta, uzak vadeli hedeflerine, yani Avrupa'ya nasıl bakıyor, dünyanın geri kalanına nasıl bakıyor, ne dersiniz?
0: Şöyle, bu Çin'in küresel siyasi konumunu güçlendirdi bu iki ziyaret. Çünkü o bekledi, diğerleri geldi. Gerçekten de bu önemli. Sembolik olarak bile öyle ve peş peşe oldu. Adeta diğerlerine konuştum bana da söyle dercesine hızlı bir gidiş geliş oldu bu. Trump kendisi zaferler ilan etse de Çin aslında öyle olmadığını. Hatta mesela Trump dönüşünde işte Çin'le 200 tane Boeing uçağı alımını anlaştık dendi. Amerikan kamuoyu buna etkilemedi. Hatta Boeing'in hisse biraz düştü. Çünkü
1: Daha fazla
0: evet,
1: bekleniyordu, değil mi? 500
0: 500,
1: bekleniyordu.
0: 700 ve hatta 500 rakamı vardı. Bu mu yani denildi. Çin hiç buna açıklama bile yapmadı. Zaten Çin bekler. Bekler, açıklama yapmaz. Görüntü şu, Çin kendi küresel siyaset otoritesini kabul ettirmiş durumda. Bu bir. İkincisi, hatta Trump'ın istediğini alamaması ve bir şeyler geliştirememesi Amerika'nın bölgedeki hegemonyasını da biraz sarsmış durumda. Çünkü onun müttefikleri var. ona güveneklerin AUKUS vesaire çerçevesinde Avustralya, Güney

0: Güneydoğu Pasifik'teki bazı ülkeler, Japonya dahil, Güney Kore dahil, ona güvenen ve onun cesaretiyle Çin'e belki karşı koyan.
1: Çin'i denizden tecrit etmek, kuşatmak hedefiyle böyle bir dörtlü
0: Evet.
1: oluşturulmuştu. Şimdi onların durumu ne olacak, değil mi?
0: Tabii ki yani onu oluşturan Amerika dahi Çin tarafından çok dikkate alınmadıysa biz ne yapacağız? Bir de tabii ki hep bir şey vardır. NATO içerisinde bile Avrupa'daki güvensizliğin benzeri buradaki müttefikler de oluşturabilir. Dolayısıyla Çin durduğu yerde herhangi bir agresif politika uygulamadan etkisini şu an daha da geliştirmiş. O görünüyor. Avrupa ile Avrupa artık Amerika ile ilişkiden artık bezen, bıkan, kendince stratejik özellik peşine girmeye çalışan Avrupa bile Çin'le ilişkiyi geliştirmek isterken tabii ona eşitlikçi bir ziyaret bir şey istiyordu. Çin artık bir tık daha üstten koşullarınız nedir deme cüretini artık gösterebilecek. Belki de gösteriyordur zaten. Dolayısıyla Çin'in agresif olmadan siyaseten güçlendiğini görüyoruz. Ve bunu da BRICS'e de yansıttığını, çünkü BRICS artık bir çekim alanı. Çin'in girişimiyle başlamış bir oluşumdu. Dörtlü, beşli, bugün 11 ülke oldu. Artık bu iler daha da fazla ülke buraya girmeye çalışıyor. Ve işte krizin içerisindeki İran da bu üyelerden birisi, Mısır da üyelerden birisi, Güney Afrika Cumhuriyeti var, Etiyopya var. Yani Hürmüz Boğazı, Babilmendep Boğazı, bütün ticaret rotalarının üyeleri. Çin'in bu kuşak yol çerçevesindeki bütün duraklar BRICS çerçevesinde daha da cazip hale gelecek muhtemelen. Amerika'nın ilişkisinin stabil olduğu, geliştirmek isteyen ülkeler bile artık yavaş yavaş Çin'in o gölgesi, hakimiyeti biraz da fazla gitmek isteyecektir. Çünkü Amerika'nın diş geçiremediği bir ülkeyle onlar da muhatap olmak istemeyecektir.
1: Şimdi hocam, aslında Amerika Birleşik Devletleri bu ziyarete İran'da uğradığı stratejik başarısızlıktan sonra gitmeseydi belki hani böyle bir
0: Görüntü.
1: net değil mi? Net bir görüntü ortaya çıkmayacaktı. Ya buradan baktığımızda bu İran'a yönelik saldırı, İsrail'in tahrikiyle başlayan bu saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hani jeopolitik bakış açısını, Çin öncelikli yeniden bir yapılanma anlayışına zarar vermiştir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle en azından zihinlerde bu oluşmuştur. Politika notlarına kadar döküldü bilemeyiz ancak Amerika için dediğiniz gibi İran saldırısı öncesindeki Orta Doğu düzenleştirelim de oradan Çin'e saldıralım veyahut da Tayvan'a artık müdahale edelim anlayışı muhtemelen törpülendi. Çünkü bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. İsrail'in işte kışkırtmalarıyla İran'ı hemen derdest edebileceğini düşünen bir Amerika bugün İsrail'le bile ilişkilerini gözden geçirdi. İşte geçenlerde Trump Twitter'dan bile Netanyahu'ya küfürlü bir tweet atabildi, yani bir sus artık yeter anlamında. Tweet'e kadar bu taşabiliyorsa, ki ama Trump'tan bahsediyoruz, ilginçtir. Yani bazen tweetlerini silip geri alıyor ancak bu cüret bile en azından artık kendisi nezdinde bazı şeylerin gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Trump çünkü tüccar, alışverişe bakar, bazen rakipleriyle deviremiyorsa onunla işbirliğine girer. Çok rahatlıkla Amerika Çin'le zıtlaşmaktansa ticari rekabetle bu dengeyi kurmayı daha çok kabul edeceği görünüyor ve stratejisini de geliştirecektir. Zaten Amerika'da şu da var. NATO'nun geleceğine ilişkin stratejilerde NATO'nun bir kuzey kanadı vardır, doğu kanadı, bir de güney kanadı var, defans bölgesi. Amerika bir de ısrarla batı diye dedi. Kendisine göre batı olduğu için Pasifik kanadını da açılmasını iddia ediyordu. Belki bu söylemleri biraz baskılayabilir. Çünkü Çin'i kışkırtmak istemeyecektir. Dediğiniz gibi eli zayıf gitti. Biraz da alelacele gibi oldu. Üst düzey yönetici götürmedi. Yanında götürdü. Kendince dünyanın en zengin işte şirketlerin sahipleri bile istedikleri herhangi bir görüşmeyi elde edemedi. Çin
1: Niye gittiler?
0: şöyle tabii ki önerileri şu olmuştu. Ortak yapay zeka ve diğer stratejik alana yatırım yapalım. Çin hayır dedi. Benim kendi kaynağım bana yeter. Bu çok büyük bir özgüven.
1: Evet.
0: Giden şirketler herkesin kapısında beklediği şirketler. Çoğu devlet liderinin dahi. Bu kadar siyasi ve sembolik anlamda itibar görmediği bir ülke ziyareti dönüşünde Amerika mutlaka iki eli arasında başını alıp düşünecektir. Acaba ne yapmak lazım diye. Muhtemelen Trump daha ticaret ağırlıklı. Retorikte yine Tayvan, özgürlük vesaire diyecektir. Ancak ilk program başta dediğiniz gibi oraya yapacağı silah yatırımı ve yardımını dahi gözden geçireceği söyleyen Amerika bence gerekli dersi veyahut da mesajı almış gibi görünüyor.
1: Şimdi bu Çin'in hani yol ve koridorlar yatırımları burada artık daha ciddiye alınabilir hale gelecek herhalde, değil mi? Bu görüşmeleri müteakiben.
0: Kesinlikle hatta bu yol koridor çerçevesinde işte Amerika bu Çin'in özellikle Pekin'den Londra'ya giden ticaret yolu orta koridordaki işte Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığını elde etmiş olduğu bölgede Şuşa ve Seryana Güney Zengezur koridorunu Amerika'nın kendi adıyla Trump'la birlikte bir etki oluşturma girişimi de biraz yumuşayabilir veyahut da bu tip koridorlarla rekabet ancak ticaret rekabetleri devam edeceklerdir. O çok kesin. Afrika'da ciddi bir rekabet var. Çin almış olduğu her limanın yanında artık Amerika kendisi demir yolları yapmaya başladı. Lobito koridoru vesaire gibi yani işte Afrika'nın Hint kıyısından Atlas kıyısına transatlantik geçiş koridorları vesaire buna da daha çok ağırlık vermeye başladı. Ama o sert kovboy tavrının elinde belinde tabancayla giden kovboydan ziyade tüccar kovboya dönmüş durumda Çin'e karşı.
1: Şimdi evet Çin'e karşı ama bunun muhakkak dünyada da etkileri olacak. Mesela İran'daki stratejik başarısızlık, Hürmüz Boğazı'nın statüsü, mutlaka. Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki o hani deniz hakimiyetine dayalı imparatorluğunu hani bir zedeleyecek. Yani belki bunu işte ticaret üzerinden devam ettirmeye çalışacak ama orada da mesela onun gücü nereden geliyordu? Bu deniz yollarındaki hani serbestliği garanti etmesinden geliyordu. Şimdi evet. Gördük ki Hürmüz'de bu tehdit altında, Badülmendep'te de tehdit altında olabileceğini buradan çıkardık. Henüz bu gerçekleşmedi ama buradan çıkardık. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten pozisyonu tartışmalı hale geldi. Peki Hindistan'ın durumu, Hindistan'la Pakistan'ı sormak isterim hocam. Bu iki aktör de bizim açımızdan da bölge açısından, dünya açısından da önemli. Yani Çin'le ilişkileri bakımından nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, 2 dakikamız var.
0: Şöyle yani bu iki kendi arasındaki rekabetlerinde arkalarına Amerika'ya ve Çin desteğini alarak bu rekabet içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Hindistan en son bu G20 zirvesindeki New Delhi, yeni Delhi'deki G20 zirvesinde bir IMEC koridorunun başladığı yer olarak olmuştu. Hindistan'dan Orta Doğu'ya, oradan da Avrupa'ya giden bir koridor çerçevesinde bir güzergah kabul edilmişti. Çin'e rağmen, Çin'e rekabet anlamında. Bu çerçevede şöyle bir durum var. Hindistan kendisini bölgesel güç olarak tanımlar ancak bu bölgesel gücünde Amerika'nın desteği olmadan ilerlemesi çok çok zor. Çin diğer taraftan da bazen haddini bildiği girişimlerde de bulunabiliyor. Ancak bu rekabette Pakistan'la Hindistan arasındaki süreçte Türkiye'de tavrını çok net koyabiliyor. Yani Türkiye'de bu alandan kendisini çekilmiyor. Türkiye zaten ilginçtir. Türkiye Amerika'da arası iyi, Çin'de de arası iyi tutmaya çalışıyor. Ve işbirliği içerisinde özellikle bu kuşak yol çerçevesinde güvenlik koridorları sağlayarak da cazibesini yitirmek istemiyor Türkiye. Ancak yani bu Hindistan ve Pakistan'ın konumunda özellikle BRICS çerçevesinde baktığınız zaman Hindistan oradaki varlığıyla birlikte Çin'i de bir kenara atamıyorlar. Bu çok ilginç bir yapı. Dolayısıyla artık eski bizim tabii şu var. Biz bugün hala Soğuk Savaş döneminin kutuplu karşılıklı zıtlık yapan rekabetini konuşuyoruz. Ancak artık süreç o değil. Çok kutuplu dünyada her ülke herkesle diyalog kurabilecek bir geleceğe doğru adım atmış görünüyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün dünya için çok önemli bir ülkeyi, Çin'i konuştuk. ABD Başkanı Trump'ın ve Rusya Başkanı Putin'in ziyaretleri çerçevesinde doçent doktor Metin Çelik'le çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
1: İyi günler dileriz efendim.
2: Bakış açısı.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Aristoteles'in Nikomakos'a etiğinde söz arasında söylediği bir cümleyi tüm yaşam bilgeliğinin en önemli kuralı olarak görüyorum. Zevkin değil, acısızlığın peşinden koşar akıllı kişi. Ya da akıllı kişi hazzı değil, acısızlığı hedefler. Bu cümlenin doğruluğu, tüm hazzın ve tüm mutluluğun negatif, buna karşılık acının pozitif olmasına dayanmaktadır. Bunu burada her gün gözlemleyebileceğimiz bir olay üzerinde açımlayacağım. Bir beden, küçük bir yara ya da sancıyan bir yeri dışında bütünüyle sağlıklı ve iyi ise, bütünün sağlığı bilince yansımaktadır.

0: Mazda, insanın dikkati sürekli yaralı yerin sancısı üzerine yönelir ve toplam yaşam duygusunun tadı kaçar. Bunun gibi tüm işlerimiz bizim istediğimiz gibi gidiyor. Ancak içlerinden bir tanesi istediğimiz gibi gitmiyorsa, çok önemsiz bile olsa kafamızı sürekli bu bir tanesi kurcalar. Sürekli onu düşünürüz ve istediğimiz gibi gerçekleşen tüm öteki daha önemli işleri daha az düşünürüz. İmdi, her iki durumda da zarar gören istençtir. Birinci durumda organizmada, ikinci durumda insanın çabasında nesneleşir ve her iki durumda da istencin doyumunun negatif bir etkisi olduğunu, bu yüzden asla doğrudan doğruya değil, olsa olsa düşünseme yoluyla bilincine varıldığını görüyoruz. Buna karşılık istence ket vurulması pozitiftir ve bu yüzden kendini önceden bildirir. Her haz sadece bu ket vurmanın kaldırılmasına, bundan kurtulmaya dayanır. Böylelikle kısa sürelidir. Demek ki Aristoteles'in yukarıda övülen dikkatimizi hazlara, yaşamın hoşluklarına yöneltmemizi, yaşamın sayısız kötülüğünden olabildiğince kaçınmamızı tavsiye eden kuralı buna dayanmaktadır. Doğru yöntem bu olmasaydı Voltaire'in "Mutluluk yalnızca bir düştür, acıysa gerçektir" sözü gerçekten de olduğu gibi doğru değil, bir o kadar da yanlış olmalıydı. Buna göre yaşamından mutluluk öğretisi açısından bir sonuç çıkarmak isteyen kimse hesabını tattığı zevklere göre değil, atlattığı belalara göre yapmalıdır. Mutluluk öğretisi kendi isminin bir güzel göstermece olduğunu, mutlu yaşamadan yalnızca daha az mutsuz yaşamanın, yani katlanılabilir bir yaşam sürmenin anlaşılması gerektiğini göstererek başlamalıdır. Hiç kuşkusuz yaşam tadına varılmak için değil, atlatılmak, geride bırakılmak için vardır. Aklımda kalan bu satırlar Arthur Schopenhauer'in Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar adlı kitabından, Mustafa Tüzel'in çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
1: Reklamlar.

0: Radyo 1. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
1: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Her oyun, sahne üstünde canlanan her hikaye, önce yazarının kafasında bir fikir, sonra bir beyaz kağıt ve üstüne düşen sözcükler. Oradan canlanan karakterler, dillenen replikler, kurulan çatışmalar, çözülen düğümler. Bir fikirden kanlı canlı bir dünyaya dönüşen oyun. Dramatik tiyatronun 2500 yıl önce doğduğu topraklardayız. Günümüze ulaşmış görkemli antik tiyatrolara ev sahipliği yapıyoruz. Fakat dramatik tiyatro geleneğimiz 100-150 yıl kadar. Öte yandan azımsanırsa büyük haksızlık olacak bir tiyatro birikimine de sahibiz. Gözden geçirmek faydalı olacak ki belki bu kitapta ele alınan yazarların geçmişten gelen hangi izlerin takipçileri olduğu bu özet aracılığıyla düşünülebilir, diyor Profesör Doktor Özlem Belkıs bugün konuşacağımız kitabın ön sözünde. Yıllık oyun yazarlığına bakmak hiç kolay değil. Çok okumak, çok seyretmek, anlamak, karşılaştırmak, takip etmek, analiz etmek gerekir. Bunu yapmış bir ekip, elimizde bir külliyat, bu fikri hayata geçirmiş bir editör var tabii ki. Profesör Doktor Özlem Belkıs Matine Suare'de. Özlem, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Bu kitabı daha taze taze, daha tam da çıkmamışken seninle konuşmak çok güzel. Çok önemli bir külliyat kazandırdın bize. Sen ve birlikte çalıştığın akademisyenler, yazarlar. Oyun yazarlığımızda çeyrek yüzyıl 2000-2025. Bu kitabı konuşacağız.
2: Evet.
1: Ne şahane bir kaynak, ne şahane bir külliyat. Nasıl çıktı bu fikir, neler oldu? Bize biraz anlatır mısın?
2: Tabii, çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için öncelikle. Çok heyecanlıyım. Kitap henüz raflara ulaşmadı bile. Hı hı. Ama o kadar sabırsız davrandım ki kitabı haber vermekte herkese. Çünkü aslında 23 yazarın sözcüsü olarak konuşuyorum ben. Hı hı. Bu kitap 2023'te aslında filizlendi fikri. Uzun bir süredir yani kendi tiyatro akademisyenleri olarak kendi tiyatromuz üzerine neler yapabiliriz, nasıl bir kaynak üretebiliriz diye düşünüyorduk. Parça parça oyun yazarları ve son dönem oyun yazarları üzerine pek çok çalışma, tez, makale, işte belirli oyunlar üzerine incelemeler ve benzeri vardı. Fakat bir dönemi, bir birikimi topluca ele alan, tek bir formatta irdeleyen bir çalışma, bir kaynak kitap, bir başucu kitabı, kimileri için bir koleksiyon kitabı doğrusu yoktu. ...2022-2023'te... aslında Cumhuriyet'in 100. yılı için şeylerin 100. yıl derlemelerinin yazıldığı bir dönemdi. Hı hı. Yani 2022'den itibaren herkes işte tiyatromuzun 100 yılı, işte edebiyatımızın 100 yılı filan diye bir 100 yıl derlemesi yapıyordu. Bu sırada da hep şeyi konuştuk. Yani 100 yılı derliyoruz ama aslında hep 1960-70'lere odaklanıyoruz. Yani o işte Haldun Taner'ler, efendim Güngör Dilmen'ler, Turgut Özakman'lar, büyük yazarlar dönemine denk şey yapıyoruz, odaklanıyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz dönem de son 25 yılda çok önemli bir dönem. Hı hı. Bu dönem hep böyle biraz işte geride kalıyor, gölgede kalıyor diye düşünüyorduk. Sonra bir gün 1 Eylül 2023'tü yanılmıyorsam, bir pazar günüydü. galiba hafta sonuydu. Akşamüstü böyle bir anda bir paragraf, bir yazı yazdım. Yani işte hani hep birlikte böyle bir çalışmayı yapabiliriz diye düşündüm. Kişilere gönderdim. Bunlar yani Türkiye'de tiyatro akademisyeni, tiyatro araştırmacısı olarak çalışan, kendileri de bu alanda yazı yazan insanlar ve yani sağ olsunlar kabul ettiler. Çünkü böyle büyük bir çalışma tek kişinin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Böyle bir ortak düşünce, farklı bakış açıları, tartışma yaratan düşüncelerin olması lazım.

0: Ve böyle çıktı. Yani 1 Eylül 2023 hemen hemen işte 2 yılda tamamlandı kitap. Ve artık pazartesi günü de raflarda olacak.
1: Ay ne güzel. Ben de merakla bekliyorum çünkü içeriğini hala bilmiyorum ama kim hakkında, hangi özelliğiyle kim yazmış, o sen de paylaştın zaten sosyal medyada.
0: Evet.
1: İsimleri konuşacağız ama şunu önce sormak istiyorum. Neden önemli 2000 sonrası oyun yazarlığı, farklı açılardan bakarsak? Yani bir kere bir yüzyılda değişti. Bir yüzyılı geride bıraktık, 2000-2025 arasında. Ne değişti, ne eklendi, ne eksildi? Bir genel bir bakış açısıyla ne dersin?
0: Yani dünyada, özellikle Avrupa'da, yani Amerika'da, Batı'da olduğu gibi Türkiye'de de 1990'dan sonra gerçekten bir şeyler çok güçlü bir şekilde değişmeye başladı kültür sanat alanında. Yani işte dijitalleşme ve bu internet yoluyla iletişimin artması, bütün bunlar pek çok şeyin değişmesini, pek çok şeyin algılanmasını da değiştirdi. Farklı işte sanat akımlarının çıkması. Ve 90'dan sonra aslında tiyatrolar daha birbiri ve yazarlar daha birbiriyle iletişimli bir hale geldiler. Yani yurt içi farklı ülkelerdeki insanlar daha kolay konuşup tartışma fırsatı bulmaya başladılar. Ve 2000, ki ben 2000'e gerçekten bir psikolojik eşik olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. 2000'den sonra sanki böyle bir bıçakla kesilir gibi başka bir döneme, başka bir etaba geçtik gibi oldu. Ve bu dönemde hem işte mezun olan, yazarlık bölümlerinden mezun olan, tiyatro bölümlerinden mezun olan insanlar, hem bu konuda üniversitelerin tiyatro topluluklarında tiyatroyu bir hobi olarak çalışıp üretmeye yoğunlaşmış insanlar, işte yurt dışında bu alanda eğitim almış insanlar, Türkiye'de, bilhassa İstanbul'da tabii ki yazar olarak daha görünür olmaya başladılar. Bunlar kendi yazdıklarını kendi tiyatrolarında, kurdukları veya işte üyesi oldukları tiyatrolarda sahneleyerek aslında bizi yeni metinlerle tanıştırmaya başladılar. Bu yeni metinlerle tanıştırmak tabidir ki tiyatromuzun önceki dönemlerinde de daima olan, yani oyun her zaman yazılıyordu. Fakat burada değişik bir şey vardı. Neredeyse hiç kural tanımadan bir hikayeyi kendi hayal ettiği gibi anlatmak isteyen oyun yazarlarıyla, cesur oyun yazarlarıyla karşılaşmaya başladık. Bunların kimisi, yani bir takım ortak özellikler bulunabilir ama bu kitaba konu ettiğimiz yazarlar gerçekten her biri ayrı ve kendine özgü özelliklerle kimliklenen oyun yazarları. Mesela dil ve kullandığı dili bir estetik araç haline getiren yazarlar. Mesela işte Şamil Yılmaz gibi, Murat Mahmut Yazıcıoğlu gibi, Devrim Pınar Gürbüzoğlu gibi, Yunus Emre Gümüş gibi, Berkun Oya, işte Zeynep Kaçar gibi, her biri birbirinden aslında hiç benzemeyen, kendi başına çok özel, özgün özelliklere sahip. Fakat bir takım nokta sonrası oyun yazarları olarak bir ortak paydada buluşabilen yazarlardı bunlar.
1: Ama hepsinin çok gene farklı bir üslubu, farklı bir rengi,
0: Evet.
1: oyunlarında farklı dertleri olan yazarlar hepsi.
0: Kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi mesela Zeynep Kaçar'la başladık. Zeynep Kaçar işte Türkiye'de oyun yazarlığında ilk feminist oyun diyebileceğimiz oyunları yazmış bir isim. Yani zaten bu 2000 sonrası oyun yazarlığı kuşağının çok önemli bir özelliği var. Bu insanlar her şekilde eşitlik ve adaletten yana ötekileştirmeyi ve her türlü ayrımcılığı, ama en çok da cinsiyete dayalı ayrımcılığı eleştiren, buna karşı çıkan isimler. Mesela

0: Zeynep Kaçar bunlardan biri, Ebru Niyancelkan bunlardan biri. Tabii ki yine Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nu söylüyorum. Yani şu anda hani ismini sayabileceğim o kadar çok yazarımız var ki. Tabii bu arada şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu oyun yazarları aynı zamanda bir oyun yazarı kimliğiyle evde yazan ve hani eski model, old school diyebileceğim, pek hoş gelmiyordur kulağa eminim
1: Ama
0: ama
1: eskiden
0: yazarlar
1: yöntem öyleydi.
0: değiller.
1: Yani bir oyunu yazmak ve sonra bastırmak ve bakalım hani bu oyun oynanacak, kim alıp oynayacak denen bir yöntem de var. Ama
0: Evet.
1: burada oyun birlikte oyun yazılıyor, birlikte okunuyor, birlikte dramaturjisi yapılıyor ve işte yönetmenler oynuyor bazen, bazen
0: Evet.
1: tasarımcılar yönetiyor, oyuncular oyun yazıyor gibi bir kolektif bir iş ortaya çıkıyor
0: Yani
1: genellikle.
0: evet, aslında işte şöyle bir şey yaklaşım var 2000 sonrası genel olarak oyun yazarlığı için, sadece Türkiye'de değil. Diyor ki yani eğer eski model bir oyun yazarı olmak istiyorsanız evinizde oturun. Ama eğer gerçekten bugünün oyun yazarı olmak istiyorsanız provalara gelmeniz lazım. Bu bence güzel bir şey, açıklama. Bu oyun yazarlarının hemen hemen hepsinin aktif tiyatro yaşantısının içinde olduğunu, oyunlarının sahnelenme ve işte seyirciyle buluşma süreçlerini bizzat yönettikleri. Tabii burada oyun yazarı olarak değil, artık sonraki süreçlerde işte yönetmen, dramaturg gibi farklı kimliklerde ama bir tiyatro insanı olarak var olduklarını görüyoruz.
1: Yani oyun yazarının zaman zaman dekor taşıdığını, zaman zaman oyuna girip oynadığını görüyoruz ve bu ekiplerin İstanbul, Ankara, İzmir farklı şehirlerde de var tabii ki. Bir taraftan da birbirlerine çok el verdiklerini, birbirleriyle çok paylaştıklarını, atölyeler yaptıklarını, işte yeni metin, yeni tiyatro projesi gibi birlikte yazmak üzerine, yeni o yazarlar çıkarmak üzerine de bu 25 yılda çalışmalar yaptığını da görüyoruz.
0: Evet, çünkü bu jenerasyon, bu yazar jenerasyonu, şimdi kitaba dahil ettiğimiz yazarlar 1970 yılından sonra doğan yazarlar. Ve oyunları mutlaka sadece kendi tiyatroları değil, başka tiyatrolarda da sahnelenmiş olan yazarlar. Yani sadece kendi yazdıklarını, kendilerini oynamaları da bir kriter olmadı bu kitaba seçilmelerinde. Ve evet, yani bir yandan aslında aktif olarak tiyatro üzerine düşünen, tiyatro üzerine çalışan yazarlar olduklarını söylememiz lazım. Bu şeyde, bu kitapta şöyle bir şey de yaptık aslında. Oyun yazarlığını sadece oyun yazarlarıyla değil, iki temel noktayla da incelemek istedik. Birincisi, aslında yıllardır kimisi devam eden, kimisi işte bir kere gerçekleşip bir daha yapılmayan oyun yazarlığı yarışmaları. Bu yarışmaları, yani mesela bizim 9 Eylül Üniversitesi'nin bir kısa oyun yazarlığı yarışması vardır. Suat Taşer yarışması. Bu bölümümüzün kurucu hocalarından Suat Taşer hocanın anısına düzenlenmiş bir yarışma. 45. yılını bu sene gerçekleştirdi. Yani 45 yıldır devam eden, Türkiye'de bilinen en eski oyun yazarlığı yarışması ve sadece oyun yazarlığı eğitimi alan öğrencilere açık bir yarışma. Ama bunun dışında Kültür Bakanlığı'nın işte mesela son dönemde çok prestijli yarışmalardan birisi olan Erhan Gökgücü adına yapılan oyun yazarlığı yarışması veya dönem dönem belediyelerin, Kültür Bakanlığı'nın, ki kimi zaman vakıfların düzenlediği oyun yazarlığı yarışmaları. Sündüz Haşar Hoca bütün bu oyun yazarlığı yarışmalarını ve dünyadaki kült oyun yazarlığı yarışmalarını inceleyerek bir yazı yazdı. Mesela böyle bir yazının ben başka bir yerde hiç görmedim, okumadım bu konuda bir yazı. Çok iyi bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Yeşim Özsoy Yeni Metin Yeni Tiyatro projesini en baştan itibaren biraz da kendi kişisel ve mesleki tarihi olarak yazdı.
1: Ve oradan da çok yazar.

0: çıktı. Bu listede
1: Tabii
0: olan
1: ki.
0: yazarlar da çıktı o projeden.
1: Evet, kesinlikle. Tabii burada mesela yani çok genç yazarlar da var. Yani işte ilk oyunlarını yazmış yazarlar da var. Bu kitabı ben biraz da tarihe bir not düşme, bir envanter çıkarma, bir eldeki birikimi ortaya dökme olarak da görüyorum. Ve bu herhalde ki iki ciltle tamam, yani şu anda 600 sayfa gibi bir birikim, ama bununla tamamlanmayacak gibi görünüyor. Çünkü tabidir ki üzülerek, içim acıyarak pek çok yazar bu cilde girmedi, ama bir üçüncü ciltte eminim başka yazarları da, hatta şu anda yazarları da göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Mutlaka göreceğiz. Zaten böyle bir iki cilt olarak başlamasının güzelliği de bence orada. Üçüncü, dördüncü ciltlerle, yani bir 5 yıl geçtikten sonra, bir 10 yıl geçtikten sonra da yeni yazarlarla eklenecek. Şöyle hızlı hızlı yazarların isimlerini saymak istiyorum ben. Oyun yazarlarının
1: Tabii.
0: isimlerini: Zeynep Kaçar, Berkun Oya, Şamil Yılmaz, Ahmet Sami Özbudak, Cem Uslu, Yunus Emre Gümüş, Devrim Pınar Gürbüzoğlu, Ali Mustafa Kemal Tut, Murat Mahmut Yazıcıoğlu ve Beliz Güç Bilmez, Firuze Engin, Gökhan Eraslan, Ebru Nihan Cerkan, Şirvan Akan, Yeşim Özsoy, Ferdi Çetin, Ali Cüneyt Kılıcıoğlu, Uğur Saatçi, Yiğit Sertdemir, Sami Berat Marçalı, umarım kim, Özlem Erben.
1: Evet.
0: Kimseyi unutmadık umarım. Onlar için de çok motive edici bir külliyat olduğunu düşünüyorum, oyun yazarları için de. Ya oyunları sahneleniyor, biliniyorlar. Evet, yazmaya ve
1: Evet.
0: üretmeye de devam eden isimler bunlar zaten, ama bu külliyata da girmiş olmak çok motive edici.
1: Kesinlikle öyle. Yani elbette ki bu yazarlar yazmaya devam edecekler. İçlerinde gerçekten hani artık usta olarak sıfatladığımız, nitelediğimiz yazarlar var. Ve çok genç yazarlar da var. Fakat hani bir perspektif oluşturmak aslında. Oyun yazarları birikimini ortaya koymak ve kendi çalışmalarını bir incelemecinin gözünden bütüncül olarak görmek ve bir değerlendirme almak herhalde her yazar için çok paha biçilmez bir şeydir. Yani genç ve henüz ismi çok duyulmamış yazarlar için veya çok hani yakından tanımadığımız yazarlar için bunun evet çok güçlü bir motivasyon olduğunu anlıyorum. Çünkü sosyal medya paylaşımlarında aldığım mesajlarda işte görülmenin, fark edilmenin ne kadar güzel olduğunu söyleyen yazarlarımız oldu. Yani hep hani ortak ifade olarak bunu kullandılar. Aslında görülüyorlardı tabii ki. Biz onların orada olduğunu elbette biliyoruz. Çok kıymetliler. Ama hani böyle bir kitabın içinde hani geleceğe kalmak, yani
0: İz
1: bir
0: bıraktıklarını
1: iz
0: fark
1: bırakmak.
0: ediyorlar.
1: Evet. Evet, gerçekten öyle. Çünkü hani tiyatro gerçekten o anda yapılan, gerçekleşen bir şey. Ama bu araştırma inceleme kısmı ile aslında tarihe, kültüre bir not düşüyorsunuz ve bu çok kıymetli bence de. O yüzden çok gurur duyduğum bir iş bu.
0: Ben de
1: Çok
0: çok gurur
1: heyecanlanıyorum
0: duydum.
1: anlatırken.
0: Yani bu iz bırakma meselesi de çoklukla araştırmacılar ve sizin gibi akademisyenler sayesinde oluyor. Çok önemli. Yoksa uçup gidiyor semaya sesler, ama o bir şekilde
1: Gerçekten
0: kalıyor.
1: öyle. Gerçekten öyle. Tabii bu yazarların arasında da kendi bölümümden mezun olan arkadaşlarımın, öğrencilerimizin olması da ayrıca gurur verici. Hem yazar olarak hem oyun yazarı, incelenen oyun yazarı olarak. Yani hani şöyle bir isimlerini saymak isterim. Kaytsın bir yazar olarak Sami Berat Malçalı'yı yazdı. Aslıhan Ünlü sevgili meslektaşım, öğrencimiz, mezunumuz Uğur Saatçı'yı yazdı. Yine bizim mezunumuz Ezgi Deniz Alpan, Ali Cüneyt Kılıcıoğlu'nu yazdı. Şöyle bir devam ediyorum. Yine sevgili meslektaşım Yasemin Sevim Salman, yine mezunumuz Ebru Nihan Celkan
0: Onu
1: oyunlarında
0: yazdım.

0: estetiği.
1: Ya konu başlıkları da
0: Gökhan
1: çok güzel.
0: Erastan
1: Evet.
0: bizim yine mezunumuz.
1: Sema Göktaş yazmış onu da.
0: Sema, evet, o da benim dönem arkadaşım. Yani çok çok kıymetli bütün
1: Çok
0: yazarlarımız
1: kıymetli
0: tabii
1: isimler,
0: ki.
1: hem yazanlar hem oyun yazarları çok kıymetli. Özlem, çok teşekkür ediyorum. Özlem Belkıs'la bu şahane kitabı konuştuk. Oyun yazarlığımızda çeyrek yüzyıl 2000-2025
0: Ben
1: arası.
0: de çok teşekkür
1: Merakla
0: ederim.
1: bekliyorum. Pazartesi hemen edineceğim ve hemen okuyacağım.
0: Tamam.
1: Çok kolaylıklar diliyorum. Elinize
0: Çok
1: sağlık.
0: teşekkür
1: Bütün emek
0: ediyorum davet
1: verenlerin.
0: için, tekrar görüşmek
1: Hoşça
0: üzere.
1: kal. Görüşürüz. Bugün dünyada bir yerlerde alkışlanacak, selam verilecek, perde kapanacak. Yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Şahin Atmaca, Ali Yıldırım, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
2: Nezaket mevsimi.
3: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Yine bugün nezaketin en çok göz ardı edilen, en sessizce çiğnenen ama telafisi mümkün olmayan o kutsal emanetlerinden birini konuşacağız. Vaktin beyhude harcanması. Çoğu zaman kırmayayım diyerek dahil olduğumuz boş sohbetler, ayıp olmasın diyerek sonuna kadar okturduğumuz o meclisler ya da nezaketimden sustum dediğimiz o amaçsız meşgaleler. Oysa kıymetli dinleyiciler, gerçek nezaket bize bahşedilen o sınırlı sürenin, yani zamanın ehemmiyetini koruyabilmektir. Başkasının vaktine hürmet etmek ne kadar asilse, kendi vaktimizi beyhude harcatmamak da o kadar büyük bir şahsiyet borcudur. Evet, zaman geri dönüşü olmayan yegane sermayemizdir. Bizi tüketen, ruhumuza hiçbir değer katmayan, aksine zihnimizi bulandıran her türlü boş eyleme karşı mesafeli durmak kabalık olamaz. Hayata karşı duyduğumuz derin bir saygıdır. İnce ruhun sahibi bir insan bilir ki vaktini israf eden aslında ömrünü israf ediyordur. Nezaket her çağrıya koşmak değil, vaktini sadece değer üreten, gönül imar eden ve ruhu besleyen anlara saklayabilmektir. Kendi vaktine saygısı olmayanın başkasının vaktine verecek bir kıymeti de olmaz. Sosyolog Bauman, modern insanın anı yaşama maskesi altında aslında vaktini tükettiğini savunur. Bauman'ın penceresinden bakınca sürekli bir yerlere yetişme telaşı içinde olan ama aslında hiçbir yere varamayan insanın en büyük kaybı nitelikli zamanıdır. Birinin bizi vaktimizi lüzumsuz yere işgal etmesine nezaket adı altında izin vermek, işte Bauman'ın işaret ettiği o kaotik akışa teslim olmak demektir. Gerçek bir toplumsal nezaket herkesin hem kendi vakti hem de muhatabının vaktinin biricik olduğunu idrak etmesiyle başlar. Kıymetli Kemal Sayar, yavaşla derken aslında vaktin ruhuna dokunmamızı ister. Sayar'a göre beyhude harcanan her dakika ruhun kendi derinliğinden çalınan bir parçadır. Ve nezaket, muhatabına vaktim çok kıymetli diyebilme dürüstlüğünü en ince üslupla gösterebilmektir. Sayar'ın vurguladığı o ruhsal sükuneti korumak adına bizi lüzumsuz sohbetlerin, dedikodu ya da amaçsız dijital gürültülerin içine çeken her şeye dur diyebilmemiz gerekmektedir. Çünkü bu çağdaki en asil zarafet imtihanlarından biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten, şehirli insan vaktin namaz kılınacak bir seccade kadar kutsal olduğunu bilen insandır diye bahsediyor bir kitabında. Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında vakit israfı o medeniyetin estetik ve ahlaki nizamına vurulmuş bir darbe. Şehirli insan, yani zarif insan, neyi nerede ne kadar konuşacağını bilen, birinin vaktini çalmayı bir hak ihlali olarak gören insandır. Vakar, zamanın kıymetini bilmek ve onu sadece hayra ve güzeli harcamaktır. Fransız düşünür Bergson da zamanın sadece saat tiktakları değil, içsel bir süre olduğunu savunur. Bergsoncu bakışla da baktığımızda beyhude harcadığımız vakitlerin o ilahi ve yaratıcı akışın önündeki en büyük engel olduğunu görürüz. ince bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına vaktini öldüren değil, vaktini dirilten, eylemlerin peşinden gitmelidir. Zarafet zamanın o muazzam akışına ancak değer üreterek eşlik edebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, vakit nakittir sözünü siz de hatırlarsınız. İşte bu söz sadece ticari bir kural değil, ruhsal bir yasadır aynı zamanda. Nezaket, davete icabet etmek değil, ruhumuzun vatanını koruyarak o vaktin sınırları içinde hikmet üretebilmektir. Başkalarına hayır derken aslında kendi ömür sermayemize evet dediğimizi unutmayalım. Vaktimizi çalanlara karşı takınacağımız o mesafeli vakar sizin hayata olan sadakatinizdir aslında. Zamanınızı sadece gerçekten değer katanlara, gönül alanlara ve sizi büyütenlere açmalısınız. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, vaktin bereketiyle harmanlandığı, zamanın kadrinin bilindiği, her anın bir inci tanesi gibi kıymetlendirildiği huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Tahran'da açıklamalarda bulunan Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin, "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti," dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, T-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen güvenlik uygulamalarında hakkında arama kararı bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentin ilk 6 ayına dair emniyet verilerini paylaştı. 84 organize suç çetesinin çökertildiğini söyledi. Vali Gül, İstanbul'da 6 ayda 9 milyon 800 bin trafik denetimi yapıldı, dedi. Kazaların %63'ünün motosiklet ve motorlu bisiklet kaynaklı olduğunu paylaştı. İletişim Başkanlığı, Aselsan'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir, denildi. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığında da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Kurallara uygun akıllı ekranlara cezai işlem uygulanmayacak.

0: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yaz Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Pakistan'da bir otobüs yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 40 yolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-İslahiye-Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot garaj oto ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Pilot garaj oto ekspertiz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi pro.

Değerli dinleyiciler, hafta içi her gün 15-16 saatleri arasında TRT Antalya Radyosu'nda yayınlanan Genç Yaşam programımız başlıyor. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. Sevgili dinleyiciler, iletileriniz için Instagram adresimiz TRT Antalya Radyosu. Bugün Genç Yaşam programımızda sizleri neler bekliyor? Hemen paylaşalım. İlk köşemiz üniversite ve gençlik. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nusret Demir'le Yurttaş Katılımı ve Farkındalık Yaratma kategorisinde Europa Nostra adlı aldığı ödülü konuşacağız. Ve bugün Capcanlı köşemizde genç müzisyenler Fatih Bulut, Muhammed Emirhan Şengül ve Umut Dikili ile sazlı sözlü muhabbet edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, programımızda şarkılar bizlere eşlik edecek ve şimdi ilk şarkımızı Deniz Seki'den dinliyoruz. Doyamadım.

Sevgili dinleyiciler, az sonra üniversite ve gençlik köşemizde Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nusret Demir konuğumuz olacak telefon hattımızda. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Üniversite ve Gençlik. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nusret Demir'le yurttaş katılımı ve farkındalık yaratma kategorisinde Europa Nostra adlı almış olduğu ödülü konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza Sayın Demir.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle tebrik ederiz sizi.
1: Sağ olun.
0: Efendim almış olduğunuz bu ödülü bizlere dinleyenlerimize tanıtır mısınız?
1: Elbette. Bu ödül Avrupa Birliği'nin

0: kültürel miras alanında vermiş oldu Avrupa'nın, daha doğrusu kültürel miras alanında verilmiş olan en prestijli ödül olarak adlandırılıyor. Avrupa Birliği destekli Europa Nostra teşkilatı tarafından veriliyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin Creative Europe programına üye olmadığı için bizim aldığımız, yani bizim ülkeden ödül hak kazananlara Europa Nostra ödülü şeklinde veriliyor. Ödülün genel kapsamı Avrupa Miras Ödülleri olarak adlandırılıyor.
1: Efendim, nasıl bir yarışmadan bahsediyoruz peki? Yani kategoriler neler? Kimler katılıyor? Sizin almış olduğunuz ödül neyi temsil ediyor?
0: Evet, 5 kategori vardı sanırım. Birincisi koruma dalında, işte restorasyon koruma dalında olan bir kategori. İkincisi araştırma. Üçüncüsü eğitim faaliyetleri. Dördüncüsü bizim yurttaş katılımı ve farkındalık yaratma. Beşincisi de miras şampiyonları diye geçiyor.
1: Ve siz de yurttaş katılımı ve farkındalık yaratma kategorisinde ödül almış oldunuz. Peki hangi çalışmayla bu ödülü almaya hak kazandınız?
0: Tabii aslında biz bunu bir proje olarak yola çıkmamıştık. Bildiğimiz gibi çok acı bir deprem yaşadık. Deprem zamanında, 2023 depremlerinde biz de ne yapabiliriz? Evimizde oturuyoruz, ne yapabiliriz? Yani nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye düşünürken bir tane çağrıya denk geldim ben. Instagram üzerinde Profesör Doktor Çiler Çilingiroğlu'nun. Kendisi bölgeye giden, deprem bölgesine bölgeye giden uzmanlardan, hani vakitleri varsa kültürel mirasın uğradığı hasarlarla ilgili kayıtlar tutmasını istemişti. Ben de uzaktan algı, uydu teknolojileriyle gözlem üzerine çalıştığım için kendisine ulaştım. Hocam dedim, uydulardan da biz bu analizleri hızlı bir şekilde yapabiliriz. Yeter ki bu nesnelere ait konumlar elimizde olsun. Bu fikirle başladı. Daha sonra hocam da ikinci bir çağrı yapıp bir gönüllüler ordusu aslında kuruldu, 50'ye yakın. Bu arkadaşlarımız farklı coğrafyalarda bu kültürel miras konumlarını elde ettiler. Bütün özellikleriyle beraber, hocamın da desteğiyle, işte hangi dönemde yapılmıştır, türü nedir gibi 1591 tane kültürel miras varlığının bu şekilde bir veri tabanı oluşturulmuş oldu. Daha sonra ben de buradaki öğrenci arkadaşlarımızla tek tek farklı NASA'dan, Çin'den, İtalya'dan, Almanya'dan, Avrupa Birliği Uzay Ajansı'ndan gelen verilerle hasar derecelerini, ne kadar depremin ne kadar bu yapıları oynattığını hassas bir şekilde hesaplamaya çalışıp bir online portal açık şu anda. İnternetten de erişebiliyorsunuz. Her eseri görebiliyorsunuz ne kadar hasar aldığını. Böyle bir çalışma yapmıştık.
1: Sadece bu deprem bölgesindeki yapılarla ilgili miydi?
0: Evet, zaten proje tamamen depremin yapmış olduğu hasarları
1: Yani 11 ili
0: göstermek için.
1: kapsayan bir
0: 11 il,
1: proje.
0: 11 ili kapsayan 1591 kültürel miras varlığı içinde müzelerden, antik kentlere tutun, her türlü aklınıza gelebilecek her türlü kültürel miras varlığını kaydı tutulmuş oldu ve depremin yapmış olduğu hasar hesaplanıp bu sisteme entegre edilmiş oldu.
1: Peki efendim, şimdi hiçbir bütçe kullanılmadan tamamen gönüllü emeğiyle siz de dile getirdiniz, yürütülen bu proje neden bu kadar dikkat çekti?
0: Çünkü deprem zamanı bildiğiniz gibi büyük bir kaos ortamı, mutfak yanı, her yer yanıyor. Yani öncelik tabii ki insan hayatını kurtarması, herkesin önceliği. Bizler de bir şekilde kültürel mirasa karşı bir farkındalık olsun. Hani biz de işin o ucundan bir tutalım mantığıyla tamamen uluslararası camianın sağlamış olduğu ücretsiz veriler, tamamen kendi gönüllülerimizin çok büyük bir katkısı var. Onlar zaten olamaz böyle bir proje. Böylece bir model olmuş oldu. Zaten şu anda dünyada da bir açık veri kavramı var. Bu açık verinin de aslında önemini bir kez daha görmüş olduk. Çünkü büyük kurumlar önce insana

0: hayatı olsun, normal yaşam alanlarının iyileştirilmesi olsun, bu tür öncelikler oluyor depremde. Kültürel miras açısından da en azından bu açık verilerle, gönüllü desteğiyle tamamen kendi çabamızla hiçbir bütçe olmadan böyle bir çalışmanın yapılabilirliğini ortaya koymuş olduk. Zaten jürinin değerlendirilmesinde bu net olarak ifade ediliyor. Hani dünyanın farklı yerinde benzer bir afette aynı model tekrar uygulanabilir ve böylece oradaki kültürel mirasın durumu da bu şekilde ortaya konabilir
1: Evet,
0: şeklinde
1: temennimiz tabii
0: biliyorum.
1: ki böyle bir durumla
0: Evet.
1: karşılaşılmaması. Ama peki şunu öğrenmek istiyorum ben Sayın Demir. Şimdi 1591 yapıdan bahsettiniz
0: Evet.
1: siz. Bunlar hasar alan yapı sayısı mı, yoksa genel yapılar
0: Yok.
1: içerisinde bunların içerisinde mi var hasar alanlar?
0: Yok. Şöyle tabii gönüllerimiz ne varsa yani bir veri tabanı eksikliği mutlaka vardır kurumlarımızın kayıtlarında vesaire ama bir düzenli bir şekilde olan bir açık bir veri ihtiyacı olduğu için öncelikle bu ihtiyacı gidermeye çalıştık. 1591 tane mevcut yani kaydedebildiğimiz muhakkak daha fazlası vardır. Gözümüzden kaçan vesaire kaydını bulamadığımız. Yani 1590 mevcut.
1: Mevcut
0: Ama
1: olan.
0: hasar alan tabii ki daha az ve yaptığımız bilimsel çalışmada da 2 sene önce yayınlamıştık. Burada hangi ilde ne kadar hasar oldu kültürel miras, hangi dönemde ait olan mesela Osmanlı dönemi en çok zarar alan eserler bu tür bilgileri de paylaştık benim bilim camiasıyla, kamuoyuyla.
1: Evet. Efendim, konumuza dair sizin eklemek istedikleriniz varsa alalım son olarak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gönüllerimizle Çiller Hocamla birlikte zaten yürüttük projeyi. Avrupa Birliği'ne ve Avrupa üniversitelerimize, Ege Üniversitesi'ne, Akdeniz Üniversitesi'ne bu çalışma için uygun ortamlar sağladıkları için. Bu aslında bu çalışma bunu da gösterdi. Hem sosyal ve fen bilimlerinin, mühendislik bilimlerinin birlikte çalışarak çok etkili çalışmalar yapabileceğini, özellikle bu yapay zeka çağında bunun öncelikle üzerinde durulması gerektiğini, yani herkes kendi kabına çekilip çalışmaktan ziyade birlikte ne yapabiliriz sorusunu daha fazla sorarak çok etkili çalışmaların yapılabileceğini ortaya koymuş olduk sanırım.
1: Evet, sanırım disiplinler arası bir çalışma ortaya çıktı bununla beraber.
0: Evet.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için ve sizleri tekrar tebrik ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Sizlere de iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, üniversite ve gençlik köşemizde Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nusret Demir telefon hattımızda konuğumuzdu.

Sevgili dinleyiciler, az sonra Cap Canlı köşemizde genç müzisyenler Fatih Bulut, Muhammed Emirhan Şengül ve Umut Dikili ile sazlı sözlü muhabbet edeceğiz. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Cap Canlı köşemizde genç müzisyenler Fatih Bulut, Muhammed Emirhan Şengül ve Umut Dikili stüdyomuzda bizlerle beraber. Efendim, hoş geldiniz her biriniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Kaval'da Muhammed Emirhan Şengül ve bağlamada Umut Dikili size eşlik ediyor Sayın Bulut, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Bugün birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz ama sizi tanıyalım, tanıtalım istiyoruz. Kimdir öncelikle Fatih Bulut?
2: Ben Fatih Bulut, Adanalıyım. Antalya Devlet Konservatuarı öğrencisiyim.
0: Hı.
2: Halk müziğinde.
0: Kaçıncı sınıf?
2: Uzatmalı gidiyoruz.
0: Hı
2: 4. sınıf diyebilirim.
0: hı.
2: Evet.
0: Adana'dan Antalya'ya geldiniz.
2: Evet.
0: Ne güzel. Yani sıcak bir iklimden yine sıcak iklimde devam ediyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki özellikle türküler mi seslendirmeyi sevdiğiniz eserler?
2: Tabii yani günlük hayatımızda her şeyi söylüyoruz ama bizim alanımızda halk müziği olduğu için türkülerimizi de biz genelde haşır neşiriz.
0: Hı.
2: Türkülerimizi söylemeyi, çalmayı seviyoruz.
0: Ne güzel. Ve ben sözü Muhammed Emirhan Şengül'e de vermek istiyorum. Efendim, sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Erzurum doğumluyum.
0: Hı.
1: Ben de aynı Fatih'le aynı okuldan mezun oldum. Geçen
0: Oldunuz.
1: sene
0: Siz
1: oldum, evet,
0: mezunsunuz.
1: mezunum.
0: Evet.
1: Şu an yüksek lisans öğrencisiyim.
0: Hı. Ama öğrencilik devam ediyor.
1: Devam ediyor, evet, bitmedi. Ben Fatih gibi sıcaktan sıcağa değil, eksi 40'tan artı 40'a geçiş yapmış bulundum biraz.
0: Evet, o yüzden
1: İklim
0: ayrılamadınız galiba. Yüksek
1: şoku.
0: lisans da burada devam ediyor.
1: Evet.
0: Evet, sizde daha çok türküler de varsınız.
1: Kesinlikle Fatih'in dediği gibi hani günlük hayatta her tarz müzik çalıp dinliyoruz, hani işten işe değişiyor çaldığımız yerden ama sonuçta bölümümüz zaten direkt halk müziği. Kendimiz de halk müziği severiz yani, seven, gönül
0: Severek
1: veren.
0: icra
1: Evet.
0: ediyoruz diyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: O zaman sizden bir türkü daha dinleyelim. Eğer hazırsanız. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz seslendirdiğiniz bu güzel eserlerden dolayı. Özellikle söylemekten hoşlandığınız bir yöre var mı?
1: Tabii ben genelde insan dinleyişine göre şekilleniyor. Benim de

0: İlgi alanım genelde Orta Anadolu türkülerine kayıyor.
1: Ağırlık
0: Evet,
1: veriyorsunuz.
0: evet.
1: Peki sizin için
0: Benim
1: Sayın Şengül?
0: kesinlikle hani türkü yöre diye ayırmak hoş değil ama
1: Değil ama
0: bana
1: size
0: hitap
1: göre
0: eden
1: evet.
0: kendi yörem Erzurum yöresi.
1: Erzurum
0: Evet,
1: yöresi
0: Süleymani
1: kesin.
0: Baba
1: Biraz
0: olsun,
1: daha
0: Aşk Reyhan
1: ağır
0: olsun.
1: basıyor.
0: Evet, dağ ağır basıyor.
1: Evet, size şimdi son bir türküyle veda edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün Caf Canlı köşemizde genç müzisyenler Fatih Bulut, Muhammed Emirhan Şengül ve Umut Dikili stüdyomuzda bizlerleydi. Son bir türkü dinleyeceğiz sizden eğer hazırsanız. Buyurun.

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, son şarkımızı Harun Kolçak ve İrem Derici'den dinliyoruz. Gir Kanıma.

Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. Değerli dinleyiciler, bir Genç Yaşam programının daha sonuna geldik. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben speakeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleydik. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da böylece belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. Adalet ve Kalkınma Partisi en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamaney'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Tahran'da açıklamalarda bulunan Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti" dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığı belirtildi. Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. İletişim Başkanlığı, Aselsan'ın Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığı belirtildi. Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Kurallara uygun akıllı ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. İsrail işgalciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin içinde bulunduğu evi ateşe verdi. İşgalciler Ramallah kentinde de Filistinlileri ve yabancı aktivistleri hedef aldı. 7 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir çocuğu daha katletti. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone, Vodafone.
4: Pilot Garaj Auto Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: Tüketici Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Yapımda Ayla Sert, yayında Yaşar Sarı Hasanoğlu, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle çevre kirliliğinin turizm üzerindeki etkilerini ve bunun tüketiciler olarak bizleri nasıl ilgilendirdiğini konuşacağız sevgili dinleyenler. Turizm, temiz denizler, doğal güzellikler, sağlıklı çevre ve kültürel değerler üzerine kurulu önemli bir ekonomik faaliyet. Ancak çevre kirliliği turistik bölgenin cazibesini azaltan en büyük tehditlerden biri haline geldi. Denizlere bırakılan atıklar, sahillerde biriken çöpler, hava kirliliği, kötü kokular ve doğal alanların tahrip edilmesi hem yerli hem de yabancı turistlerin tercihlerini olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında geliyor. Bu da ülkemizde turist sayısının azalmasına, bölgedeki işletmelerin gelir kaybına uğramasına ve hizmet kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Peki her birimiz birer tüketici olarak cennet vatanımızı korumak adına neler yapabiliriz? Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu üyesi Tugay Toydemir'le bizler için ufak ama çevremiz için önemli olan adımları ve dikkat edilecek noktaları konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Toydemir, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim sevgili İmran Hanım. Sağ olun, var olun, iyiyiz. Sevgili seyircilerimize de selamlar.
1: Çok naziksiniz.
2: Selamlar, sevgiler efendim.
1: Çok naziksiniz, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii turizmle çevre kirliliği arasında nasıl bir bağ var? Girişte aslında biraz bahsettik ama çevre kirliliği turizmi nasıl etkiliyor? Hangi yönde etkiliyor?
2: Kesinlikle olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle şöyle söyleyelim, mesela bir restoranda rezervasyon yaptınız, sitayişle bahsedildi, harika yemekleri var denildi, şöyle güzel manzarası var denildi, şöyle güzel servis araçları var denildi ve gittiğiniz vakit karşınıza masaları kirli, efendime söyleyeyim kapkaçak etrafa saçılmış, garsonları son derece bakımsız, elleri düzgün değil, üstlerinde nahoş bir koku, siz böyle bir

0: ortamda yemek yer misiniz? Bir daha böyle bir yeri bir başkasına tavsiye eder misiniz?
1: Dolayısıyla
0: çevre ve turizm dediğimiz özellikle çevre kirliliği bazında turizmin katilidir diyebiliriz.
1: Şimdi biraz önce söylediniz ya, bir daha gitmezsiniz ya da kimseye tavsiye etmezsiniz böyle bir ortamda karşılaştığınız zaman diye. Şöyle bir durum yok mu acaba, hani turizm açısından baktığımız zaman kirlenmiş işte, belki denizlerde müsilaj var ya da işte atıklar var. Bir arıtma tesisi yok ya da var ama koku yayıyor, o da çok kötü oluyor. Özellikle yazın deniz kenarıysa insanlar çok fazla etkilenebiliyor. Şimdi böyle kirlenmiş bir destinasyonun eski cazibesini yeniden kazanması mümkün değil mi?
0: Şöyle söyleyeyim, sürdürülebilir turizm kavramı diye bir kavram var. Bu sürdürülebilirlik içerisindeki en önemli konu bölgenin olduğu gibi ya da daha iyi hale getirilerek korunması ve gelecek nesillere aktarılması. Bu çevre temizliğinden tutun da yapılaşma, doğanın kendisi, denizin, kumun varlığı, Hatta kumsalları işgal eden şezlongçulara kadar bunların tamamı bir faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Altyapısı özellikle bir turist, şöyle turistin de yerel halk tarafından mutluluk vesilesi olarak görünmesi, bela ya da sorun vesilesi olarak görünmemesi gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Antalya'nın bir köyünde yaşıyorsunuz. Güzel bir beldeniz var. Denize kıyısı olan harika kumsallarınız, plajlarınız var. Çocukluğunuz onun üzerinde geçmiş. Sonra bir takım büyük gruplar gelip oraya bir takım büyük yatırımlar, teşviklerle büyük işletmeler açıyorlar. Sizden ürettiğiniz domatesi bile almıyor. Neden? Çünkü satın alma tedarik zinciri belli bir takım anlaşmalarla büyük marketlerden, büyük tedarikçilerden, toptancılardan bu ürünü alıyor. Ama sizin köyünüzün altyapısı, kanalizasyon işte altyapısı, elektrik altyapısı, su altyapısı, bütün bu gelen ekstra 10 bin kişi, 5 bin kişinin üretmiş olduğu atı yönetmeye elverişli değil. Dolayısıyla bundan hem para kazanamıyorsunuz, hem elinizdeki doğadan oluyorsunuz, hem de bu insanlar giderlerken sizin altyapınızı tahrip ederek gidiyorlar. Dolayısıyla sizin o bölgedeki yaşayan turistin, yaşayan yerli halkın o turiste bakış açısının olumlu mu, olumsuz mu olacağını düşünelim. Yani bu noktada turizm belde insanıyla birlikte planlandığı takdirde ve önce altyapı yatırımları yapıldığı takdirde çevre felaketine yol açmadan doğru bir şekilde sürdürülebilir bir turizm modeli ortaya çıkarmış oluruz. Bizde maalesef koylar denizden geziliyor. Gezilen koylar deniliyor ki bir yatırımcı tarafından, ya şuraya da bir 5 yıldız otel çok yakışır. Tamam, oraya çok güzel yakışıyor 5 yıldızlı otel de, o bölgede onun altyapısı var mı? Yolu var mı? Efendim, elektrik, su nasıl gelecek? İstimlakla köylülerin arazilerini, tarlalarını, bahçelerini istimlak ederek eğer oralara o yatırım gelecekse, buradan o bölgenin insanının bir nemalanması imkansız. Zarar mı verdi, yarar mı verdi? Zarar verdi. Dolayısıyla plansız büyüme, grotesk büyüme dediğimiz kontrolsüz büyüme hem çevre felaketlerine sebebiyet veriyor, hem çevrede aşırı derecede kirlenmeye sebebiyet veriyor, hem de bölge insanının ve ülkemizin doğal zenginliklerinin bir takım gruplarca sömürülüp tüketilip bir daha kullanılamaz hale dönmesine sebebiyet veriyor. Bu açıkçası paradoksal bir durum. Bu konuda kanun yapıcılara, devletimize, yöneticilerimize, planlama birimlerine çok fazlasıyla iş düşüyor. Bir de tabii vatandaşımıza iş
1: düşüyor. Peki böyle bir 5 yıldızlı otel yapılacak olsa ne kadar güzel olur dendikten sonra, genel olarak ülkenin oradan turizm gelirlerindeki kazancı mı hesaplanıyor, yoksa oradaki bölgenin halkı, yerli halkının da bundan nasıl faydalanacağı ya da zarar göreceği de düşünülüyor mu? Yani ikisi de düşünülmesi gerekirse ve bir taraf daha ağır basması gerekirse, burada acaba ülkenin menfaati, hani ekonomik olarak turizm gelirinden faydası daha mı çok ağır basıyor da bölge halkından acaba biraz feragat ediliyor karar aşamasında?
0: Öncelikli olaraktan halka rağmen icraat olmaz. Halk için icraat olur. Halk için hizmet verilir. Çünkü bu halk bu millettir. Bu millet de bu devletin kendisidir, sahibidir. Dolayısıyla 3-5 sermaye grubu para kazanacak diye

0: çeşitli aracı rezervasyon kuruluştan tam anlamıyla kucağına oturuyorlar, teslim oluyorlar. Ve inanın gelirlerinin vergi hariç %35'ini bu firmalara komisyon olarak ödüyorlar ki turist gelsin orada konaklama yapsın. Siz gelirinizin 1/3'ünü aracı kuruma komisyon olarak öderseniz, bir de bundan gelen vergi mükellefiyetini siz yüklenirseniz, bu nasıl sürdürülebilir olacak? İşin matematiğine aykırı, ekonomisine aykırı. Bunun gibi yapılmış yüzlerce, binlerce örnek var. Bugün sektörde bunlar çok fazla tartışılmaz, konuşulmaz ama işin gerçeği şu an plansız yapılan yatırımlar, bu tarz çevresel sorunlar nedeniyle doğrudan tavsiye üzerine pazarlamayla müşteri bulamadıklarından ötürü ağırlıklarını online hizmet veren firmalara vermiş durumdalar. Bu online hizmet veren firmalarda jenerik fotoğraflarla, jenerik katalog resimleriyle turist getirmekte, gelen turistlerde gördükleri manzara ve hizmet kalitesi karşısında memnuniyetsiz bir şekilde ayrılmakta, ülkelerine gittiklerinde de son derece aleyhte yazılar yazmakta. İnsan tabiatı gereği güzel şeylere bir dakika dikkatini verirken kötü şeyler daha böyle ilgi çekici, daha dedikodu mahiyetinde olduğu için daha fazla prim yapmaktadır. Maalesef biliyorsunuz işte habercilikte siz çok daha iyi bilirsiniz efendim. Ukalalık olarak addetmeyin lütfen. Bir köpek insanı ısırdığında haber değeri yoktur. Ama bir insan bir köpeği ısırdığında haber değeri vardır. İnsanın tabiatı gereği bu böyledir. Bu nedenle efendim çevre faktörü dediğimiz şey aslında plan, proje, yani plansızlık ve projesizlikten kaynaklı yaratılan bir sorundur. Bu sorun maalesef sınırsız gibi gözüken ve aslında son derece sınırlı olan doğal kaynaklarımızın, turizm potansiyelimizin gelecek nesillere aktarılmasında arazlar yaratıyor. Bu konuda çok daha duyarlı
1: burada, ve dikkatli olmalıyız. Evet, sürdürülebilirlik dediniz. Şimdi otellerin ve restoranların bu sürdürülebilirlik konusunda en büyük sorumlulukları nelerdir? Neler yapmalılar?
0: Aslında otellerin öncelikli olarak ben yerel halkla beraber bu işi planlaması gerekmektedir. İstanbul'da yine ismini vermek istemem, tabii ki reklama girer. Ama can kurtaran bölgesinde bundan 30 yıl önce sadece rahmetli Erol Taş'ın bir kahvesi vardı. Erol Taş Kültür Merkezi diye geçerdi. Başka hiçbir şey yok. O bölgede tekinsiz, pek de girilmesi tavsiye edilmeyen, yani destursuz, selamsız girildiğinde çeşitli olayların olabileceği bir mıntıkada Barbaros Hayrettin'in Leventlerine ait bir lojman gibi kullanılmış olan 500 yıllık tarihi bir bina restorasyon süreciyle otele çevrildi. Bu otel İstanbul'da tam anlamıyla bir rol model oldu. Fakat neden rol model oldu? Çok başarılı otelcilik yaptıkları için. Hayır, son derece standart ama çevre halkıyla beraber o halkın da oradan nemalanması sağlandı. Gelir elde etmesi sağlandı. Gençlerine istihdam alanı sağlandı. Yaşlılarına istihdam alanı sağlandı. Müzisyenler yaşıyordu orada. O müzisyenlerin o salonlarda akşam yemeklerinde müzik yapması sağlandı. Ve turizmden nemalanması sağlandı. Böylece bölge halkı tesise sahip çıktığı için tesis son derece tekinsiz bir bölgede bir anda bölgenin kaderini değiştirdi. Ahır Kabe Hidrellez Şenlikleri adı altındaki, eminim siz de duymuşsunuzdur, çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıldı ve bir nevi bir gelenek oluşturdu. Tek bir tesis, tek bir doğru yönetim, tek bir doğru planlama bir anda o bölge halkına yepyeni istihdam sahası yarattı ve orada 3 kuruş 5 kuruş etmeyen izbe binalar restore edilmek suretiyle turizme kazandırıldı. Harikulade bir Osmanlı mahallesi elde edildi. Son derece güzel bir rol model oluştu. Bunun benzeri tüm Türkiye genelinde yapılması gerekirken maalesef bazı bölgelerde turist ön plana çıkartıldı, yerel halk itildi. Acı bir şey söyleyeceğim. Kekova antik kentini bilirsiniz. Batık kenti, yeraltı Batık kenti. Kekova halkı turistten hiç hoşlanmaz. Çünkü turistle hiçbir işi yoktur Tekova halkının. Çünkü o bölgede otel yoktur. O bölgeye sadece doldur boşalt bir şekilde turistler gelir. Sokaklarını işgal ederler. Hızlıca yürürler. Hızlıca giderler. Teknelere binerler. Turisti sadece tekneye binen bir güruh olarak görür. Ve o güruh

0: oralarda dolaşır, etrafı da çöplerini atar, demrelileri çıldırtırlar. Şimdi demreli mi kabahatli bu konuda, yoksa gelen turistler mi kabahatli, yoksa bunu plansız programsız bir şekilde düzenleyenler mi kabahatli? Bu noktada herkesin şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Biz böyle mi devam edeceğiz, yoksa biz turizmden elde ettiğimiz gelirleri herkesle bölüşecek miyiz? Herkesin faydalanmasını sağlayacağız. Çok önemli bir nokta. Turizmin, hatta ülkemizin olmazsa olmazı güvenliktir. Güvenliğin olmadığı yerde ne yabancı yatırımcı olur, ne turizm olur, ne hiçbir şey olmaz. Bu güvenliği sağlayan bu ülkenin evlatları, Mehmetçikleri, polisleri, emniyet kuvvetleri. Demre'nin köylüsü çocuğu askere dağa giderken, canını pahasına bu ülkeyi, vatanını savunurken, onun tarlasından bir domates bile almamak ne kadar vatanperverliktir, ne kadar Türkiye sevdalıdır, ne kadar milliyetçiliktir.
1: Evet, yani aslında röportajımızın başından beri altını çizdiğiniz konu, bir turizm bölgesinde eğer bir faaliyet yapılacaksa turistlere yönelik, bunun bölge halkıyla birlikte yapılmış olması, onların kesinlikle da dahil ediliyor olması, ki turizm açısından da, orada yaşayan halk açısından da, ülke açısından da, tüm vatandaşlar açısından ve gelen turist açısından çok daha sağlıklı, daha iyi yerlere gidebilmesi adına bu adımların atılması gerektiği konusunu söylediniz, altını çizdiniz, uyardınız. Peki çevre bilinciyle ilgili bizim tüketiciler olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bizler de tatil beldelerine giderken dediğiniz gibi daha gözümüze, gönlümüze, ruhumuza hitap eden yerlere gitmek istiyoruz. Görsel olarak da bizi hasta edecek durumda olan yerlere de gitmek istemiyoruz aynı zamanda. Şimdi hem tüketici olarak, madem bu kadar dikkatliyiz, bir turist olarak bu kadar dikkatliyiz, bir tüketici olarak ne yapacağız biz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Her şeyden önce lütfen yerlere çöp atmayalım. Sahillere gittiğimizde yanımızda götürdüğümüz, mangal yapacaksak mangalımızın külünü, efendime söyleyeyim, getirdiğimiz etlerin paketlerini oralara bırakmayalım. Çünkü doğada bu plastik atıklar kesinlikle yok olmuyor. Poşetti, aman uçar gider. Hayır, o uçan giden poşet maalesef yüzyıllar boyunca oralarda kalıyor. Özellikle doğada bu tarz işler yapılırken Allah aşkına ormanlarımızın yanmaz malzemeden olmadığının bilincinde olalım. Buna uygun davranmayanları uyarmak gerekiyor.
1: Evet, vatandaş tam olarak tam mevsimi geldi maalesef.
0: Tam mevsimi geldi. Binlerce dönüm arazimiz, ormanımız, kilometrelerce kare, binlerce kilometre kare ormanımız yandı. Sadece iki tane kanat pişirip yiyeceğim diyen bilinçsiz insan tüketicilerimiz yüzünden. Hı hı. Şimdi her konuyu kamudan beklemek, devletten beklemek doğru değildir. Devletimiz herkesin başına bir tane temizlik görevlisi, bir emniyet mensubu koyacak durumda değil. Bu zaten eşyanın da tabiatına aykırı olmaz. Ama aman sendecilikle, aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın, onlar oranın altını üstüne getirmişler, içtikleri şişeleri sağda solda kırmışlar, bana ne, hı hı, dememek gerekiyor. Çünkü bu vatan hepimizin vatanı. Bunların hepsi birer milli servet. Ha cebimizdeki para, ha bahçemizdeki ağaç, ha ormanlarımız. Hiçbir farkı yok. Bunlar bugün için belki size doğrudan bir gelir elde etmese de yarın mutlak sureti içtiğiniz su, yediğiniz ekmek, geçtiğiniz yol, ulaştığınız tekneye kadar her birine doğrudan katkıda bulunacak bir takım faaliyetlerin temelini oluşturuyor. Bakın küçücük bir ülke, Karadağ'dan örnek vereceğim size. Bu konuda önemli, özellikle restoran konularında. Bazı işletmeler inatla ve disiplinle her türlü zorluğa rağmen ayakta kalmak için bir savaş veriyor. 25, 30 yıl, 50 yıl. İşte bir yerin kahvaltıcısı, bir yerin sakatatçısı, bir yerin çok güzel yöresel yemekler yapan restorandı. Ülke genelinde 81 vilayette, 81 vilayetin ilçelerinde bu tarz nam yapmış, 50 yıldır, yarım asırdır faaliyetine devam eden mekanlar sizlerin de malum efendim. Ankara'mızda da var, İstanbul'umuzda da var, her yerimizde, her ilimizde bu tarz restoranlar var. Karadağ'da Budva'da Yadran diye bir restoran var. Çok meşhur. Küçücük bir restoran. Balıkçılık üzerine. Biliyor musunuz? Milli servet kabul ediliyor ve Kültür Bakanlığı tarafından National Heritage, yani ulusal hazine statüsünde. Bir takım vergi teşvikleri, bir takım çalışanlara işçi teşvikleriyle oranın hayatına devam etmesini devlet sağlıyor. Çünkü diyor ki sen 100 yıldır, 70 yıldır buradasın.
1: Bizim için kıymetlisin.
0: Kıymetlisin. Dolayısıyla bizim o 50 yılını harcamış, bir ömrü tüketmiş, hala tezgahının başında aşçılık yapan ustamıza bu saygıyı göstermemiz ve bu desteği vermemiz gerekiyor ki gelecek nesiller de o güzellikten, o kültürden payını, evet, nasibini alsın.
1: Bu sadece işte restoran ya da turizm açısından değil, birçok alanda, özellikle el işçiliği, el sanatları, birçok şey köreliyor, yok oluyor. Eski ustaların yerini maalesef tutan yok. Yaptıracağımız yerler çok azalıyor, sayısı gittikçe azalıyor. Her alanda belki de böyle dikkat etmek gerekiyor, değer vermek gerekiyor. Evet.
0: Turizmi bir bütün olaraktan algılamak lazım. Aslında turizm, bakın, ben bir ilçeden çıkıp başka bir ilçedeki çarşıya, pazara gidiyorsam o da bir turizm hareketidir. Turizmi de illa böyle yabancılara endekslemek de doğru bir şey değil. Onun adına yabancı turist diyoruz. Bir de yerli turistimiz ya, var bizim.
1: Evet.
0: Yani bugün İstanbul'dan kalkıp Erdek'in Ocaklar köyüne giden bir turist, bir turisttir. Dolayısıyla ve maalesef ülkemizin son geldiği durum, özellikle turizm yatırımcısının açmazları nedeniyle sezon öncesi avans uygulaması sebebiyle yabancı tur operatörlerine vermiş oldukları çok düşük fiyatlar, çok marka tesislerde karşımıza yerli turistlere çok büyük kazıklar olarak çıkıyor.
1: Yani şöyle, aynı hizmeti yerli halk çok daha fahiş fiyatlarla sağlarken hizmeti, yabancılar çok daha uygun fiyata kullanabiliyor.
0: Tabii Almanya'da oturup kataloğa baktığınız vakit uçak gidiş dönüş her şey dahil 1200 euro, yani TL'ye vurduğunuz
1: vakit. Bunların da önlemi alınamaz mı acaba?
0: Onun önlemin alınabilmesi için finans yönetimi, finans planlaması gerekiyor. Bu tesislerin, dediğim gibi, plansız programsız yapılan tesislerin müşteri akışı, sağlıklı bir cash flow, yani nakit akışı sağlanmadan bunların bu tarz açmazlardan kurtulma imkanı, ihtimali yok. Çünkü basit bir denklem, matematik söz konusu. Tesisinizi açabilmek için tadilata girmeniz gerekiyor. Tadilata girebilmeniz için para gerekiyor. En kısa vadede tur operatöründen avans alırsınız. Onların istediği şartlarda, istediği uygun fiyatları verirsiniz. Buna da yield management dersiniz. %30'unu çok düşük fiyatlı olaraktan tur operatörüne verirsiniz kapasitenizin. Oradan gelen parayla tesisinizi ayağa kaldırırsınız. Bir tık üstünde daha az parayla %40'ını da başka tur operatörlerine teslim edersiniz. Ondan sonra da geri kalan %30'u yok. Oradan da kâr edemezsiniz. O sizin maliyetinizi karşılar. Bir tanesi tadilatınızı karşıladı, bir tanesi maliyetinizi karşıladı. Geri kalan %30'u da Türkiye'de Türk tüketiciye 1'e 5 sataraktan, 1'e 4 sataraktan Almanlara 1000 lira verip Türklere 4000 lira vererekten doldurur, kâr elde edersiniz. Bu hakikaten kanıma dokunan bir,
1: evet,
0: durum.
1: Evet, turizm konusunda bu da bizim gerçekten kendi içimizde konuşup da dert yandığımız bir konuydu. Buna da değinmiş olduk. Süremizin sonuna geldik maalesef. Çok hızlı geçti bugün program. Sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Olur mu Sayın
0: Lütfen? Her daim efendim. Başımla beraber.
1: Çok
0: her
1: teşekkür
0: daim.
1: Ederiz.
0: Evet, telakki ederim. Çok teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Sağ olun, var olun.
1: Sevgili dinleyenler, Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu üyesi Tugay Toydemir bizlerle birlikteydi ve çevre kirliliğinin turizm üzerindeki etkilerini ve bunun tüketiciler olarak bizleri nasıl ilgilendirdiğini konuştuk. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: katılım.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar. Eğitim Koçu.
5: Merhaba, ben Hakan Çin'den. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, güneş parlıyor, okullar kapandı ve o meşhur gelecek yılın şampiyonları için sizlerle beraberiz. Peki bugünkü mottomuz ne? Geleceği planla. Nasıl yazı geçirmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de güneş parlıyor. Okullar kapandı. O meşhur tabii ki gelecek yılın şampiyonları için maraton şimdiden başladı. Evet, gerçekten sevgili dinleyiciler, geleceği planlama programı noktasında, yani mottomuz bugün bu. Ne yapacağız? Özellikle LGS yolculuğunda ilk adımı atan çiçeği burnunda sekizler. Ve tabii ki YKS ya da YKS diyorlar ama YKS değil mi? Dağının eteklerine varan taze 12'ler. Yazın ders mi çalışılır demeyin. Tabii ki tatili kaçırmadan rakiplerinize nasıl fark atacağınızı madde madde konuşacağız. Gerçekten de önemli. Tabii şunu da söylemiş olayım. Kalem kağıt hazırlıyorsunuz ya da TRT Radyo 1'in arşivinden bunu tekrar tekrar dinleyip notlarınızı alıyorsunuz. Çünkü gerçekten de bir, yazı kaçırmayacağız. İki, özellikle rakiplerimizin önüne geçeceğiz. Nasıl, ne şekilde, neler yapmalıyız? Bugün bunu anlatmaya çalışacağız. Ama ilk önce şu, yazı nasıl planlamalıyız? Bence genel bir strateji olarak bir, ilk önce şunu söyleyelim. Zamanı üçe bölmemiz gerekiyor. Yani şimdi yaz aylarını biliyorsunuz, Haziran, Temmuz, Ağustos olarak planlayalım. İşte burada ya da işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de belki buraya bakabiliriz. Ne yapacağız? İşte Haziran biraz daha dinleme eksenli olabilir. Temmuz yoğun çalışma noktası. Ağustos'ta böyle tempoyu biraz daha arttırma dönemi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü burada baktığınız zaman gerçekten de bu tempoda Haziran'da dinlendiyseniz artık Temmuz'da bunu biraz daha arttıracağız. Ağustos'ta tempoyu daha da ileri seviyeye getireceğiz ki bence en büyük problemlerden bir tanesi işte bu planlamayı nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu anlamda önemli. Tabii şunu söylemiş olalım. Önce dinlenmeyi planlayacağız. Yani planınızı önce dersleri değil, tatil, arkadaş buluşması, hobileriniz ya da bir yere gideceksiniz, bunlar. Yani dinlenme vaktinin net olan öğrenci ders masasına daha da odaklanmış oluyor. Bakın bu çok önemli. Şimdi dinlenme noktalarınız varsa, örnek veriyorum, işte yazlığınızdasınızdır, denize gireceksinizdir ya da köyünüzdesinizdir ya da işte belli işte yaylada ya da bir yerdesiniz, çalışıyorsunuz ya da buna benzer. Çünkü ailesi işte yazlık çalışma noktasında da olabilir. Birçok aslında kendi durumunuza göre planlama yapmanız gerekiyor. Çünkü sadece bir noktayla ya da bir sosyal aslında perspektifte bakarsak doğru bir yere ilerleyemeyiz. Bu anlamda herkes kendi noktasına bakarak ilerleyecek. Dinlenme noktalarını belirlerse gerçekten de çok daha farklı bir aslında yürüyüş ya da yol almış olur. Çünkü ders masasına daha iyi odaklanıyor. İşte ben burada dinleneceğim. Demek dinlenmediğim noktalarda çalışma aslında prensiplerini uygulamış olacağız. Maalesef tabii şunu da söylemiş olalım. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi tartışmasız hedef koymayla başlamalıyız. Ama maalesef dediğim nokta şu, gerçekçi hedefler koyamayanlar da var. Yani burada hani şunu yapabiliyor, hani yapanlar da vardır, yanlış anlaşılmasın. Günde 8 saat çalışacağım, 10 saat çalışacağım, işte 12 saat. Ya çalışan da olabilir ama gerçekçi hedefler koyalım. Yani hayal kurmayalım. Yazın sürdürülebilir olan, yani her gün düzenli ve verimli yapılan 2 ya da 4 saatlik çalışma, açık söyleyeyim. Yani burada baktığınız zaman 4 saat harika bir rakam. Yani yazı boş geçirmeyip bunu, ki sonrasında tabii arttıracağız. İşte 4'ü belki 6'ya çıkaracağız. İşte dedik ya, Temmuz'da çalıştığımız noktayı Ağustos'ta biraz daha gaza basarak ilerleyeceğiz. İşte bu anlamda bunu daha iyi planlamak açısından doğru bir hedef koymak lazım. Yani ben 12 saat çalışayım. Yani çalışmadıktan sonra bu sefer şunu yaşayacaksın. Hayal kırıklığı yapamıyorsun. Sonrasında bu sefer çok daha farklı olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bu hayal kırıklıklarını yaşamamak adına gerçekçi hedefler koyuyoruz.
0: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
5: Tabii planlamanın içerisinde bence en önemli noktalardan bir tanesi sabahın gerçek

0: Ne yaptı? Sabah derslerimizi yaptık. Her şeyimizi bitirdik. Gün size kalıyor. Süper. 12'den akşama kadar. Tabii ki birazdan da anlatmaya çalışacağız. Mümkün olduğunca bunlarla ilgili doğru bir planlama yapmamız gerekiyor ki buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bunları doğru planlayamama. İşte biz bunları doğru planladığımız anda farklı bir yere geliyoruz. İşte bunun yanında tabii şöyle bir hemen parantez açalım. Böyle ikiye ayırarak 7'den 8'e geçenleri en azından birkaç nokta, birazdan da TYT'de yani 11'den 12'ye geçenlere birkaç bilgi vermiş olun. Biraz daha böyle teknik bilgi anlamında. Özellikle 7'den 8'e geçenler için söylüyorum. LGS'nin temeli burada baktığımız zaman işte 7 ve 8 mantığıyla ilerleyebiliyor. Özellikle matematikte rasyonel sayılar, denklemler, Türkçe'de dil bilgisi eksikliğinizi, anlam eksikliğinizi Temmuz ayında mutlaka bitirip Ağustos'a öyle geçmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca tabii ki bence anlamın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü matematik öğretmenlerimiz de mutlaka bana hak verecektir. Fen bilgisi öğretmenlerimiz, hatta sosyal ve inkılap dahil paragraf kitabı çok değerli. Çünkü aslında her sorunun bir hikayesi var. Gerçekten o hikayeyi kavramak açısından aslında LGS bir okuma ve anlama sınavı. Her gün aksatmadan en az 20 paragraf sorusu çözmelisiniz. Bakın net söylüyorum. Her gün aksatmadan 20 paragraf sorusu çözmezsek maalesef ve maalesef bazı şeyleri doğru yapamayız. Bu anlamda lütfen her gün 20 soruyu cebimize alıyoruz. Hatta mümkünse paragraf sorusu çözüyoruz. Birazdan anlatacağım. Aslında paragrafla ilgili şunu söylemiş olalım. İster LGS ister TYT. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın. Her sorunun bir hikayesi var. O hikayeyi anlamanız gerekiyor. Hatta bakın soru kökleri bile o hikaye mantığıyla anlaşılmaz hale gelebiliyor. İşte bu noktada sizin bu hikayeleri doğru kavrayabilmeniz açısından, bunları doğru yönetebilmeniz açısından her gün paragraf çözmeniz lazım ki LGS'ciler için şunu söylüyorum. Tartışmasız ne yapacaksınız? Burada günlük 20 paragraf sorusu çözmeyi rutin haline getireceksiniz. Bence burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi tartışmasız tabii ki matematikteki yeni nesil sorular. Hemen herkesi duyar gibiyim. Evet hocam. Klasik matematik sorularından yeni nesil sorularına böyle köprü yapmanız gerekiyor. Şunu yapmayın arkadaşlar. Yani beceri temelli değil mi? Burada sorular diyoruz, yeni nesil sorular. İlk önce klasik soruları çözüyorsunuz. Yani burada öğreten soruları çözeceksiniz ki sonra yeni nesil sorulara geçeceksiniz. Ve burada bakın soruyu çözme noktasında uğraşacaksınız. Uğraştıktan sonra gerekirse bunun üzerine düşüneceksiniz. Bence en büyük avantajı şu yeni nesil. TYT, LGS, AYT fark etmez. Her sorunun okutuyorsunuz kare kodunu, ne yapıyorsunuz çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. O çözümleri dikkatlice izleyin. Özellikle matematik yeni nesil soru geçişlerinde burada klasik sorulardan yeni nesle geçmeniz lazım. Maalesef şunu yapıyor öğrenci. Konuyu öğrenmiyor. Ya da yarım yamalak öğreniyor. Paldır küldür yeni nesli. Hayır dur ya dur bir. İlk önce konuyu tam öğreneceğiz. Klasik sorularla bunu aslında oturtacağız. Zaten klasik soruların amacı şu. Yeni nesil öncesinde size basamaklar sunuyor. Size katlar çıkıyor. Yani yeni nesil üçüncü katta siz sıfırıncı kattasınız. Pat diyor oraya. Ya çıkamazsınız. Böyle bir dünya yok. İlk önce birinci kat, ikinci kat, sonra üçüncü kat. O yüzden konuyu doğru öğrendikten sonra düşünerek tabii ki sonrasında da yeni nesil yani klasik soruları da çözdükten sonra yeni nesil sorulara mutlaka mutlaka onları yaptıktan sonra geçmeniz o aslında geçişi yani köprüyü o şekilde kullanıp öyle ilerlemeniz gerekiyor.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii LGS'den şöyle TYT'ye bağlayacağım ama ilk önce LGS'nin son maddesini söyleyeyim. Bence en önemli. Çünkü bilerek bu maddeyi buraya bıraktım. Kitap okuma alışkanlığı aynısı. Nerede var? TYT'de de var tabii ki. Yani kitap aslında hayatımızın her döneminde. Yani bunu ilkokuldan başlayarak hayatımızın son noktasına kadar. Yani ben şunu söyleyeyim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kitap okumanın hani bırakılması gereken bir nokta olmadığını düşünüyorum. Hatta arttırılması gereken. Mesela sınava hazırlık mı? Lütfen arttırın. Mesela yazı işte kitap okumayı bol bol kullanın. Hatta rahatladığınız noktada da kitap okuyun. Yani sınav saatlerinizin, çalışma saatlerinizin dışında kitap okuma saatleriniz olsun. Bunlar size artı getirecektir. Haftada en az bir kitap bitirmeye çalışın. Çünkü LGS'de bir hızlı okuyan,

0: okuduğunu ilk seferde anlayan, TYT'de de öyle, birazdan anlatmaya çalışacağız. Şimdi hemen bu maddeden sonra TYT'ye geçeceğim. Gerçekten ilk seferde anlayan bir süreyi yetiştirir, daha iyi kavrar. En azından moral motivasyon açısından kendini destekler. Bu anlamda kitap okuma alışkanlığı sadece ve sadece, bakın burada baktığımız zaman DGS değil, hayatımızın her noktasında bu olması gerekiyor. Peki tabii bunu nerede uyguluyoruz? Tartışmasız TYT'de de uyguluyoruz. Özellikle bakın LGS'de yine kısmen, hani süresel anlamda belki sayısal da problem yaşıyor öğrencilerimiz, ama TYT var ya. TYT bir kere net. Hemen TYT kısmına geçtim. YKS maratonunun ilk adımlarıyla başlayacağım ama TYT'den bahsetmek istiyorum. Tamamen bakın her şeyi geçtim, zaman sınavıdır. Bakın altını çizerek söylüyorum. Yetiştiremiyor çoğu öğrenci. Bakın Türkçeyi 70-80 dakikada bitiren var, 90 dakikada bitiren var. Sınav bitti. Yani Türkçeyi 90 dakikada bitirirseniz 40 soruyu, hemen bilgi vermiş olayım, eşittir. Ne yapıyorsunuz? Diğer aslında matematik ya da işte fizik, kimya, biyoloji, sosyal neyse oraya geçemiyorsunuz. Bitti ya da geçtiğiniz anda o vakit size yetmeyecektir. Bu anlamda işte kitap okuma alışkanlığı size artı kazandıracak. Peki TYT'nin ilk önce bence şunu yapmamız gerekiyor. TYT'nin belini bükmemiz gerekiyor. Yani bu yazın tek bir hani kral var, o da TYT. Yani AYT'den ziyade burada tabii ki birazdan anlatmaya çalışacağız. 11'i çöpe atmayacağız. Birazdan anlatacağım. Yani tabii AYT'nin yarısı 11'de ama özellikle TYT Eylül ayına kadar. Bakın Eylül ayına kadar mümkün olduğunca %70'ini bitirmeye çalışın. Efendim %70. Hocam nasıl %70'ini bitireceğiz? Özellikle şu. Türkçe ve matematikte %70'ini en azından konuların bitirmeyi hedefleyelim. Ki şöyle bir avantajımız var. 9, 10, 11'e gelene kadar aslında zaten çoğunu gördük. Özellikle Türkçe anlamında %90'ını, %95'ini gördük. Yani %5'lik kısım kısmen AYT'ye bize destek olacak. Türkçe anlamında, edebiyat anlamında. Matematikte de kısmen öyle olacak ama özellikle matematik biliyorsunuz 11-12'de fen ya da fizik, kimya noktaları AYT ağırlıklı çoğu. Tabii ki TYT'yi destekleyenler de var ama özellikle bu %70 TYT'yi bitirmek Eylül ayına kadar size inanılmaz bir değer katacak. Sonrasında AYT'yi desteklemek, TYT'de daha iyi netler yapabilmek, bunlar çok önemli ki üniversite sınavına hazırlananlar bilir. İlk önce TYT denemeleriyle başlar, AYT denemeleri sonra gelir. İşte TYT denemelerinde kendini daha güçlü hissetmek, daha iyi bir noktaya koymak açısından önemli. Tabii ki bunu desteklerken bence problem ve paragraf 2P rutini çok önemli. 2P'yi ya da P'nin karesi diyelim, böyle espri yapalım. Her sabah kalktığınızda ilk işiniz 20 paragraf, 20 de problem sorusu çözmek olsun. Bakın çünkü aslında burada bu ikilinin size sınavda net garantisi var. Bakın bu çok önemli. 2P'yi hayatınızın o işte yaz döneminde sabahları uyguluyorsunuz. Paragraf ve problem. Bakın net garantili. Alıyorsunuz cebinize, en azından zihinsel olarak da çok böyle psikolojik olarak da kendinizi rahat hissediyorsunuz. Zaten şunu da söylemiş olayım. Biraz önce LGS'de de söyledik. Ne dedik? Paragraf her yerde. Çözerseniz ki paragraf çözdükçe problemleri de iyi kavrayacaksınız. Bakın özellikle biz işte LGS ve TYT iki aslında grupta dinliyor. Hem 8'ler hem 12'ler. Bakın LGS'deki gençler, buraya hani en azından önemli bir nokta olarak vurgu yapalım. Yaptığınız her aslında paragraf çalışmasını TYT'de ödül olarak alacaksınız. Yani çözdükçe ödül, çözdükçe daha iyi çözer hale geleceksiniz. 9, 10, 11, 12'de TYT'de de işte bunların karşılığında, ki bir şey daha söyleyelim. Yeni Maarif modelle okuduğunu anlama, ifade edebilme inanılmaz ön planda. Yarın bir gün tabii ki sınav modunu da göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM açıklar ilerideki aslında sınav modlarını, ama temelinde tartışmasız okuduğunu anlama ve yorumlama var.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Burada tabii ki TYT'yi yaptık, problem paragrafı yaptık. AYT hocam, tabii 11. sınıfı çöpe atmıyoruz. Bakın 11. sınıf çok değerli. Bitirdik AYT'nin yarısı. Bak 11. sınıf. Sayısalcılar için işte fonksiyonlar, trigonometri, işte mekanik, eşit ağırlıkçılar için edebiyat ve tarih temelleri mutlaka sağlama alınmalı. Hani burada özellikle tabii sözelciler için, dilciler için de özellikle eşit ağırlıkçılarda anlattığımız edebiyat ve tarih temelleri onları da çok ilgilendiriyor. İşte bu anlamda bu çok değerli. İşte bunu yaptığınız anda otomatik olarak şimdi seneye tekrar bir 11, hani tabii çalışırsınız, tekrar edersiniz ama en azından bunun garantiye alırsınız buradan bu yaz döneminde 11'i. Hatta böyle yetiştirebilirseniz kısmen böyle işte sizi etkileyen TYT'deki işte 9-10'daki konular, ya bunlara da girersiniz. Bu bizim için değerli çünkü 11'i asla çöpe atmıyorsunuz, çok da değerli. Çünkü 11-12 AYT'ni biliyorsunuz aslında en destekleyici yanlarından iki sınıf olarak karşımıza geliyor. 9-10'da tabii aralarda mutlaka yanlışım vardır, lütfen yanlış anlaşılmasın. 9-10'da da şey, belki kısmen AYT'yi ilgilendiren, işte 11-12'de de kısmen TYT'yi ilgilendiren kısımlar vardır ama ağırlıklı olarak bunları görüyoruz. Bunlarla ilgili lütfen 11'i çöpe atmadan onu daha da böyle kuvvetlendirecek, destek olacak. Daha yeni bitti, taze bilgi. Bunları tekrar edip soru çözerek onları ne yapabilirsiniz? Daha kalıcı hafızaya koyup daha anlaşılır bir noktaya aslında yerleştirmiş olursunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Biliyorsunuz akıl unutma hastalığına tutulur. Hocam ne demek istiyorsunuz? Hemen söylüyorum, haftalık deneme yapmanız gerekiyor. Yani konuları bitirmemiş olsanız bile... İki haftada bir ya da mümkünse bence her hafta TYT, AYT deyin. Yani burada amaç netleri görmek değil. Eksik analizi yapacağız. Aslında bence en önemli noktalardan bir tanesi bunlardan bağımsız bir sınav stresi. İki, süre yönetimini öğrenmek. Çünkü süre yönetimini nasıl öğreneceksiniz? Bazen şunu söylüyor öğrenci. Ya sınavı yönetemiyorum ya da işte büyükler dışarıdan sınavı, işte süreyi yönetin. Ya nasıl yöneteceğiz? İşte deneme sınavı da girerek yöneteceğiz. Aa, bakacağız. Biraz önce dedim Türkçe 40 soru işte 50 dakika sürdü. Dur, fena değil, biraz daha böyle 40'a çekebilir miyiz? 70 dakika sürdü, problem var, ne yapabiliriz? Yani süre yönetimi, stres yönetimini, işte bu sınavlar, şeye çok takılmayın, yazın. Hani netlerinize çok takılmayın. Zaten Eylül'den sonra bunların daha doğru bir yere oturduğunu göreceksiniz. Ama yazın aslında biz bir şeyleri kendimize öğretme ya da bunları öğrenme noktası. Peki dersi nasıl çalışmalıyız? Özellikle yaz metotları, böyle çok kullanılan metotlar var biliyorsunuz belki. Özellikle Pomodoro tekniği dediğimiz, işte burada özellikle bu sizi serinletir. Yani sıcakta uzun süre odaklanmak çok zor. Ne demek hocam bu Pomodoro tekniği dediğimiz? 25 dakika ders, 5 dakika mola. Yani özellikle ben yazın çok önemli olur. Hani kışın biraz daha belki uzun süreli çalışabilirsiniz. Bazen öğrenci şunu söylüyor ki, sosyal medyadan sağ olun bana ulaşıyorsunuz, İşte ben 1 saat 2 saat çalışabiliyorum, arada ondan sonra 20 dakika ara veriyorum. Evet, belki buna çalışabilecek karakter olan öğrencilerimiz vardır ama çok kişiye ağır gelebilir bu. Özellikle yazın daha da ağır gelebilir. Bakın yazın sıcaklar. Hocam klima var, tamam var ama yine sıcak. Yani burada baktığınız zaman klima biraz daha biliyorsunuz hani bizi böyle çok böyle hani organik değil de bizi biraz daha böyle hasta edebiliyor. Hani aynı ortamda kalabiliyorsak çok organik olmadığı için bize zarar verebiliyor. Ya da hocam bizim klimamız yok, sıcaktayız, tarladayız, bağdayız, şuradayız. O zaman ne yapacaksınız? 25 dakika, ki bir şey söyleyeyim, sıcak olmasına gerek yok. Özellikle yazın bu yöntemin daha doğru olduğu aslında araştırma yapılıyor. Genelde de bunu kullanmanız isteniyor. 25 dakikaya 5 dakika ama ben yazın tartışmasız bunu yapmanızı isterim. Çünkü sizi ne yapacaktır? Geliştirecek. Çok da en azından dikkat noktanızı aşağı çekmeyecektir. Bunu uygulayarak hadi en fazla 40 dakikaya ya da 35 dakikaya 10 dakika ara vermeniz, yani 40 dakikaya 10 dakika ara vermeniz de belki sıcaklar anlamında, ama lütfen bence 25 dakikayı geçirmemeye çalışın. Çünkü aynı aralıklara geliyor. Yani 25'e 5, 50'ye 10 ya da işte örneğin söylüyorum 50 dakika ne yapar? 100 dakikaya 20 dakika. İşte bunları böyle uzun uzun aralıklardan ziyade kısa kısa aralıklar zihninizi toparlamanızı sağlayacak. Ama bence dediğim gibi bakın sıcaklar, özellikle Temmuz, Ağustos çok böyle ağır sıcaklar. Biliyorsunuz son dönemde biraz daha küresel ısınma mantığıyla çok daha farklı sıcaklıklar görebiliyoruz yani. Bu anlamda bunları kendi yöntemlerimizle alt etmemiz gerekiyor.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii çalışırken özellikle yaz metotlarında aktif geri çağırma yapın. Bakın bu çok önemli. Yani sadece defter okuyarak ders çalışılmaz. Konu bitince kitabı kapatın ve boş bir kağıda aklınıza ne geliyorsa onları yazmaya çalışın. Aynaya bakarak kendiniz bunu anlatmaya çalışın. Bakın bu çok önemli. Yani aktif geri çağırma özellikle bilgilerin geçici hafızadan kalıcı hafızaya geçmesi bakımından çok çok daha değerli. Bunları yaptığınız zaman aslında doğru bir yere geliyorsunuz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi. Alışkanlık haline getirin lütfen. Yanlış defteri tutun. Bakın bu çok önemli. Yani yanlışlarınızı

0: bilmiyorsanız hele hele bakın şunu duymak istemiyorum ama söyleyeceğim. Maalesef duyuyoruz. Soru çözüyor öğrenci. Kaç doğru kaç yanlış bakmadım. Yani bu açık söyleyeyim boşuna soru çözmüş oluyorsunuz. Çözdüğünüz testlerde boş bıraktınız ve yanlış yaptınız. Her soruyu kesin bir deftere yapıştırın. Haftalık olarak bu soruları tekrar çözün. Bununla ilgili konu tekrar yapın. Nerede ne şekilde hata yaptığınızı görün. Maalesef bunu yapmıyoruz. Ama tabii bunu söylerken de maalesef en önemli yere geliyorum. Maalesef diyorum çünkü gerçekten yazın hatta yazı geçeyim. Sizi en çok etkileyen noktalardan bir tanesini şu an söyleyeceğim şey olacak. Ne? Dijital kuşatma maalesef bizi en çok etkileyen noktalardan bir tanesi. Ne yapın? Dijital detoks uygulayın. Yani ders çalışırken telefonunuzu başka bir odaya bırakın. Sosyal medyada harcanan 10 dakika yazın tüm çalışma enerjinizi sömürebilir. Bakın bu çok önemli. 10 dakika dediğime bakmayın. Saate bir bakıyorsunuz 10 dakika olmuş 1,5 saat, 2 saat. Ya da zihnimiz dağılıyor. Mesela şunu yapmayın. Çalıştıktan hemen sonra sosyal medyaya baktığınız anda bakın öğrendiklerinizi unutabilirsiniz. Hani geçici hafıza, kalıcı hafıza, geçici haftada da çoğu gidiyor. Kalıcı hafızaya geçmiyoruz. Çünkü araya başka şeyler giriyor. Bu anlamda lütfen çalıştığınız ortamda bu olmasın dikkatinize dağıtır. Yani onun sesi, görüntüsü, ışığı hemen oraya kayarsınız. Lütfen çalışırken bunu yapmayın. Ya ki ne dedik? 9'dan 12'ye kadar dedik mesela. Bu saatler arasında sesi kısıp ayrı bir odaya koyabilirsiniz. Aynı yerde de olmasın bakın. Bu da sizin dikkatinizi dağıtır. Bunlar sizi bakın adım adım yazın doğru kullanma ve başarıya ulaştıracaktır. Gerçekten de bunları yaparsanız özellikle sevgili 8 ve 12 adayları unutmayın. Yazın çalışanlar kışın rahat eder. Rakiplerin değil mi montlarını giyerken onlar çoktan yolu yarılamış olur. İleri gider. Yani hem yaz burada baktığınız zaman tabii ki hem gençliğin tadını çıkarma hem de geleceğinizi inşa etme gibi düşünebilirsiniz. Lütfen kendinize inanın, planınıza sadık kalın ve lütfen o masanın başında her gün aynı inançla oturup inancınızı kaybetmeden geleceğe planlama modasıyla ve bu modla lütfen gerçekten de ve gerçekten de doğru bir noktaya ulaşacağınızı biliyorum. Hepinize harika ve bol verimli bir yaz diliyorum. Gerçekten de bu keyifli günleri doğru verimli kullanmanız dileğiyle başarılar şimdiden seneye iki sınavlarınız için. Eğitim Koçu programı ile her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt ile. Hepinize başarı dolu günler derken doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: yurt dışında geçen sürelerin tamamını borçlanma zorunluluğu var mıdır? Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık ve işsizlik sürelerinin borçlandırılabilmesi için hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekir? Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Sözleşmeler Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Selmin Gültekin cevaplıyor.
1: Yurt dışına geçen sürelerin tamamının borçlanılmasında bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahipleri bu sürelerin tamamını borçlanabilecekleri gibi bir kısmını ya da aylık bağlanmasına yetecek kadarını borçlanmak için talepte bulunabilir. Bu konudaki tercihin başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir. Yurt dışı sürelerinden bir kısmını borçlanmış olanlar diğer sürelerini ancak yeni bir başvuru yapmak suretiyle borçlanabilir. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkede geçen sürelerin borçlanabilmesi için ilgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin aslıyla birlikte Türkiye'de yeminli tercümanlarla yapılmış tercümesinden ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış temsilciliklerden onaylanmış tercümesinden ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ateşlikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden en az birinin kuruma ibraz edilmesi gerekir. Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık ve veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ateşlikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin kuruma ibraz edilmesi yeterlidir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir, dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak.

0: 17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin, "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti," dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin İran'ı İsrail'in suikast planları konusunda uyardığı iddia edildi. İddia ABD merkezli Washington Post gazetesine ait. Trump yönetiminin müzakere sürecinin zarar görmemesi adına arabuluculardan İran'ı İsrail'in suikast planları konusunda uyarmalarını istediği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırdığını söyledi. Terörsüz Türkiye hedefini, ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapı Kule Demiryolu projesinin önemini vurguladı. Türkiye, küresel lojistiğin merkezi ülkesi olacak ifadesini kullandı. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki kişi tutuklanmıştı. Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerde veri odaklı bir seyre dönmeye başladı. Brent petrolün varili bu hafta 70 dolarla 4 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın ve ons gümüş 4 haftanın ardından ilk kez haftalık kazanç sağladı. Gram altın fiyatları 6300 liranın üzerini görürken gram gümüşte 90 lira bölgesindeki seviyeler öne çıktı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Kırklareli Saray yolunun 35-39. Kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot garaj yapı ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz.

0: markette bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Gülsen Kızıler'le birlikte hazırlıyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Pek çok kişinin problemi aslında obezite. Obezitenin altındaki psikolojik nedenler. Duygusal yeme bozukluğu diye bir bozukluktan sıklıkla bahsedilir. Bir sağlık problemimiz yoktur fiziksel ama çok fazla yiyoruzdur. Acaba bunun altında ne gibi sebepler var? Değerli bir konuğumuz var. Cansu Karaman. Kendisi klinik psikolog. Acıbadem Hastanesi'nde. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ediyorum.
0: Dedik ki duygusal nedenlerle maalesef yiyebiliyoruz. Duygusal açlık diye bir kavram var. TÜİK'te yeni rakamlar açıkladı. Gerçekten obezite giderek artıyor. 21.8 olmuş oran. Çok yüksek bir oran aslında. Toplumun %21.8'i obez. Duygusal hangi nedenlerle yiyoruz acaba?
1: Şimdi aslında şöyle giriş yapmak daha faydalı olur. Hepimiz gün içerisinde aslında birçok durumla karşı karşıya kalıyoruz. Kimimiz çok depresif hissedebiliyor, kimimiz çok kaygılı hissedebiliyor ya da bazen motivasyon düşüklüğü yaşayabiliyoruz. Anlık olarak tetiklenebiliyoruz. Bu gibi tetiklenme noktalarında kendimize bir yiyecek yerken aslında kendimize çoğu zaman yiyeceği ödül ya da ceza olarak görüp bir anda yemek yerken bulabiliyoruz. Bu elbette ki geçici bir rahatlama sağlıyor. O anki duygumuzu aslında bastırmaya yönelik. Örnek veriyorum, o an motivasyonumuz düştü. Hemen kendimizi belki toparlayabilmek adına bir anda yemek yerken buluyoruz. Çok kaygılandık. Hemen kaygımızı bastırmak adına yine kendimize özellikle karbonhidrat, tatlı ağırlıklı şeyler yerken bulabiliyoruz aslında. Yani bu biraz daha psikolojik durumlara ek olarak karşımıza çıkıyor ve bir tetikleyici gibi aslında karşımıza çıkıyor. O noktada ilk etapta bizi tetikleyen noktaları, o duyguları biraz fark etmemiz gerekiyor. Gerçekten duygusal yeme olup olmadığına karar verebilmemiz adına.
0: Nasıl fark edebiliriz peki?
1: Şimdi şöyle öncelikle kişinin şunu bir sorması gerekiyor kendisine. Ben gerçekten fiziksel aç mıyım, duygusal aç mıyım? Çünkü her açlık da duygusal açlıkla açıklanamaz aslında. Eğer biz 6 saat boyunca açsak ya da o gün hiçbir şey yemediysek, anlık olarak atıştırmalar yaptıysak, yani düzenli beslenemediysek o an zaten öyle acıkmamız, hemen bir şeyler arayışına girmemiz çok normal. Ama biz yemeğimizi yemişizdir, karnımızın tok olduğuna eminizdir. Buna göre ek olarak sadece bir kaygı, bir olumsuzluk hissettiğim zaman bir anda kendimi yeme isteğinde buluyorsam bu aslında duygusal açlıktır. Orada gerçekten aç olup olmadığımızın öncelikle bir altını çizmemiz gerekiyor.
0: Kendimize sormamız mı lazım? Ben şu anda aç mıyım, değil miyim gerçekten?
1: Evet, kesinlikle. Ben şu an aç mıyım, değil miyim? Eğer aç hissediyorsam bunun öncesinde herhangi bir olumsuz durum ya da beni tetikleyecek, kaygılandıracak bir şey yaşadım mı, yaşamadım mı? Eğer yaşamadıysam ve gerçekten orada 6 saattir de açsam bu gerçekten bir açlık da olabilir. Ama karnım toktur dediğim gibi hala acıkıyorumdur. Bu aslında o noktada duygusal açlık olarak düşünülebilir. Yani kişinin orada o tetikleyicilerini fark etmesi gerekiyor.
0: Peki bunun net ayrımını siz yapabiliyor musunuz kişinin? Gerçekten duygusal olarak bir yeme bozukluğu olduğunu nasıl tespit ediyorsunuz?
1: Şöyle şimdi elbette ki kişiye bununla alakalı bazı teknikler önerebiliyoruz. Örnek veriyorum, hatta o tekniği de isterseniz tabii burada biraz paylaşabiliriz. Öncelikle kişi bir duracak, düşünecek. Az önce bahsettiğim gibi ben gerçekten aç mıyım, değil miyim? Durduktan sonra biraz fark edecek. Ben bugün ne yaşadım? Ya da belki bir gün önce ne yaşadım? Bugün onun tetiklenmesini mi yaşıyorum? Bu duygu ne olabilir? Dediğim gibi bir motivasyon düşüklüğü olur, kaygı olur, depresif hissetme olabilir ya da bir anda çok fazla kişinin motivasyonu düşebiliyor. İşle alakalı olumsuz bir durum yaşamıştır, okulunda olumsuzluk yaşamıştır. Bunlar var mı yok mu? Bunları teyit ettikten sonra gerçekten aç olup olmadığına karar verdikten sonra da eğer o duygu aktifse aslında gerçekten orada bir duygusal açlık vardır diyebiliriz. O duyguyu orada adlandırmamız da zaten bize hani şu konuda yarar sağlayabiliyor. Biraz daha o duygular üstünde hakimiyet kurabiliyoruz. Çünkü neyden ötürü yemediğimizi bilmediğimiz zaman hakimiyet de kuramıyoruz aslında. Sadece yeme isteği geliyor. İsimlendiremiyoruz duyguyu. Ama böyle olduğu zaman ben şu an kaygılandım. O yüzden yeme isteği geliyor diyebiliyoruz. Duygularımızı da tanımış oluyoruz aslında. Sonrasında bunu yaptıktan sonra şöyle bir 10 dakika kadar bekleyebiliriz. Bu 10 dakikada dikkatimizi farklı bir yöne vermemiz gerekiyor. Bu bir dikkat yönlendirme egzersizi. Bu anlık olarak işle alakalı bir şeylere bakmak olabilir. Bir arkadaşınızı aramak, belki çok alakasız bir konu hakkında konuşmak olabilir. Tamamen dikkatimizi farklı bir yöne vermemiz gerekiyor ki bizi o anki o yeme isteğinden geri çeksin. 10 dakika sonra baktığımız zaman o duygu zaten kontrol altına girmiş oluyor. Eskisi kadar yeme isteği gelmemiş oluyor ve biraz daha farkındalığımızı arttırdığımız için demek ki ben kendimi çok yalnız hissettiğim zaman yiyebiliyorum ya da çok kaygılı hissettiğim zaman da yemek istiyorum gibi kişi direkt olarak orada o tetikleyicisini tanıyor. Demek ki kaygılandığımda yiyorum diyor ve bundan sonra da artık kaygı yönetimini sağlamaya yönelik adımlar atıyor. Aslında yemeden uzaklaşıyor çünkü orada dediğim gibi yemeği tamamen aslında bir araç olarak kullanıyor.
0: Siz bunları size gelen danışanlarınızda tespit edip onları yönlendirebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle yapmanız gerekiyor. İşte öyle bir yeme dürtüsü geldiği zaman dikkatinizi başka yöne verin. Bunlar da işe yarayan teknikler, bilimsel olarak ortaya konulmuş değil mi?
1: Evet evet, bunlar hem bilimsel teknikler hem de zaten biz kişiyle birlikte çalışırken aslında bu psikoeğitim kısmında bunları anlatıyoruz. Bu ve benzeri teknikler de mevcut, farklı tekniklerimiz. Kişi kendine farkındalığı kazandıktan sonra aslında biz böyle bir duygu günlüğü tutmasını da istiyoruz. Hangi saat aralığında yedim ya da yeme isteği geldi, o gün ne yaşadım ya da belki bir önceki gün ne yaşadım gibi gibi. Biraz daha onları adlandırmasını istiyoruz ki terapilerde de aslında o duyguları, o hatalı düşünceleri biliş kısmını çalışıyoruz aslında baktığımızda. Çünkü genellikle çok fazla duygusal yemesi mevcut olan kişiler ya hep ya hiç tarzı düşünebiliyorlar. Yani bir şey ya olmalı ya olmamalı gibi. Burada örnek veriyorum. Diyelim ki kişi diyete başladı. İstediği kiloya mesela hemen ulaşamadı diyelim. O zaman şöyle düşünebiliyor. Yani hani ben şu kadar süre denedim, başaramadım deyip geri adım atabiliyor. Ama aslında önemli olan nokta şu, daha esnek bir bakış açısı geliştirebilmek. Yani orada dediğim o bilişsel çarpıtma, ya hep ya hiç tarzı düşünme ya da çok aşırı genelleyici yaklaşımı biraz daha kırmak. Terapilerde de aslında tam olarak yaptığımız noktalar bunlar.
0: Peki daha çok kadınlarda mı var duygusal yeme bozukluğu?
1: Şöyle aslında erkeklerde de gözüküyor. Ancak kadınlarda biraz daha fazla gözüküyor diyebiliriz. Burada da bunun altında dediğim gibi çeşitli sebepler yatıyor. Yani kişinin bir travmatik öyküsü olabilir, bir kaygı bozukluğu olabilir, bir depresif durumu olabilir ya da farklı noktalar olabilir. Her iki cinsiyette de gözükebiliyor ama kadınlarda biraz daha sık karşımıza çıktığını söyleyebilirim.
0: Peki bu bahsettiğiniz şey dönemsel bir şey değil, değil mi? Çünkü siz dediniz ki kaygı durumunda işte işle ilgili bir problem yaşandığında bu ortaya çıkabilir. Onlar süreyen olmayabilir. İşte yaşadığımız kaygılar belli bir süreyi kapsayabilir. Ama obeziteye baktığımız zaman aslında kronik bir sorun. Onu nasıl ayıracağız birbirinden?
1: Şöyle elbette ki bunlar kısa süreli değil. Yani hani çözüme ulaşmadığı takdirde ya da kişi bir çözüm arayışına girmediği takdirde hala devamını...
0: En ufak bir kaygı. Evet.

0: dediğim gibi sürdüremedim gibi. Tam da o dediğim nokta. Ya hep ya hiç tarzı düşünce burada aslında kişiyi
1: engelleyen
0: bir
1: faktör. Ben zaten yapamam gibi
0: evet, evet.
1: düşünmesi.
0: Evet yani zaten
1: olumsuz
0: ben
1: düşünmesi.
0: Evet ben denedim olmuyor gibi yaklaşabiliyor kişi. Burada hem dediğim gibi bir bilişsel çarpıtma yapıyor. Hatalı düşünce yapıyor. Hem de kendine karşı biraz daha eleştirel, daha şefkatsiz, daha katı da bir yaklaşım haline giriyor. Yani burada aslında belki de özellikle kilo vermeyi deneyip ama sonrasında belki istediği noktaya hemen ulaşamayan kişilerin hani belki şunu da biraz geliştirmesi gerekiyor. Aynı mevcut durumda bir yakın arkadaşınız olsaydı ya da belki ailenizden çok sevdiğiniz bir kişi olsaydı bu durumdan size bahsetseydi ona yaklaşacağınız gibi kendinize yaklaşıyor musunuz mesela? Biraz daha bu öz şefkati arttırmak için bu soruyu da kendilerine sorabilirler. Çünkü farkında olmadan kendimize birçok konuda çok katı, çok sert yaklaşabiliyoruz.
1: Doğru. Bir de kişi kendini iradesiz olmakla suçlayabilir. Kilo irade sorunu mudur diye aslında son zamanlarda çok tartışılan konulardan biri. Aslında artık obezite bir hastalık olarak görülüyor. Ve bir hastalık olarak yaklaşmak gerekiyor. Sizinki psikolojik olarak ele alış biçimi ama fiziksel olarak da bunun pek çok nedeni var.
0: Elbette ki birçok metabolik sorunu olabiliyor kişinin. Burada da aslında özellikle bu obezite tedavisi devam ederken kişinin ben psikolojik noktadan da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet somut olarak ilerletebiliyor bir süreye kadar ama orada o kilo verildikten sonra kişi tekrar hani artık evet kilo verdim zaten deyip bu diyet süreçlerinde de böyle olabiliyor. Ya ben istediğim zaman verebiliyorum noktasından ilerleyip hemen tekrardan yemeğe yönelebiliyor. O yüzden işte kişinin kendisine aslında böyle bir psikoeğitimsel yaklaşması yani ben artık mesela bunları hayatımda biraz daha azaltacağım noktalarına ele alması önemli. Ama bu demek değil ki bir şeyi tamamen kesmek ya da artık asla şunu yememem gerekiyor ya da şu şekilde yaklaşmamam gerekiyor değil. Biraz tetikleyicilerini tanıyıp evet hani bu olabilir ama tamam bu oldu. Bundan sonra ne yapabilirim? Sürekli bir esnek bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Şöyle örnek verebilirim. Şimdi bir kişi düşünün. Diyelim ki bir ayda bir 5 kilo verme hedefi var. Bunu tamamen örnek olarak söylüyorum. Kişi orada kendini bir 5 kiloya endekslediğinde oldu da veremedi ama 3 kilo verdi diyelim ki. O zaman o 3 kilo aradakini başarısızlık olarak görür. Benim hedefim 5'ti. Niye 3 verdim der. O aradaki başarısını görmez. Ama benim hedefim bu ay güzel bir kilo vermek ya da işte şu kadar süre zarfında güzel bir kiloya düşmek istiyorum. Beni tatmin edecek derecede gibi daha esnek bir hedef belirlerse oradaki o 3 kilo da aslında onu tatmin etmiş olur. Çünkü aslında gösterdiği büyük bir başarı ama orada çok net bir hedef koyduğumuzda bazen ona işte ulaşamadığımızda bu kendimizi sabote etmeye ya da kendimize çok katı davranmamıza neden olabiliyor dediğim gibi.
1: Peki daha çok duygusal yeme durumu gece mi ortaya çıkıyor? İşte insanlar belli bir saatten sonra daha çok yöneliyor gibi. Neden daha çok gece ortaya çıkıyor bu?
0: Şöyle geceleri evet gözükebiliyor ama bu anlık olarak bir iş yerinde de karşısına, bir okulda da karşısına çıkabiliyor. Ama genellikle söylediğiniz gibi daha çok gece sık gözüküyor. Çünkü geceleri kendimizle biraz daha baş başa kaldığımız bir vakit. Yani biz günün aslında kritiğini o gece saatinde yapıyoruz. Bugün ne yaşadım, nasıl geçti ya da o kaygılı an tekrar zihnimize gelip kendimizi rahatlatma amacıyla evde de yalnızken aslında tamamen o güvenli alanımızdayken kendimizi yeme davranışıyla aslında biraz daha rahatlatmaya çalışabiliyoruz. Çünkü ev aslında bulunduğumuz oda, uyuduğumuz oda birçok insan için güvenli alan. Yani tamamen bütün orada iş hayatından da arkadaşlıklardan da o kaotik yapıdan da her şeyden çok uzakta tamamen kendisiyle baş başa kaldığı bir alan. Orada da aslında biraz daha o yemek yemeyi tamamen rahatlama aracı olarak görüyor. O yüzden daha çok gece ortaya çıkıyor. Ama bu demek değil ki iş yerinde biraz daha diyelim ki bir olumsuzluk yaşadınız hemen mesela o arada kişi gidip belki görürsünüz mesela hemen gidip bir şeyler içenler ya da hemen bir çay molası verenler ya da işte hemen bir şey yemem gerekiyor diye bir arayış içerisine giren kişiler olabiliyor. Yani mola eşittir yemek yemek şeklinde zihni kodlayan birçok insan var. Buralarda da aslında bu tarz durumlar olabilir. Yani biraz orada duygularını fark etmeleri de önemli dediğim gibi.
1: Bir de bu kişiler daha çok böyle karbonhidrat tatlıya değil mi? Siz konuşmamızın başında da söylediniz. Daha çok o tip besinlere, karbonhidrat ağırlıklı besinlere yöneliyor. Yani gidip de ben sağlıklı bir yiyecek alayım da yiyeyim gibi bir düşünce olmuyor. Onun bir psikolojik yönü var mı?
0: Şöyle, evet genellikle sağlıklı yiyeceklere yönelmiyorlar zaten. Ağırlıklı olarak tatlı, karbonhidrat, işte poğaçalar, börekler vesaire gibi şeylere yöneliyorlar.
1: Tabii onları yiyince daha iyi insan hissediyormuş gibi bir şey.
0: Evet, evet. Daha aslında anlık tokluk sağladığı için hani ve de zaten hani hoşa giden tatlar olduğu için aslında insanlar daha kolay olay daha onları mutlu edecek noktayı aslında öneriyor. Çünkü hani genelde insanların zihninde bu tarz durumlar da kodlanmış durumda. Sağlık

0: sağlıklı yiyecekler işte çok lezzetli olmuyor ya da hani sağlıklı şeyler biraz daha tatsız tuzsuz oluyor gibi düşünebiliyorlar. Ondan ötürü de hemen onları işte motive edecek çikolata olabilir, cips olabilir gibi hamburger mesela çok sık karşımıza çıkıyor. Bu tarz yiyeceklere daha çok yönelebiliyorlar.
1: Aslında çocuklarda da bu var. Sadece erişkinlerde değil, onlarda da maalesef son zamanlarda çok sık karşılaşıyorsunuz değil mi?
0: Evet, kesinlikle çocuklarda da çok sık var ama çocuklarda tabii ki bu duygusal yeme boyutunda değil. Çocuklar çünkü televizyon izlemeyi, işte tabletten bir şeylere bakmayı, bakarken bir şeyler yemeyi çok fazla seviyorlar. O noktada da artık onlar da ilk etapta bir davranış gibi karşısına çıkıyor ama özellikle anne babalar tarafından bu durumun altı çizilip fark edilmezse tabii ki ileride duygusal yeme ya da işte obezite, farklı yeme sorunlarına da zemin hazırlayabilir.
1: Şu anda erişkinlerde de maalesef akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Peki çok kullanan insanlarda bakarken mesela yemek yeme alışkanlığı olabiliyor. Ne yediğimizin farkına varmıyor muyuz? Bir şey yaparken yemek yersek eğer.
0: Şimdi zaten biz yemek yerken aslında o tokluk sinyallerinin zihnimize gitmesi için bir 20-25 dakika lazım. Bir 20-25 dakika süresince de hiçbir şeye odaklanmadan tamamen yemeğe odaklanmamız gerekiyor ki o tokluk sinyalleri zihnimize ulaşabilsin. Biz diğer türlü bir şey okurken ya da bir şeye bakarken yemek yediğimiz zaman şöyle düşünelim, bir şey izliyoruz mesela, orada çok belki bizi heyecanlandıran bir noktaya geldi. Bir anda yemeği çok hızlı hızlı da yiyebiliyoruz. Hani bitsin de rahat rahat izleyeyim. Ya da mesela orada belki de birkaç kaşık alıyoruz, bırakıyoruz. Orada tekrardan onu izlemeye yöneliyoruz. Bu sefer o yemek yeme düzenimiz bozulduğu için aslında o tokluk sinyalleri de ulaşmamış oluyor. Bu noktada da baktığımızda tekrardan bir yarım saat, bir saat sonra kendimizi acıkırken ya da böyle dolapta bir şeyler kurcalarken aslında bulabiliriz. O yüzden tamamen dikkatimiz yemekte olmalı. 20-25 dakika sürmeli. Çok fazla uzamamalı da ama daha aşağısı da olmamalı o noktada.
1: Yani yemek yerken telefonları bir kenara bırakmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Hatta farklı hiçbir şeyle ilgilenmemek gerekiyor. Yani bu televizyon da olabilir. Ama bazı kişiler örnek veriyorum çok fazla sessiz ortamdan hoşlanmayabiliyorlar. Böyle bir durum olduğunda da yemeğe odaklanabilmemizi sağlayacak farklı ufak belki bir müzik açabilirler. Ufak bir ses olabilir arka planda. Ama dikkatini dağıtıcı bir unsur olmaması gerekiyor. Yani çevresinde bir uyaran olmaması gerekiyor aslında. Hatta şöyle söyleyeyim. Yemek yerken mesela buzdolabına yakın olduğumuzda birçok farklı yiyecekler düşünebiliyoruz. Ya da şu bitsin şundan da alayım. Ya da şunun tadı çok güzelmiş. Hemen biraz daha takviye edeyim gibi yakın olduğumuz takdirde daha fazla yeme arayışına da girebiliyoruz. Hatta böyle mümkünse yemek yerken arkamız buzdolabına dönük oturalım ki tamamen yemeğe odaklanalım. Önümüz daha düz, saydam, bir uyaran olmayan bir nokta olsun. Hani bu bir dolap olabilir, düz bir duvar olabilir gibi. Hani ona da dikkat etmekte fayda var.
1: Peki bütün bu uyguladığınız tekniklerle ne kadar başarılı oluyorsunuz?
0: Şimdi bu elbette ki çok kişisel bir süreç. Yani hani burada işte %80, %100 demek çok doğru olmaz. Şu yüzden kişinin katılımı da çok önemli. Bunları uygulamak, içselleştirmek, seanslara düzenli katılım elbette ki güzel bir başarı sağlıyor. Ama bu tek taraflı, yani terapiste yürütülen değil, danışanın da aktif olması gereken bir süreç olduğu için eğer iki taraf da aktifse ve verilen bu ödevler, bu dediğim bahsettiğim duygu günlüğü, bu teknikler, bunların hepsini uyguladığı takdirde bir problemle karşılaşmıyor. Uzun vadede kontrol altına alabiliyor zaten. Ama dediğim gibi tamamıyla katılımı şart bu noktada. Yani hani bir gün uygulayıp belki bir gün hiç uygulamamak olmamalı. Hep o esnek bakış açısıyla ilerletirse bugün bunları uygulayamadım ama bunu yaptım diyebilmesi lazım baktığımızda.
1: Dedik ki bunun altında fiziksel nedenler de hastalıklar da yatıyor olabilir. Aslında şöyle bir durum da var. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı şeklinde bir şey de aklımıza geliyor. Kilo aldığımız için o hastalıklara yakalanmış olabiliriz ya da o hastalıklardan dolayı kilo almış olabiliriz. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Size gelen kişilerin her şeyden önce fiziksel olarak bir sorunları var mı yok mu? Ona baktırmaları gerekiyor değil mi?
0: Tabii. İlk başta zaten biz hani başvuru sebeplerine de ben bununla çok sık karşılaşıyorum. Benim duygusal yemem var ya da bende işte gece yeme bozukluğu var ya da farklı yeme bozuklukları.
1: Kişiler kendi kendilerine de
0: tabii.
1: koyabiliyorlar değil mi?
0: Evet, kendilerine çok fazla tanı koyan kişiler olabiliyor. Sadece yeme durumlarında değil, bu farklı konular üstünde de olabiliyor.
1: Aslında bu iyi bir şey bir anlamda baktığında, ne olduğunu biliyor en azından.
0: Evet, ama aslında şöyle ki belki hani bunlardan şüpheleniyorum. Belirti noktasında bırakması önemli. Çünkü bazen gerçekten hani kesinlik gibi geliyorlar. Böyle bir şey olmadığı zaman da kendileri de aslında şaşırabiliyorlar. Yani ben uzun yıllardır kendimde böyle bir problem var sanıyordum ama yokmuş gibi. O noktada aslında dediğim gibi biz değerlendirmesini yapıyoruz. Zaten eğer saptarsak burada her şey dediğim gibi duygusal yemeyle açıklanamaz. Gerçekten kişinin bir metabolik

0: problemi de olabilir, bir hastalığı da olabilir. O yüzden biz ilk etapta bir dahiliyeyle görüşmesini istiyoruz. Görüştü diyelim, kan tahlilleri vesaire yapıldı, hiçbir problem çıkmadı. O zaman evet, artık psikolojik kısmı ele alabiliriz. Ama orada kişi de zaten somut bir hastalık varsa, o kişi orada zaten yemek ister. Hani istese de kendini engelleyemez. O noktada işte dahiliye, varsa bir hani uzmanı endokrin olabilir. Yine hani o alanlarla çalıştığımız bir nokta haline geliyor. Yani ilk etapta bir doktor, aslında dahiliye doktorunu görmesini istiyoruz.
1: Peki seans, tabii ki bu da kişiden kişiye değişiyor zannediyorum ama ne kadar ortalama kişilerin size gelmesi gerekiyor bir başarı elde edebilmek için ya da bir şeylerin farkına varabilmek ve davranışımıza yansıdığını görebilmek için?
0: Şöyle özellikle bahsettiğim gibi terapiler çok farklılık gösterebiliyor. Yani kiminde 8 seans yeterli olurken kimisinde 15 seansa kadar çıktığımız kişiler de olabiliyor. Ama bir 4 seans üstünde devam etmesi gerekebilir. Yani çünkü ilk etap dediğim gibi biraz kişiyi tanımak, anamnezini almak, neler yapabiliriz, biraz onun düşünceleriyle çalışıyoruz. Sonrasında psikoeğitim kısmına geçiyoruz. Sonrasında da davranışsal noktaları aslında vermeye başlıyoruz. Sonra zaten gerekli gördüğümüz durumlarda biz seans aralıklarını açıyoruz. Örnek veriyorum, her hafta görüştüğümüz bir danışanla artık 2 haftada bir, 3 haftada bir, 4 haftada bire düşürerek zaten seansları bitiriyoruz ki kişi de aslında şunu fark etsin. Bir yanda hani seanslar bitmiş, o süreç dışarısında kalmış gibi hissetmesin kendini. Kendisi mesela ne kadar ilerletebiliyor, neler yapabiliyor, kendisini de gözlemleme alanı açıyoruz zaten. Diyelim ki çok güzel ilerliyor, gözleme bir problem yok. O zaman ayda bir, iki ayda bir şeklinde de ilerletiyoruz. Yani biz onları düşürüyoruz seans akışına göre.
1: Ve size gelen kişiler gerçekten vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan kişiler oluyor. Daha da yüksek boyutta olanlar da olabiliyor zannediyorum. Gerçekten kilo psikolojiyi de çok ciddi etkiliyor.
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle çok fazla.
1: Yani i̇şte kaygı için yiyoruz ama maalesef o geldiğimiz noktada da psikolojik hastalıklar yakamızı bırakmayabilir. Depresyon gibi, başka şeyler gibi değil mi? Psikolojimizi ciddi etkiliyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani hani yeme ile psikoloji tamamen hani iç içe bir alan diyebiliriz aslında. Yani çünkü mutlaka orada hem tıbbi noktaları oluyor. Tıbbi noktaların yanında psikolojik nedenler de var. Yani ayrılmaz bir ikili gibi düşünebiliriz bu noktayı.
1: Çok değerliydi verdiğiniz bilgiler. Gerçekten insanlar düşüneceklerdir. Acaba ben yiyorum ama davranışımın altında bir duygusal boşluk mu var? Bundan dolayı mı yiyorum? Bunun farkına varmak ve tedbirini almak çok önemliydi. Teşekkür ederiz size.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimize faydalı olmuştur.
1: Acıbadem Hastanesi'nden klinik psikolog Cansu Karaman konuğumuz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve kendimize şöyle sormamız lazım. Acaba bizim yeme davranışımızın altında duygusal bir boşluk mu yatıyor? Eğer aç değilsek ve sürekli kendimizi aç hissediyorsak, mutlaka bunun psikolojik olarak da değerlendirilmesi gerektiğini göz ardı etmeyin diyoruz. Efendim, bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel İstikbal'de.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan

0: yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
1: Jest kart.
2: Bankartın jest oldu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Falih Akıcı, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz Ekonomi Günlüğü'nden başlıklarla. Şimdi birazdan Profesör Doktor Selahattin Togay'la enflasyon verilerini konuşacağız, Haziran enflasyonunu. Ardından gazeteci Hüseyin Gökçe ile hem şu ihracata bakacağız, turizm sektörüne bir prim desteği var, ona bakacağız. Eşel mobil sistemiyle ilgili bir gelişme var, ona bakacağız. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Haftanın son işlem günü, kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,25'lik düşüşle 14.417 puan seviyesinde. Servis piyasada Amerikan doları 46 lira 80 kuruş, avro 53 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,26 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4162 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.792 lira, çeyrek altın 10.231 lira, gram altın ise 6.258 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selahattin Togay stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zafer Bey. Kolaylıklar diliyorum.
0: Evet, beklentilere paralel geldi. Evet. Bloomberg'un beklenti anketi 0.97 idi. Anadolu Ajansı Finansı'nda işte 1.04'tü galiba. İşte ona paralel ikisinin ortasında 0.99 geldi. Neler söylenebilir hocam?
2: Evet, yani
0: gidişata ilişkine özellikle.
2: Beklentilere paralel geldi. İki tane şeyi özellikle söylemek istiyorum. Bu web tüfe çalışması, TÜİK'in çalışmasıyla sonuçlar giderek tutarlı hale geliyor. İktisatçılar bunu dile getiriyor. Bu rakamların güvenilirliği meselesi açısından da son derece önemli. Başka bir döneme giriyoruz. Bunu değerli buluyorum.
0: Ocak'ta başlayan yeni endeksten bahsediyoruz.
2: Evet, yeni web tüfe. Oranın yaptığı tahminle aşağı yukarı TÜİK'in yaptığı hesapladığı sonuç birebir aynı. Dolayısıyla enflasyon verilerinin güvenilirliği konusunda giderek daha fazla yol kat ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, 2025 Ağustos'undan itibaren enflasyon böyle %32'ye oturdu. Yani enflasyonun katılaşma düzeyi çok yüksek. Bu çok sıkıntılı. Çünkü bu enflasyonu geçmişe endeksleme davranışlarını giderek önemli hale getiriyor. Enflasyona katılık sağlıyor ve geçmiş enflasyon geleceği şekillendirmeye başlar. Bunun en önemli problemi bu. Enflasyonun katılaşması önemli bir problem olarak ortaya çıkıyor. İlk baktığımda iki önemli gördüğüm şeyi böyle ifade edebilirim.
0: Peki bu katılaşmayı nasıl aşabilir Türkiye?
2: Şimdi bu katılaşmayı nasıl aşabilir dediğimizde isterseniz şöyle yapalım. Yani son dönemde bütün iktisatçıların, yorumcuların üzerinde konuştuğu konu bu katılaşmanın nedeni hizmet enflasyonu. Fakat bu konuşma öyle bir yapılıyor ki sanki Türkiye'de tarihsel olarak hep hizmet enflasyonu katılaşmanın sebebiymiş gibi. Oysa ki Türkiye'deki enflasyonun hikayesine bir baktığımızda ben iki tane şey görüyorum. Kur şoku, yani döviz kuru ile ilgili oynaklıkların yüksek olduğu dönemde mal enflasyonu hizmet enflasyonundan daha yüksek.
0: Evet.
2: Peki hizmet enflasyonu mal enflasyonundan ne zaman yüksek olmaya başladı? 2023 sonrası. Yani döviz kurunu kontrol, yanında geçmişten gelen bir enflasyon, yüksek fiyatların yarattığı bir baskı. Böyle bir rejimde hizmet enflasyonunun katılığını konuşuyoruz. Dolayısıyla hizmet enflasyonunun katılığını tarihsel olarak sürekli yaşadığımız bir şey olarak konuşmak çok doğru görünmüyor.
0: Peki şöyle bir hani alt gruplara baktığımızda yıllıkta zam şampiyonu eğitim gibi görünüyor.
2: Evet.
0: Yani tüfenin oldukça üstünde 46,10 ama aylık bazda baktığımızda da gıda ve alkolsüz içecekler ki hani yaz meyve sebzelerinin bol ve nispeten ucuz olmasıyla evet. birlikte aslında gıda enflasyonunda da bayağı bir yol alabileceğimizi düşünmüştük ama orada da aylık bazda yine yüksek, daha doğrusu yıllığa katkısı yani 8,61'i bunun gıda alkolsüz içeceklerden.
2: Evet, muhtemelen orada tabii tarım sektöründeki arz yönlü problemler burada daha ön plana çıkıyor. Yani enflasyonun sanki maliyet yönlü karakteri Türkiye'de giderek daha ön plana çıkıyor. Bu tespit hangi açıdan önemli? Merkez Bankası'nın bu tür bir enflasyonla mücadelesi her zaman çok zor bir mücadele.
0: Hmm.
2: Yani şunu yapamıyorsunuz. Bir yandan çıktı açığının istikrarıyla uğraşayım. Eşanlı olarak fiyat istikrarıyla uğraşayım. İkisini de yani bir yandan çıktı açığını, bir yandan enflasyon açığını iyi bir noktaya getireyim dediğinizde bunu talep enflasyon koşullarında çok rahat yapabiliyorsunuz. Ama maliyet kaynaklı enflasyonda birinden birini tercih etmek zorundasınız ki Türkiye'de politika uygulayıcı, Merkez Bankası anlamında konuşuyorum, sanki meselenin üretim ve istihdam boyutunu daha fazla önemsiyor gibi görünüyor.
0: Evet, işte yine baktığımızda aslında 3 kalem dışında hepsi enflasyonun üstünde, yani aylık enflasyonun 0.99'un
2: evet,
0: üstünde.
2: Evet.
0: Yani gıda ve alkolsüz içecekler evet 0.17, giyim ve ayakkabı 0.18, ulaştırma 0.05. Ama bakıyoruz işte alkollü içecekler, tütün hadi onu geçelim 3.46, konut yani barınma
2: evet.
0: 2.30. Mobilya ev eşyası 1.98, sağlık 1.17, bilgi iletişim 1.87. Yani 0.99'un oldu. Lokanta ve konaklama 2.11.
2: Evet.
0: İki katından
2: i̇şte hizmet
0: fazla.
2: Hizmet enflasyonu biraz önce konuştuğumuz ortalama enflasyonun son derece üzerinde gidiyor. Şimdi mal enflasyonu döviz kuruna duyarlı. Mal enflasyonu ithalat fiyatlarına duyarlı.
0: Evet.
2: Mal enflasyonu uyguladığınız faiz politikasına duyarlı ama hizmetler bunun önemli bir kısmına duyarlı değil. Kendi ritmi var. Yani biraz önce söylediğiniz konutta kira nasıl belirleniyor, kira artış oranı geçmiş enflasyona göre belirleniyor.
0: 12 aylık ortalama.
2: Yani eğitim şeyler yine eğitim fiyatları geçmiş enflasyona göre şekilleniyor. Dolayısıyla hizmet enflasyonu geçmiş enflasyonun geleceğe taşınması şeklinde bir rol oynuyor. Mal enflasyonun düşmesine rağmen bakın en son rakamı söyleyeyim. En son bu Haziran itibariyle baktığınızda hizmet fiyatları %41 artıyor toplamda. Mal fiyatları enerji ve

0: gıda hariç yani arz şoklarına tabi ürünleri bir kenara koyduğunuzda %18 artıyor. Çünkü o taraf hemen tepki veriyor uyguladığınız sıkılaştırıcı politikaya. Ama hizmet sektörü bu şekilde işlemiyor maalesef.
1: Evet. Peki sonuçları yani hani hem yıl sonu hedefi aslında tutturulamayacağı birkaç ay öncesinden belliydi. Hani şimdi 0.99'da tekrar tutturulabilir miyi konuşmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama faiz kararını etkileyecek bir şey olsa gerek 0.99
0: evet.
1: Birin altında gelen bir enflasyon.
0: Şöyle faiz kararını etkileyecek. Bu TÜFE ile C endeksinin ilişkisine baktığınızda yani C endeksi biliyorsunuz çekirdek enflasyondu. Bunlar birlikte hareket ederken hem birlikte hareket ediyorlar hem korelasyonları giderek artıyor. Bu şu demek, şu demek negatif arz şokları artık genele yayılmış, geçici olmaktan çıkmış ya da geçici olmaktan çıkıyor gibi görünebilir. Bu koşullarda da Merkez Bankası gene faizi değiştirmeme kararında muhtemelen şey yapacaktır, ısrarcı olacaktır. Ama yıl sonu enflasyon hedefine ulaşabilir miyiz? Çok ulaşabilirmişiz gibi görünmüyor. Bunu da biraz böyle konuşmamız lazım.
1: Evet yani o işte daha ikinci enflasyon raporunun sunumunda evet. Zaten o revizyon geldi. Daha iki enflasyon raporu sunumu daha var Merkez Bankası'nın. Orada bir revizyon daha gelmesi sürpriz olmaz.
0: Evet.
1: Peki politika faizinde bir indirime gitmesini beklemiyorum dediniz.
0: Yok,
1: Merkez
0: hayır.
1: Bankası'nın. Evet. Ama şu anda fiilen uygulanan da politika faizinin 3 puan üstünde.
0: Üstünde.
1: Burada bir gevşeme bekler misiniz? Haftalık reponun açılması, 37'den fonlanması, işte geceliğin orada bir emniyet sübabı olarak durması.
0: Yok, onu beklemiyorum. Şunun için beklemiyorum. Onu beklemiyorum derken de piyasanın fiili durumuna bakıyorum. 46'dan mevduat kabul eden bankalar var. Dolayısıyla bu da piyasadaki stresin bir miktar daha politikanın ima ettiğinden daha fazla yüksek olduğunu gösteriyor. O anlamda o marjında daralacağını düşünmüyorum.
1: Peki yapısal reformlar konusunda bir beklentiniz var mı hocam? Hani bunu hep başından beri konuşuyoruz. Şimdi siyasette de çok bağlantılı olduğu için herkes bir 9 Temmuz sonrasına, NATO zirvesinin bitiminin sonrasına kilitlenmiş durumda. İşte kabine değişikliği söylentisinden başka söylentilere kadar herkes bir beklenti içinde.
0: Evet.
1: Bunların arasında mesela bir yapısal reform beklentisi de görebilir miyiz acaba?
0: Şöyle görebiliriz. Ben NATO zirvesi bağlamında değil ama Avrupa bağlamında yeşil dönüşüm meselesi Türkiye'ye şiddetli bir şekilde bazı reformları hayata geçirme fırsatı verir. Hı hı. Çünkü Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası malumunuz. Dolayısıyla bu sınırda karbon düzenlemeleri başladı. Bu maliyetler artık giderek Türkiye'yi daha fazla ilgilendirir hale gelecek. Dolayısıyla buna yönelik yani yeşil mutabakata uygun bir takım önlemler çerçevesinde bu yapısal reformlar için iyi bir gerekçe, iyi bir başlangıç noktası olarak tanımlanabilir mi? Tanımlanabilir.
1: Peki o zaman izlemeye devam edeceğiz
0: evet.
1: Hocam. Değerli görüşlerinize başvurmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Hüseyin Gökçe ile devam edeceğiz. Tamam.

0: Tekrar stüdyodayız. Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü gazeteci Hüseyin Gökçe ile birlikte. Hüseyin hoş geldin.
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: Şimdi Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın açıklaması var. Haziran ayında ihracat yine rekor kırmış.
1: Evet, bu bayram döneminde biraz gerilemişti hatırladığımız kadarıyla. Çünkü orada bir iş günü sayısı az olduğu için evet. Mayıs ayında. Haziran'da 25 milyar doların üzerine Haziran ayları itibariyle bir rekor kırdı. Ama tabii ki burada hep söylüyoruz biraz daha şeye aylık artış tabii ki sevindirici ama işin ithalat boyutuna da bakmamız lazım. Yani aylık dış ticaret dengesine onun daha Mayıs ayı verileri var. Ama dediğimiz gibi her şeye rağmen bu özellikle bu PMI'lara falan baktığımızda bizim en büyük ihracat pazarlarımızdaki daralmalara, oradaki sıkıntılara vesaire baktığımızda bu 25 milyar doların önemli bir başarı olduğunu görüyoruz. Zaten bakan da ifade ettiği bu. İşte değerli metallerde anormal yükselişler var diyor. ABD, İran, İsrail savaşından bahsediyor. 25 milyar dolar yani 24 milyar 940 milyon dolarmış bir aylık ihracat verisine ulaştık diyor bakan. İlk 6 ayda 136 milyar dolarlık bir seviye var. Yıllıklandırılmış yani geriye dönük tam 12 ay öncesine göre ihracatta ise 278 milyar dolarlık bir ihracat hacmi ama tabii ki bu dönem için 282 milyar dolarlık bir hedef vardı yani yıl sonu itibariyle. Yıllıklandırmış yani Ocak Aralık döneminde 282 milyar dolardı şimdiden 278 milyara ama geçen Haziran'dan bu Haziran'a her ay birer şey atlayarak gidecek yani yıl sonunda hani 280 milyar barajına herhalde konulan hedefe ulaşılabilir onda 6 aylık zaman diliminde eritilecek bir fark bu zaten ya da ulaşılabilecek bir fark dolayısıyla oldukça iyi bir performans dediğim gibi burada ithalatın performansına da bakmak lazım de ihracatın içerisindeki katma değerli ürünlere bakmak lazım. Bunu belki de hemen her programda tekrar ediyoruz. Yani yine tekrar etmekte fayda var. İşte teknoloji yoğunluğu yüksek ürünlerdeki ihracat miktarının ve bunun toplam ihracat içerisindeki payının artması. Yani biz bu verileri Ağustos'ta göreceğiz. Haziran ayının verilerini o teknoloji yoğunluğuna göre ticaret verilerini yani yüksek teknolojinin payı en fazla yine %4'ü bulsa 1 milyar dolarlık bir ihracat verisine ulaşmış olacağız. İllerin bu aslında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin dış ticaret kompleksinde tim başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte duyurdu. Bakan bu Haziran

0: illerin ihracat performanslarına yönelik bir değerlendirme yaptı. Şimdi 2025 yılın aynı dönemine göre ihracatta %21.8'lik bir artış olduğunu söylüyor. Bu 25 milyar dolarlık rekorun aynı zamanda geçen yıl aynı dönemine göre artıştan ifade ediyor. 59 tane il ihracatını yine geçen yılın aynı dönemine göre artırmış.
1: Evet, onu da Mustafa Gültepe açıkladı galiba.
0: Evet, Çin Başkanı Mustafa Gültepe açıkladı. Elazığ, Isparta, Tekirdağ, Adana ve Kocaeli. Ki bunlar da kendi, bu 5 il kendi rekorlarını da geçmişler, egale eden de var. Kendi rekorunu geçen iller. Önemli, daha ziyade bir önemli husus da yine Haziran ayında 915 tane firma ilk kez ihracatla tanışmış. O da Türkiye açısından. Ben yani bu verinin içerisindeki en önemli konusu bu. Yani neredeyse 1000 tane firma daha ihracata başlamış görünüyor.
1: Bunun önemi şundan kaynaklanıyor değil mi? Yani işte hep konuşulur, işte Marmara bölgesine yıktık bütün işte sanayi, ihracat, işte İstanbul, İzmir vesaire.
0: Veya Ege'de İzmir.
1: Ya da Ege'de İzmir. Sanıyorum bütün o ağırlık, yoğunluk aslında dağılmaya başladı. Bu da iyi bir şey aslında.
0: Evet, şimdi burada bir de şu var, bunu şöyle de yorumlanabilir, buna iktisatçılar belki farklı bakış açısıyla değerlendirilebilir ama yani şu anda önümüzde bunun bir veri seti yok ama biliyorsun 3 yılını dolduran bir dezenflasyon programı var ve bu program da ağırlıklı olarak içerideki yani tüketimi baskılama amacıyla tüketim, enflasyon tüketim kaynaklı gördüğü için tüketimi baskılıyor. Bu ister istemez üretimi de baskılıyor veya iç pazarda satış yapmakta güçlük çeken sanayiciler diyelim ihracat pazarlarına yöneliyor. Yani bir çıkış yolu arıyorlar. Tabii ki bunu her sektör yapamaz. Yani o üretim esnekliği olan sektörler bunu yapma kabiliyetine sahipler. Buna o açıdan da bakılabilir. Yani 1000 kişinin artmış olması ya da işte sadece bir aylık zaman diliminde normal ihracat verilerinde bunlar tabii ki deklare edilmiyor ama bu sefer önemli olduğu için deklare edilmiş, kamuoyuna duyurulmuş. Yani 1000 tane firmanın ihracata dahil olması Türkiye açısından ben daha önemli buluyorum. Yani 25 milyar dolarlık rekordan daha önemli bir veri.
1: Evet. Şimdi şu 59 il meselesinde konuştuk bununla birlikte. Ernst & Young Türkiye'nin yatırım cazibesinde bir basamak yükseldiğini duyurdu. Ne demek bu yatırım cazibesinde yükselmek?
0: Vallahi ben çok meta verisini görmedim. Yani duyurudan sadece firmanın duyurusundan edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak söyleyebilirim. Yani hangi ne şekilde verileri kategorize edip de bir cazibe merkezi olup olmadığına karar veriliyor bilmiyorum ama muhtemelen en basit yöntemle gelen yabancı sermaye miktarına bağlı olarak yaptırılan bir çalışma. Türkiye'de doğrudan yatırım projeleri geçen yıl daha doğrusu %20 artmış önceki yıla göre ve proje sayısı 383. Yani burada rakamsal bir boyut yok. Sadece adetlerdeki artışın yüzdesel karşılığı bu. Dolayısıyla çünkü öbür türlü rakamsal değişime baktığımızda zaten doğrudan yabancı sermaye miktarında önceki yıllara göre Türkiye'nin azalma da söz konusu. Hı, yani bizim evet. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bir yatırım bülteni var. O orada bunları göremiyoruz. Yani daha doğrusu burada
1: zaten o doğrudan yatırım dediğimizin de çoğu konut alımıydı. Yani bir istihdam yaratan bir şey yapan bir yatırımdan evet. Söz etmiyorduk.
0: Yani burada da işte bakıyoruz. Örneğin işte geçen sene BYD yatırım kararı aldı. Ona Çinli otomobil firması ona çok yüklü miktarda teşvikler sağlandı. Daha doğrusu teşvikler derken nakit teşvik tabii ki değil ama bir takım avantajlar sağlandı. Bu vergi avantajlarıyla firma Türkiye'ye ithal otomobil getirdi. Yerli ve milli üretimi olan TOG satışına biraz tabii ki pazarı farklı yönde avantaj yakaladı. Ama sonuçta o firma mesela yatırımını yapmadı.
1: Evet, vazgeçti.
0: Yatırımdan vazgeçti.
1: Manisa'daydı değil mi onları?
0: Manisa'da bir...

0: diğer firmada da Samsun'da. O da eş zamanlı hemen hemen aynı dönemlerde bir diğer Çinli otomobil üreticisi yapacaktı. Ama orada da bildiğim kadarıyla bir ilerleme yok. Bu firma işte Türkiye yerine Macaristan'ı tercih etti. İlk söylediğimiz beyeydi. Ama hani Ernst Young işte Türkiye'nin önemli değerlendirme kuruluşlarından bir tanesi. Çok farklı kategorilerde de hizmet veriyorlar. İşte dördüncü sıraya yükseldi diyor. Proje sayısı 383. Belki dediğim gibi hani rakam vermediği için bir şey ölçemiyoruz ama çok büyük ihtimalle üstten gelenlerin proje sayısı. Yani 1 milyar dolarlık yatırım da bir proje olarak değerlendiriliyor. Benim bildiğim ama hani bunların dışında yakın bir zaman diliminde bir firma daha yatırım açıklayacak. Yine bir elektrikli otomobil üreticisi bir firma. Yine İç Anadolu bölgesine bu sefer. Ama ben bunda da yine dediğim gibi ilk defa burada ben paylaşıyorum. İzinleri vesaire de alınmış. Daha sanki doğrudan hayata geçebilecek bir yatırım gibi görünüyor. En azından 2026 istatistiklerini etki eder diye tahmin ediyoruz.
1: Evet, şu yükselen petrol fiyatlarından işte daha az etkilenmemizi sağlamıştı aslında şu Eşer mobil sistemi. Ama işte petrol fiyatları tekrar düşünce 70 dolarları, hatta bugün 70'in de altına gelmiş olabilir mi bakmadım. Yok, yine 72 dolardı ama işte 70 dolarlara gelmiş durumda. Bu Eşer mobil sistemi de 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacakmış. O kademeli kısmı teknik bir ayrıntı herhalde, değil mi?
0: Evet evet, şöyle, onda da aslında ince noktalar var. Bugün enflasyon açıklandıktan sonra, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon açıkladıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı diyelim, iki tane resmi gazetenin mükerrer sayısında karar yayınladı. Bunlardan bir tanesi akaryakıt ürünlerinde Eşel mobil sisteminden vazgeçilmesi, daha doğrusu kademeli olarak vazgeçilmesi. Ama yanı sıra 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin ÖTV tutarlarına yansıtılmayacağı, yılın ikinci yarısı için yansıtılmayacağı hükme bağlandı. Bir diğer mükerrer Cumhurbaşkanı kararında ise mükerrer dayanın, orada da alkollü içkilerdeki ve sigaradaki bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı kadar, yani yurt içi üretici fiyatı endeksinin yine burada yansıtılmayacağı hükme bağlandı. Orada hatta önce sigara detayı vereyim, sonradan bu akaryakıta dönelim. Sigarada da bir nispi vergi vardı, %45. Bu %42'ye indirildi aynı karar ile birlikte. Ama paket başına alınan maktu vergiler vardı, o vergi tutarları artırıldı. Burada biraz daha sigara firmalarının, üreticilerinin maliyetlerini azaltma diyelim, ya da işte vergi artışlarının sigara firmalarına yansıtmasını azalıyor. Onları tabii oraya az yansıyınca
1: fiyata yansıtmıyorlar.
0: Fiyata daha az yansıtıyorlar. Yansıyacak mutlaka ama daha az yansıyacak. Bu da biraz enflasyonla mücadele kapsamında alınan bir önlem gibi görünüyor. Akaryakıtta da
1: sigara sağlığa zararlıdır, onu belirtelim.
0: Evet, onu da belirtelim. Akaryakıtta da biraz daha farklı bir şey söz konusuydu. Dediğimiz gibi, senin de az önce söylediğin Eşel mobil sistemi şimdi kademeli olarak azaltılıyor. Hep haberlerde artık görmeye başladık ya, bu petrol 70 doların da altına düştü. 110 dolara çıktığında da bir maliyet artıyor da. Şimdi de maliyetler düşmeye başladı. Burada işte artarken ki dönemi hatırlayalım, işte maliyet 6 lira arttı ama bunun işte 4 lirası yansıdı diyordu. İşte %75'i yansıyordu. Şimdi burada da tam rakamlar ezberimde yok ama benzer bir şekilde, yani bu ay Temmuz'dan itibaren başlamak üzere Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında her ay, her ay için 30'ar günlük bir dönem için kademeli olarak işte %75, %50 ve %25 yansıtılacak artışlar.
1: 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i indirim yapılacak.
0: 1 Ekim'den itibaren de sistem tamamen kalkacak. Ama bu artışlarda böyle fiyat azalışları hiç yansıtılmayacak.
1: O zaten otomatik olarak

0: Vergiye gitmiyor mu?
1: Yok, bu indirim olarak şeye yansımayacak şeklinde özellikle madde konulmuş. Cumhurbaşkanı kararına dediğimiz gibi burada işte yani çok da önemli bir şey etkilemeyecek. Yani zaten şu anda en son benzin yine 63 lira. Yani tekrar şey önceki savaş önceki seviyesine ben çok geleceğini de tahmin etmiyorum artık.
0: Evet,
1: yani yükseldiği fiyatıyla bir
0: bütçeye olumsuz etkileri en azından.
1: Bir tek şeyde hesaplama yöntemi farklı olduğu için motorin çok 80'li seviyelere çıkmıştı. O geri şu anda benzin de hemen hemen aynı seviyeye geldi ama benzin stabil şekilde devam ediyor.
0: Peki. Hüseyin Gökçe çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Için.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Hem programı hem haftayı. Pazartesi 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
7: Reklamlar.
8: Radyo 1. Gün Ötesi.
9: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Temmuz 2020.

0: 16, günlerden cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, önemli günlerden geçiyoruz. Dünyanın gözü bugünlerde ve önümüzdeki hafta ülkemizin üzerinde olacak. Takip ettiğimiz gündem maddelerinin sıcaklığı havanın sıcaklığına eşlik edecek kadar yüksek. Haftanın son iş gününü akşam saatlerine ulaştırırken gün boyu yaşananları başlıklar halinde hatırlatalım ve yol almaya başlayalım.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la başkent Tahran'daki Sıdabas Sarayı'nda görüştü. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaybedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracat performansına ilişkin güncel verileri paylaştı. Görgün, sektörün son 12 aylık ihracatının 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi bir eşiği geçtiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %61'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 yılın konut projesi kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kura süreci deprem bölgesi illerinden olan Adıyaman'da başlıyor.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktaracak. İyi akşamlar Oğulcan Atılkan.
2: İyi akşamlar Mahpe İker Aksu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da katıldığı etkinlikte önemli mesajlar verdi Oğulcan Atılkan. Bunlar arasında öne çıkan başlıkları hatırlatarak başlayalım. Sizi dinliyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirileri de vardı. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülke tarımına fayda gelmez. Biz Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ve genç çiftçiye kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkardıklarını belirterek tarımda ve hayvancılık alanındaki yeni destekleri de açıkladı ve ekledi. Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon

0: liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz dedi.
1: Oğulcan Atılkan, son günlerde yanıtı en çok merak edilen soruyla devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti mi?
0: Evet, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. Enflasyon farkı ise %6,09 oldu. Hesaplamalara göre en yüksek memur maaşıyla en düşük memur emeklisi arasındaki fark %81'e ulaştı. Açıklanan oranlarla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Öğretmen 83.254 lira, polis memuru 92.618 lira, hemşire 84.845 lira maaş alacak. Yine vaizin maaşı 86.983 lira, avukatınki ise 102.135 lira olacak. En düşük emekli aylığına da %17,76'lık artış yapılacak. Yeni aylık 20.000 liradan 23.552 liraya çıkacak. AK Parti ilgili kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
1: Evet, Oğulcan Atılkan, araç içi aksesuar kullanımında sürücülerin kafasını karıştıran sorular vardı. Konu ilişkin bir gelişme yaşandı. Ayrıntıları sizden dinleyelim ve tamamlayalım.
0: Evet, araç içi kameralar, telefon tutucular, multimedya ekranlar ve ses sistemleri, işte sürücülerin uzun süredir senin de belirttiğin gibi kafasını kurcalayan pek çok soru işaretleri ortadan kalktı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını anlaşılır ölçütlerle belirlediklerini söyledi. Uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz dedi. Şunu belirtelim, artık sürücülerin görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama, telefon tutucu ve araç kamerası takmak serbest. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlar da sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe ceza sebebi sayılmayacak. Yine sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yani bir diğer ismiyle multimedya ekranlar. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun ANSI ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var burada. Ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Yine cezai işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Yine otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlarsa yolcular için hizmet vermeye devam edecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz Oğulcan Atılkan. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktardı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Gün Ötesi devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.13'ü gösteriyor ve gün ötesine devam ediyoruz. Birazdan gündemi değerlendireceğiz ve gazeteci Salim Salimoğlu konuğumuz olacak. Kendisiyle özellikle gündemdeki gelişmeleri, NATO Liderler Zirvesi için geri sayım hızla sürüyor. Dünyanın önde gelen liderlerini ağırlayacak olan başkent Ankara'da alınan önlemler de hayata geçmeye başlıyor. Tüm bu ayrıntıları Salim Salimoğlu ile konuşacağız. Şu an Salim Bey telefon hattımızda. Salim Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz.

0: Biz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Mahpey Karaksu, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey, NATO Liderler Zirvesi için geri sayım hızla sürüyor dedik. Dünyanın önde gelen liderlerini ağırlayacak olan başkent Ankara'da alınan önlemler de sanırız hayata geçmeye başlıyor. Yapılan açıklamalardan ve dile getirilen yorumlardan anladığımız kadarıyla dünya kamuoyunda bu zirveye yapılan atıflar ve zirveden beklentiler de oldukça dikkat çekiyor. 7 ve 8 Temmuz günlerinde yapılacak zirvenin hemen öncesinde başkentte yaşananları, kulislerdeki hareketliliği dinleyerek başlayalım. Hemen ardından da NATO zirvesi sonrası içeride özellikle terörsüz Türkiye hedefi kapsamında gündeme gelmesi beklenen olası yasal düzenlemeler konusunda hangi adımların atılabileceğine ilişkin beklentilerinizi de paylaşmak isteriz. Sizi dinliyoruz.
1: Evet, şöyle daha öncesinde hatırlanacaktır. Her yayınımızda hemen hemen konuştuğumuz bir konu vardı bizim. Bu Ankara'daki NATO zirvesi NATO'nun geleceğini de doğrudan etkileyecek. Hatta NATO'nun geleceğinin yol haritasını belki de belirleyecek bir zirve diye her zaman bunun altını çiziyorduk ki son dönemde Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen açıklamalarda aslında bizim söylediklerimizin teyidi niteliğini taşıyor gibi. Çünkü yani işte en son NATO Genel Sekreteri hem Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunu hem Türkiye'nin savunma sanayinde geleceğe yönelik olarak nasıl bir perspektifinin ileri yönlü olarak bir perspektifinin olduğunu, Avrupa'nın aslında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu çok açık bir şekilde dile getirdi. Hem de zirvenin ne kadar önemli olduğunun altını çizerken NATO'nun belki de geleceğinin şekilleneceği bir zirve olacağını, Ankara'da yapılacak zirvenin, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin NATO'nun geleceğini belki de şekillendireceğinin altını çizdi. Sadece NATO Genel Sekreteri değil, Avrupa'dan gelen açıklamalarda hemen hemen benzer yöndeydi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları hatırlayalım. Her defasında NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. İşte NATO zaten hiçbir işe yaramıyor yönünde, yani böyle anlayan.

böyle özellikle Avrupalı liderleri arasında merakla beklenen bir soruydu bu, yanıt aranan soruydu. Ama buna Donald Trump kendisi yanıt vermişti, hatırlanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdığı için Ankara'ya gidiyorum demişti, evet, net bir şekilde. Dolayısıyla şimdi Trump'ın o açıklamaları sonrası, yani NATO'ya yönelik olarak yaptığı olumsuz açıklamalar sonrası, burada Erdoğan'ın arabuluculuğunda Ankara'da yapılacak bir zirvede nasıl bir gelecek şekillenecek, NATO'nun yol haritası nasıl belirlenecek, bunu tüm dünya da merak ediyor haliyle. Şimdi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı Ankara'da olacaklar. Sadece 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları değil, bunların yanı sıra ikili görüşmeler için gelen bakanlar var, onları temsil eden pek çok gazeteci var ki, yani 7000 gazetecinin, dünya genelinden 7000 gazetecinin akreditasyon için başvurduğunu söylesem herhalde dinleyicilerimiz Ankara'daki zirvenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarlar. Sadece gazetecilerin akreditasyon alabilmek için, NATO zirvesini takip edebilmek için dünya genelinden 7000 gazeteci başvuru yapıyor, düşünün yani. Evet. Ne kadar önem veriliyor dünya genelinde bu zirveye. Onun haricinde hani sadece gazeteciler değil tabii ki, diğer tarafta bürokratlar da, yani o ilgili ülkelerin, 32 ülkenin, sadece 32 ülke değil de ayrıca yine konuk olan devlet başkanları da olacak yine. Yani bütün o gelecek devlet başkanlarının yanında bakanlar, bakanların yanında bürokratlar, yani danışmanları vesaire, hani böyle düşünürsek en basitinden Trump'la ilgili mesela iki gündür bunu konuşuyoruz. Donald Trump 1000 kişilik ekiple geliyor Ankara'ya. Ama hani Donald Trump'ın şöyle bir farkı olacak diğer liderlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ikili görüşmesi olacak NATO zirvesi öncesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi olacak ki o görüşme kapsamında da malum bizler için önemli. İşte hem F-35'lerin alım süreci var, hem Kaan milli yerli yapımı yeni nesil jetimizle ilgili Amerikan motorlu, Amerikan menşeli motorların satın alınmasına yönelik olarak Amerika'ya yapılmış bir teklif var. Dolayısıyla hani Türkiye'nin savunma sanayi açısından da Donald Trump'la yapılacak görüşmenin ayrı bir önemi var. Sadece o değil, yani Trump'la yapılacak görüşmede terörle mücadelede konuşulacaktır, Suriye'nin durumu da konuşulacaktır, Gazze'nin durumu da konuşulacaktır. Malum İsrail hala soykırıma devam ediyor. Ki İran savaşı daha net bir şekilde bitmiş değil. Yani bütün bunlar konu başlıkları üst üste koyduğumuz zaman Erdoğan-Trump görüşmesinde tabii ki çok fazla başlık olacak. O nedenle Trump'ın belki 1000 kişilik heyetle gelmesi ve hani diğer liderlere baktığımız zaman farkı burada ortaya çıkacak. Çünkü çok farklı, yani savunma sanayide görüşülecek, ekonomide görüşülecek, sadece ekonomi değil belki ticaret bakanları bir araya gelecek. Yani o kadar çok başlık var ki. Dolayısıyla Trump'ın bu kadar kalabalık bir heyette geliyor olmasının ayrı bir nedeni var diğer liderlerden farklı olarak. Ama sonuçta bu kadar binlerce bile değil, belki on binlerce diyebileceğimiz, tabii ki on binlerle ifade etmek herhalde daha doğru olur, Ankara yabancı misafiri ağırlayacak. Yani hem 32 ülkenin devlet hükümet başkanı, hem o ilgili ülkelerin heyetleri, bütün bunları topladığımız zaman on binlerce yabancı heyet, yabancı isimden oluşan heyet Ankara'da ağırlanmış olacak. Tabi Ankara için bu oldukça ağır bir yük. Altından kalkılması zor bir yük, ama şu an gördüğümüz kadarıyla en azından hem valilik tarafından yapılan açıklama, hem İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, gördüğümüz kadarıyla Ankara NATO zirvesine hazır. Yani 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde bütün güvenlik önlemlerinin alındığını biliyoruz. Herhangi bir aksaklık olmamasını diliyoruz. Umalım ki, çünkü hani dünyanın gözü burada olacak. En küçük bir yanlış diyelim, dünyaya, Türkiye'yi çok farklı aksettirebilir. Ki bu anlamda da provokatif girişimde bulunmak isteyen de çok fazla kişi olacaktır tabii. Yani özellikle terör örgütleri olarak bakacak olursak, bir süredir Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyeti ile koordineli bir şekilde zaten operasyonlarını sürdürüyordu. Çok sayıda terör örgütüyle iltisaklı isim gözaltına alınmıştı. Bu tabii ki devam edecektir. Yani son güne kadar, hatta son günde Ankara teyakkuzda olmaya devam edecek. Hem olası bir provokasyona imkan tanımamak, hem rutin bir aksaklık olmasın yönünde alnının akıyla Ankara çıkmak için elinden geleni yapıyor NATO zirvesiyle ilgili diyebiliriz. Şu an itibariyle de hazırlıklar tamamlanmış görünüyor. Gözümüz kulağımız artık önümüzdeki hafta liderlerin yapacağı hem NATO zirvesi, hem öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın yapacağı görüşmede olacak. Trump'la Erdoğan görüşmesi arasında bahsederken terörle mücadeleden bahsetmiştim. Sizin de sorularınız arasında vardı terörsüz Türkiye süreci. Biraz daha aslında ona değinmem sanki iyi olacak. Çünkü şimdi süreç
geçtiğimiz hafta yaptığımız

0: bağlantı sırasında da aslında bir parça değinmiştim. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık şu an bir başka yeni bir aşamaya geçilecek noktaya gelindi. Bir taraftan hala gerçi teröristler tamamen emniyet güçlerinin ya da istihbaratın istediği noktada değil. Ama sonuç itibariyle silahların bırakıldığı, kayıt altına alındıktan sonra silahların bırakıldığı hem istihbarat örgütümüz tarafından hem emniyet güçleri tarafından, jandarma tarafından net bir şekilde ortaya konulduktan sonra işte Türkiye Büyük Millet Meclisi bir sonraki aşamaya geçirecek konuyu. Yani yasa süreci başlayacak. Ki o yasa sürecinde altı çizilmesi gereken nokta birkaç noktadan biri. Mesela bir genel af beklentisi bazen konuşuluyor. Bu meclisten ve AK Parti ve MHP, yani Cumhur İttifakı kanadından gelen her açıklamada altı net bir şekilde çiziliyor. Bir genel af söz konusu değil. Hatta bir özel af da söz konusu değil. Yani böyle bir af şeklinde yansıtılması yanlış. Bu sadece teröre, terör örgütünde yer almasına rağmen, belki daha çıkmış olmasına rağmen silahlı eyleme bulaşmamış, herhangi bir katliamda parmağı olmamış, akan kana, yani tabii ki terör örgütünde yer aldığı için o akan kandan o da sorumlu, ama en azından doğrudan akan kanın müstebbibi olmayan teröristlerle ilgili, onların topluma kazandırılmasına yönelik atılacak adımlarla ilgili bir yasal düzenleme olacak. O sürecin işte bu önümüzdeki günlerde meclis tatile girmeden önce bir taslak olarak açılması ve bu taslağında tüm siyasi partilerin, mecliste grubu bulunsun bulunmasın, tüm siyasi partilerin görüşüne açılacağı bir süreç olacak. Evet. Sonrasında da muhtemeldir ki Ekim ayında meclis yeniden açıldıktan sonra daha da hızlanacak ve yasalaşma süreci büyük ihtimalle meclisin yeni dönemine kalacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Ama en azından bu konuyu konuşmaya başlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında önümüzdeki günlerde Mart Bey kararı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Salim Bey. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. Önemli gelişmeler. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz. Kolay,
0: ben teşekkür
1: kolay
0: ederim.
1: Gelsin.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bir

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Gün Ötesi devam ediyor. Gün Ötesi'nde Dünya Gündemi.
4: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özen Zeynep Oktav konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar Mahpeker Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Hocam ülkemizde, bölgemizde ve dünyada oldukça önemli gündem maddeleri var. Takip etmek durumunda kaldığımız. İçeriden başlayalım. Ülkemiz önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin liderleri 7 ve 8 Temmuz günlerinde başkent Ankara'da toplanacaklar. Konuşmamıza başlarken içinden geçilen süreçte bu zirveye ne tür anlamlar yüklemek mümkün sorusuna vereceğiniz yanıtları dinlemek isteriz. Dünya bu zirveden neler bekliyor ve neler beklemeli sizce?
5: Mahpeker Hanım, aslında zirvede ele alınacak konular Ukrayna'nın durumu, savunma harcamalarının arttırılması gibi konular var ama ben genel olarak şöyle söyleyebilirim. Gelecek 10 yılı projeksiyonlu yapacaklar bu zirvede.
4: Evet.
5: 32 lider. Çok önemli bir zirve. Aslında 2025 yılında Lahey'de bir toplantı daha yapıldı. NATO zirvesini kastediyorum. Burada Trump'ın zoruyla yeni bir aşamaya geçti NATO. Bunu da 3-0 olarak ilan ettiler. Dedi ki Trump bütün Avrupa liderlerine, NATO üyesi Avrupa liderlerine artık dedi gayri safi milli hasılanızın %5'i kadar harcama yapacaksınız dediler dedi. Ve bütün hepsi karşı çıktılar, tepki gösterdiler. Fakat en sonunda kabul edildi bu. Hatta Rutte ve Savaş Bakanı Amerika'nın Hexe resmi olarak bu 3-0'ı duyurdu. Şimdi bu 3-0'ı uygulama aşamasına da Ankara zirvesinde geçilecek. Hani bu 3-0 nedir diyecek olursanız, ben bunu çok kaba bir şekilde tanımlayacak olursam, NATO gelecek 10 yılda ne yapacak pratikte, sahada ne yapacak? Evet. Bunu tartışacak 32 lider. O yüzden de karar alındı. Bu nasıl karar sahada uygulanacak? Eğer sorunuz varsa hani soruyla devam edelim ama yoksa
4: tabii.
5: Kısa bir şekilde 3-0'ı anlatabilirim. Nasıl arzu edersin?
4: Tabii, aslında buna değinebilirsiniz hocam. Yani
5: tabii 3-0'da şu, aslında ararsanız Mahpeker Hanım, Sovyetler Birliği döneminde NATO 1-0 deniliyordu. Orada Amerika'nın hiç tartışılmayan Batı bloğunda bir liderlik vasfı vardı. Herkes Amerika'nın sıkı bir takipçisi, işte sıkı bir müttefikiydi. Fakat sonra 90'lara gelindi. Buna 2-0 dendi. Bu 2-0'dan da ne kastediyoruz? Amerika bu sefer dünyanın neresinde bir problem çıkarsa oraya müdahale eden bir süper güç olarak anıldı. Mesela Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova'da aslında Birleşmiş Milletler etkisiz kaldı ama NATO'nun lideri olarak Amerika buraya müdahale etti. Avrupa'nın ortasında savaşı sona erdirdi. Sonra bir baktık 11 Eylül oldu. Buna NATO 2.5 da diyenler oldu bazı analistler. Ve böylece Amerika bir NATO'nun lideri olarak kuşkusuz elbette baktığımızda Orta Doğu'ya da NATO'nun yani lideri olarak Türkiye'nin müdahale ettiğini gördük. Yani Afganistan'ı bombaladı, işte Irak'ı istila etti. NATO'nun liderliğinin hiç tartışmasız olduğu bir dönemdi ama Amerika baktı ki bu sürdürülemez. Yani sürdürülemez olan ne? Amerika'nın her yere koşması, her yere müdahale etmesi, bütün dünyadaki yani Orta Doğu'ya da girmesi. Şimdi NATO olarak gelinen noktada 2025'e kadar Amerika NATO bünyesi çerçevesinde daha az maliyetli savaşların yürütülmesi. Şimdi aslında çok da tabii ayrıntı var ama çok onlara da giremiyorum. Fakat şöyle bir şey oldu. NATO'nun Avrupalı üyelerinin savaş harcamalarının çok az olması Amerika'nın rahatsız etmesi 2005'ten sonraki süreçle başladı.
4: Evet.
5: Çünkü Amerika'nın bütçesi de bundan çok o negatif etkilendi ve işte 2025'te Lahey'de bu karar alındı. Şimdi gelecek 10 yılda NATO ne yapacak? Burada bir düşman ilan edildi tabii ki Rusya. Yani bu Amerikan güvenlik belgelerinde de çok net bir şekilde görülüyor. Burada da Rusya'yı hedef tahtasına oturttular dersek yanlış olmaz. 2022'de de çünkü Ukrayna Savaşı çıktı. Ve yıl 2026 farkındaysanız NATO zirvesi öncesinde büyük Rus saldırısı var. Ondan evvel yani Moskova'ya bir saldırısı oldu Ukrayna'nın. Ve NATO zirvesinden önce de çok ilginç toplantılar, zirveler oldu. Mesela NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldiler.
4: Evet.
5: Ondan önce G7 toplantısı oldu. Zelenski de katıldı bu toplantıya. Ukrayna-Rusya savaşı daha da bir gündeme geldi. Ve bu zamanlar hatırlarsınız Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Ukrayna ile birlikte bu beyin ölümü artık yok oldu dendi. Ukrayna savaşı ve Rusya'nın düşmanlaştırılması NATO'nun ve Amerika'nın daha da işine yaradı. Ve işte şimdi 5-3-0 dedikleri şey
4: evet.
5: Avrupa'nın daha çok harcama yapması ve Amerika'nın Avrupa'daki üsleri, askerleri, konvansiyonel güçlerinin gelecek 6 ayda hafifletilmesi ve burada daha çok Amerika kendi güçlerini Asya Pasifik'e yoğunlaştırması gibi bir süreç
4: evet.
5: düşünülecek. Çok fazla konuştum.
4: Ya, estağfurullah hocam. Şimdi şöyle aslında siz değindiniz tabii Rusya, Ukrayna ve ABD-İran savaşları NATO içerisinde özellikle ABD ve üye ülkeler arasında gerilime neden olmuştu. Trump evet. yaptığı açıklamalarla bu gerginliğin devam ettiği izlenimini halen vermekte. Hocam Ankara zirvesinin ABD-Avrupa arasındaki gerilimi yumuşatacağını öngörmek mümkün mü?
5: Şimdi aslında tabii çok ayrıntı var ama şöyle ki zaten Avrupa'nın bu yumuşamaya razı olmaktan başka bir çaresi yok. Çünkü Mahpeker Hanım bu savunma harcamalarını bugünden yarına arttırsanız dahi eğer savunmanızda zaaflarınız varsa o zaafı gidermek belli bir süre alır. Ki o yüzden ben 10 yılı telaffuz ettim.
4: Evet.
5: Yani Avrupa'nın savunması bugünden yarına hemen olacak bir şey değil. Savunmasından da ne kastediyorum? Yani askeri açıdan ordunuzun mobilitesinin, kabiliyetinin oluşması, ne kadar siz silah, araç, gereç alsanız dahi, yani sadece teknolojik savunma teknolojisini geliştirmekle değil, insan gücünüzün de yetişmiş olması, ordunuzun savaş kabiliyetinizin kabiliyetinin olması çok önemli. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye çok yol kat etti. Hiçbir ordu yok ki 50 yıl savaştın. Biz PKK derdiyle, PKK sorunuyla 50 yıl o terörle baş etmek için ordumuz hep teyakkuzdaydı. Bir kere çok enteresan bir ülkeyiz bu açıdan. İkincisi bizim Rutte'nin de söylediği gibi 3000 tane savunma şirketimiz var. Şimdi o kadar çok savunma ile ilgili anlaşmalar yapılacak ki bu NATO zirvesi çerçevesinde.
4: Evet.
5: Avrupa'nın savunma açısından Türkiye'ye ihtiyacı da buradan kaynaklanıyor. Biz çok önemli adımlar attık. Savunma teknolojisini geliştirdik. Ordumuzun zaten donanımı ortada. Savaşma kabiliyeti ortada. Dolayısıyla bizim Avrupa ile kıyaslandığında bu açıdan yani katı güç olarak, askeri gücümüz olarak üstünlüğümüz tartışılmaz. O yüzden de hatırlarsanız bu NATO zirvesinden önceki aylara bakın neredeyse her ay bir tane Avrupa lideri Türkiye'yi Ankara'yı ziyaret etti. Tek tek ama ziyaret ettiler.
4: Evet.
5: Ve buradan da gördüğünüz gibi Avrupa kesinlikle Amerika'nın Avrupa'daki oluşturacağı boşluktan ürküyor ve yumuşamaktan başka bir çaresi yok. En başta da Türkiye ile ilişkilerinde önemli adımlar atacak.
4: Evet. Hocam, bu zirve bölgemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen bir savaşın gölgesinde yapılacak. ABD İsrail-İran savaşında henüz kalıcı bir çözüme ulaşılamamışken zirvenin olası sonuçlarının bu savaşı sonlandırmak adına etkili olabileceğini öngörmek mümkün olur mu? Zirvede görüşme konusu olabilecek gündem maddelerine ilişkin aslında bir bilgi vermiştiniz ama beklentileriniz neler?
5: Mahpeker Hanım, hemen en başta söyleyeyim, en sonda söyleyeceğim şey, ben bunu çeşitli canlı yayınlarda da söyledim. ABD-İran savaşı sona ermeyecek. Yani bu savaş devam edecek diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah benim çok yanılgım olur ama maalesef pek yanılacak gibi de durmuyor. Farkındaysanız 60 gün diye bir süre verildi. Bu son bir araya geldiler. Bu 60 gün içerisindeki 14 maddelik anlaşma metni

0: bütçelerine baktığınızda 60 binin geçmesi, yani bunların hepsinin yerine getirilmesi için imkansız bir süre. Zaten savaş alevleniyor, bir barış masasına oturuyorlar. O savaşın alevlenmesinin de barış masasında karşı güçler birbirine bize getirmek için yapıyor bence. Yani savaşla barış görüşmeleri aynı anda yapılıyor ve savaşın ateşi de bir türlü düşmüyor. Yani İran, şöyle söyleyeyim, Ukrayna, Rusya ile ABD, İran'da ABD ile Çin arasındaki çatışmanın alanı olarak karşımıza çıkıyor. Aslında İran'la ABD çatışmıyor. İran'da ABD ile Çin, Ukrayna'da da ABD ile Rusya çatışıyor.
1: Evet.
0: Bu çatışma ne yazık ki Ukrayna'ya ve İran'a mal oluyor. Ama ülkeler, süper güç olarak ülkeler birbiriyle çok büyük bir güç çekişmesi ve çatışması.
1: Evet.
0: Yani sıcak çatışma olarak da yerel halkın geleceğine mal oluyor.
1: Evet. Hocam, zirveye ABD Başkanı Trump'ın da katılacak olması Türkiye-ABD ilişkileri açısından da bir hayli önemli. Zirvenin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme olması bekleniyor. Başkan Trump'ın son birkaç gündür Türkiye başlıklı açıklamaları da oldukça dikkat çekmişti. Uçak motoru ve F-35 satışı merkezli bu açıklamalar uzun süredir gelgitler yaşanan Türkiye-ABD ilişkilerine yeni bir ivme kazandırabilir beklentisi var. Buna en son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı katsa yaptırımları kalkabilir mealindeki açıklama da eklenince iki ülke arasında yeni bir dönem mi başlıyor sorusunu güçlendiriyor. Sizin izlenimleriniz neler? Sizinle konuşma şansı bulmuşken ABD-İsrail-İran savaşındaki son duruma dair yorumunuzu da paylaşmak isteriz. Cenevre mutabakatı yürürlükte görünse de çözüm için henüz erken yorumları yapılıyor. Tabii bunda İsrail'in barış karşıtı tutumu da önemli. Bölgemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen bu savaşın nereye evrildiğine ilişkin izlenimleriniz neler olur?
0: İlk sorunuzun ilk kısmına cevap vermeye çalışayım. Şimdi Türkiye aslında Kaan'ın motor tedariği için ABD ile anladığım kadarıyla görüşmeler yürütüyor. Esas önemli olan Türkiye için F-16'ların modernizasyonu. Türkiye F-35'lerin parasını ödedi, bize vermediler. Aslında hiç müttefik gibi bize şimdiye kadar Amerika ne yazık ki davranmadı. Türkiye özellikle son Cumhurbaşkanımızın Amerika gezisinde bu çok net bir şekilde dile getirildi ve Türkiye çok ustam bir diplomasiyle Amerika ile ilişkileri bir şekilde rayına oturtuyor. Burada ama rayın şöyle bir şey vardı, hani demin de söylediğim gibi Mahpeker Hanım, Avrupa'nın güvenliğini de Amerika'nın oluşturacağı boşluğu Türkiye'nin doldurması gerekliliği o kadar ortada ki, o yüzden Türkiye'nin de bazı alması gereken şeyler var. Eğer ki müttefiksek, NATO müttefikiysek, burada F-16'nın modernizasyonu, Kaan'ın motor tedariği gibi önemli görüşmeler olacak anladığım kadarıyla. Bunun dışında Türkiye İran'da bir savaş istemiyor elbette. İran konusunda Türkiye çok ön plana çıkmadan ama arkadan, ki Pezeşkian bunu çok net bir şekilde ifade etti, çok arabuluculuk rolü oynadı ve İran'daki savaşın bitirilmesi için çok önemli adımlar attı. Fakat bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ki Türkiye'nin çok özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye 16 Haziran'da Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazan'a bir ziyarette bulundu. Burada Putin de dahil olmak üzere, Şoygun da dahil olmak üzere. O
1: evet hocam, biraz toparlayabilirsek yaptı. Süremiz.
0: Tabii. Tamam, toparlıyorum hemen. Ve bu görüşmelerden şunu kastetmek istiyorum. Türkiye Amerika ile ilişkilerini rayına oturtuyor derken, yani bu pazarlıklar, diplomatik görüşmeler olurken Rusya ile de ilişkilerini kesmeyen çok önemli Karadeniz jeopolitiğinde, Akdeniz'de, Libya'da ve Orta Doğu'da çok önemli bir aktör olarak vazgeçilmez bir rol oynuyor demek istedim. Burada bitireyim. Çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündeminde önemli başlıkları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Klima deyince...

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi devam ediyor.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, 1 Temmuz itibariyle tüketici olarak hepimizin günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini tahmin ettiğimiz önemli uygulamalar hayata geçti. Detaylarını konuşacağız. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük telefon attığımızda. Levent Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Efendim iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Levent Bey, 1 Temmuz itibariyle tüketici olarak hepimizin günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini tahmin ettiğimiz bu önemli uygulamalar hayata geçti. Bunların detaylarını konuşacağız sizinle. İlki Bakan Murat Kurum'un da işaret ettiği depozitosu olan ambalajlar doğa uygulaması. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye'de sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirildi. Tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmesi beklenen bu uygulama konusunda neler aktarılabilir? Sistem nasıl işleyecek? Dinleyicilerimizle paylaşacağınız ayrıntılar var mı?
2: Var efendim. Öncelikle bu sistemi desteklediğimizi ve yerinde bulduğumuzu ifade etmek isterim.
1: Evet.
2: Ülkemiz açısından özellikle dünyanın bu hızla işte küresel ısınma, iklim değişikliklerini yaşadığımız ve dünyanın kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde böyle bir kampanyanın başlatılmış olması çok önemli. Hatta Sayın Bakan açıklama yapmış, dün yaklaşık 650 bin kişi makineleri kullanmış, 1,5 milyondan fazla da 1 milyon 547 850 adet de ambalaj toplanmış. Bu vatandaşlarımızın bu tekrar geri dönüşme depozitosu olan ambalajlar uygulamasına ilgi gösterdiğini göstermektedir. Ben de dün akşam denemek için işte mobil telefonumdan uygulamayı indirdim, kendim kayıt oldum.
1: Evet.
2: Ondan sonra bugün de yaşadığım Bakırköy, İstanbul Bakırköy'de yaşıyorum ben. Bakırköy'de çıktım, şeye bakayım dedim. Hani bulunduğum çevreye yakın bir yerde bir konulmuş makine var mı diye. Ama sonra öğrendim ki bu yeni sistem zamanla

0: daha farklı noktalara, daha çok noktalara konulacağını, hatta restoranların, zincir marketlerin de bu sisteme dahil edileceğini öğrendim. Bu kapsamda gönül isterdi ki biz bu atıklarımızı hani bir para karşılığı olmaksızın bilinçli bir tüketici, bilinçli bir vatandaş ve bilinçli bir toplum olarak oralara götürüp tekrar geri dönüşüme kazandık. Ama bu uygulamanın başlamış olması önemli. Bu kapsamda sadece sizin aracınızla şunu ifade etmek istiyorum. Dün ben uygulamayı indirirken bu doğa uygulamasını, orada işte 4 tane işte okudum sözleşmeyi kabul ediyorum, okudum kabul ediyorum falan benzeri bir takım şeyler var. Hani evet. Anlaşmalar var karşılıklı. Keşke bu konuda biraz daha hani sade olsaydı ilk başta. Çünkü bu sistem vatandaşlarımızı bilgilendirmek açısından da anlatayım. Eğer işte cam, plastik veya diğer şeyleri, metal atıkları sisteme kazandırdığınızda bir bedel, bir para kazanıyorsunuz. Ve bu parayı da hem nakit olarak hesabınıza aktarabiliyorsunuz veyahut da bu sisteme dahil olmuş alışveriş yerlerinde, işletmelerde kullanabiliyorsunuz. Bu kapsamda hani başlangıçta birazcık daha sade olsaydı vatandaşlarımızın daha kolay uyum sağlaması açısından ilk başlarda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda da hani dijital okuryazarlık, işte internet veya işte çağımızda maalesef son dönemlerde işte bu dolandırıcılık girişimleri, benzeri uygulamaları toplum olarak yaşayınca insanlar birazcık daha temkinle yaklaşıyorlar bu tür sistemlere, bu tür uygulamalara. Bu kapsamda daha sade olması ve daha çok noktaya ulaşması çok yararlı olacaktır.
1: Evet.
0: Bu kapsamda
1: Levent Bey, süremiz daralıyor aslında. Evet. Diğer uygulamaları da konuşmak istiyoruz. Evet. Buyurun.
0: Bu kapsamda hani makine sayısının artması ve hani gereksiz bürokratik işlemler ne kadar azalırsa, sadeleşirse o kadar başarılı olacağını düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Bir de bu tür benzer uygulamalarda şunları yaşıyoruz. Başlangıçta böyle çok iyi işletiyoruz, çok iyi gösteriyoruz. Sonra maalesef atıl hale geliyor. Bu ülkemiz için, tüm dünya için çok önemli bir geri dönüşüm kampanyası. Biz bunun artarak devam etmesini Tüketiciler Derneği olarak arz ediyoruz.
1: Evet. Levent Bey, bu dönemde hayatımıza giren bir diğer yeni uygulama da trafik sigortasında değer kaybı tazminatında uygulanması öngörülen düzenleme oldu. Trafikteki dinleyicilerimizi yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme ile öyle anlaşılıyor ki aracılar aradan kalkıyor. Peki yeni sistem nasıl işleyecek?
0: Şimdi bu konu çok önemli bir konu. Çünkü bu konu tüketicilerimizin en çok bize şikayet ulaştırdıkları konulardan biriydi. Gerçekten hani bu işe aracılık eden işte hukuk büroları falan var ama bir de bu sistemi kullanıp dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler vardı maalesef. Bu kapsamda bu yeni uygulamanın trafikte aracı bulunan trafik sigortalıları için gayet yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda tabii arzu etmeyiz ama bir maddi hasarlı veya herhangi bir trafik kazasına karıştığınızda biliyorsunuz işte trafik sigortası, biliyorsunuz mali mesuliyet sigortası adı altında çift taraflı koruma sağlayan bir sigortadır. Her iki tarafında sigortasından maddi zararlar ve diğer zararlar karşılanır. Artık bu yeni uygulama ile aracınızın maddi zararlarının yanı sıra değer kaybına ilişkin olarak da sigortalının bir aracıya başvuru yapmasına gerek kalmaksızın eğer siz sigorta şirketinize başvurduğunuz an artık eksperler hem sizin maddi zararınızı ortaya çıkaracak hem de aracınızdaki değer düşük karşılığını veya değer düşük tutarını artık eksperler belirlemiş olacaklar. Bu kapsamda da sistemde bir sadelik sağlanmış olacak veyahut da sonrasında işte sigortalılar o bahsettiğimiz aracılar vasıtasıyla dava açıyorlardı, tahkim kuruluna evet. başvuruyorlardı. Tüm bu bürokratik işlemler de azalmış olacak. Bu kapsamda arzu etmeyiz. Hani hiçbir sigortalı kazaya karışmasın. Ama artık doğrudan eksperlerin hem maddi zararları hem de araçların değer düşüklüğü karşılığını hesapladıkları

0: ve otomatikman bir eksperlerin merkezi atamayla belirlendi bir sisteme
1: artık. Levent Bey, hemen hepimizi yakından ilgilendiren son yeni uygulama da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da hayata geçirilen restoran, kafe, lokanta ve otellerde yürürlüğe giren şeffaf menü uygulaması oldu. Yürürlüğe giren bu uygulamayla tüketiciler için hangi yenilikler hayata geçmiş olacak? Süremizde hatırlatalım, 1-2 dakikamız var.
0: Şimdi tüketicilerin en önemli hakkı bilgi edinme hakkı, bu evrensel tüketici hakkıdır. Ve güvenli gıdaya erişim hakkıdır. Bu kapsamda da Tarım Bakanlığı'nın bu uygulamasını çok yerinde buluyoruz. Artık hani bir tabir vardı ya, ne yediğimizi ne içtiğimizi bileceğiz diye. Tarım Bakanlığı'nın bu uygulamasıyla menülerin içeriklerinden kalorisine ve alerjen, alerjik özellikleri olup olmamasına kadar tüm özellikler, özellikle 2027 yılı sonuna kadar artık hayatımıza geçecek. Şu an 1 Temmuz itibariyle ulusal bazda ülke genelinde faaliyette gösteren zincir restoranlarda uygulama hayata geçti. Bu kapsamda kaloriden içeriğine kadar veya işte alerjik özelliklerine kadar gıdaların vatandaş ne yediğini bilecek, ona göre menüden seçecek ve bu uygulamanın da çok yerinde olduğunu dile getirmek istiyoruz. Burada çok önemli bir nokta, menülerin artık işletmeler tarafından hani güncellenmesi bunun başarısı için çok önemli. Hani menüyü bir defa yaptık, içeriklerini bir daha belirledik, böyle kalmaması gerekir. İşletmeler bu sisteme sahip çıkarak menülerini, içeriklerini sürekli güncellerlerse başarıya ulaşacaktır. Vatandaşlarımız bu anlamdaki şikayetlerini de Alo 174 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hattına ve Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 hatlarına bildirebilirler. Umarız başarılı olur. Güvenli gıda hem birey için hem toplum sağlığı için çok önemli bir konu. Bu kapsamda başarılı olmasını temenni ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Levent Bey bu bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum efendim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, 1 Temmuz itibariyle tüketici olarak hepimizin günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini tahmin ettiğimiz önemli uygulamalar hayata geçti. Bunların detaylarını Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük Bey ile değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız ama çoğu zaman farkına varmadan kullandığımız kelimelerin anlamlarını birlikte keşfediyoruz. Bugünkü konumuz tumturak nedir? Türk Dil Kurumu'na göre tumturak, süslü, gösterişli, abartılı söz veya davranış anlamına gelir. Kısaca bir şeyi olduğundan daha büyük veya önemli göstermek için kullanılan şatafatlı üslup veya süsleme demektir. Tumturak, hayatın birçok alanında karşımıza çıkar. Bir konuşmada, bir davette, bir yazıda. İnsanlar bazen önemli görünmek, etkileyici olmak veya dikkat çekmek için tumturaklı ifadeleri tercih eder. Ancak burada küçük bir uyarı vardır. Gösteriş çoğu zaman içten gelen sadelik ve samimiyetin yerini alabilir. Edebiyatta ve söz sanatında tumturak hem bir araç hem bir tehlikedir. Doğru kullanıldığında renk katar, akılda kalır. Aşırıya kaçıldığındaysa anlam kaybolur, yapay bir hava yaratır. Bu yüzden tumturak hem bir zenginlik hem de bir sınav gibidir. Ne zaman kullanılacağını bilmek gerekir. Günlük hayatta da durum benzer. Bazı insanlar konuşmalarında veya davranışlarında tumturak kullanarak kendi değerlerini olduğundan farklı göstermeye çalışır. Fakat gerçek değer süsle değil, özle ölçülür. Sonuç olarak tumturak kelimesi bize görünüş ve öz arasındaki dengeyi hatırlatır. Gösterişli sözlerin ve davranışların cazibesine kapılmadan özün ve samimiyetin değerini

0: değerini bilmek. İşte tumturak kelimesinin açtığı dünya budur. Tumturak süslü bir kelime ama her süslü gerçeği örtmemeli. Bugün tumturak kelimesinin anlamını birlikte hatırladık. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.

0: ilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.
0: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de, zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle, yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu söyledi.
0: Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı, 81 ilimizin her biri hissedecek.
1: 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Bugün devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yarınsa İran halkı İmam Hümeyni Musalla Camii

0: Caminde saygı duruşunda bulunacak ve ardından cenaze merasimleri başlayacak. Son cenaze töreniyle defin işlemi 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Hamaney için Irak'ta Kerbela ve Necef şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
1: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
0: ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği takdirde İran'ın uygun tedbirleri hayata geçireceğini vurguladı. İsrail'in İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yaz Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri için bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit dul ve yetim aylıklarına yansıyacak. Bu arada AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti.
2: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çifthaneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
0: Türk savunma ve havacılık sanayide ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma sanayi

0: Bakanı Haluk Görgün, son 12 ayın ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. Bu arada İletişim Başkanlığı sosyal medyada yer alan Aselsan'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını açıkladı.
1: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani doğa ile inşallah ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışında konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığını vurguladı. Deniz Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engelleme kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlarda sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe ceza sebebi sayılmayacak. Sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun amfi ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var, ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Cezai işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlar ise yolcular için hizmet vermeye devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Spor. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek son 3 takım bu gece belli oluyor. Saat 21'de Avustralya ile Mısır, saat 1'de Arjantin ile Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Kamerunlu kaleciyi bir yıl daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği kaydedildi.

0: bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 17, İstanbul, İzmir ve Adana 24, Bursa, Gaziantep ve Samsun 22, Antalya 27, Trabzon 25, Kayseri 18, Erzurum 12, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 28, Van 15 ve Kars 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: batağında 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit batağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklamlar. Soralım bakalım. Çocuklarda disiplin nasıl sağlanır? Psikolog Ezgi Vardal Coşkun'a sorduk.
2: Ebeveynlerin karşılaştıkları en zorlu engellerden biri, çocukların davranışlarına çeki düzen vermelerini sağlamaktır. Uyarılara uymayan çocukları nasıl idare edebiliriz? Toplum içindeyken kontrolden çıkan bir çocuğu nasıl kendimizi duyurabiliriz gibi. Genelde çözümü kısa vadede ve anı kurtarmakta ararız. Çünkü zorlanırız. O anki olumsuz davranışa odaklanırız ve işin içinde cezalar, tehditler, aslalar ile başlayan cümleler girer. Görmezden gelmek ya da mola verdirtmek ya da daha sert sayılabilecek disiplin yöntemlerini tercih etmek genelde çocuklar ile yetişkinler arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olur. Daha sert ya da cezalandırıcı sayılabilecek disiplin yöntemlerinin yerine ne koyulabilir kısmında davranış olarak ne yapmamız gerektiğinden çok ebeveynlik yolculuğunda bizim için nelerin önemli olduğuna, nelere değer verdiğimize

0: beraber bir bakış açısı geliştirmektir asıl mesele. Örneğin yemek yeme konusunda zorlanan bir çocuk düşünelim. Davranışa odaklandığımız takdirde, yani çocuğun yemek yemesine ya da tabağındakileri bitirmesine odaklandığımızda, çocuk aksi bir şey yaptığında işin içine hızlıca tehditleri sokuyoruz. Yemeğini yemezsen çikolata da yok, yemeğini yemezsen seninle asla oynamayacağım, televizyonda izleyemezsin gibi. Ama meselemiz, yani önem atfettiğimiz şey, çocuğun kendi başına yemek yeme sorumluluğunu alması, sofrada beraber olmak ve o beraberlikten keyif almak, günü paylaşmak ise, yemek sonrasında boş olacak tabağa, yani sonuca odaklanmayız. Ebeveynlik yolculuğunda ne zaman sonuca, davranışa ya da çıktıya odaklanılsa, yetişkinlerde stres yükünün arttığını görüyoruz. Uyumak, uyumamak, yemeğini bitirmek, bitirmemek, ödevini yapmak, yapmamak gibi ikilemlerin arasına sıkışıp kalıyoruz. Tabii disiplin derken neyi tanımlamaya çalıştığımız da önemli. Burada disiplinden kastedilen kontrol altına almak ve düzene sokmaktır. Bunu da ilişki temelli yapmaktır. Güçlü bir ilişkinin üzerine inşa edilen kurallar, rutinler, hayırlar daha iyi işler. Güçlü bir ilişkiyi de yan yana durabilmek, konuşabilmek, oynayabilmek, birbirine gerçek anlamda zaman ayırabilmek, paylaşabilmek, değerli hissettirebilmek sağlar. Biraz emek gerektirir ama uzun vadede çok işe yarar.
1: Soralım bakalım.

0: Radyo 1.
1: Spor Servisi.
2: Spor Servisinden merhaba değerli dinleyenler. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Spor Servisinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün futboldaki son gelişmeleri, Dünya Kupası'nı ve A Milli Basketbol takımını ve Dünya Kupası Avrupa elemelerini konuşacağız. Birbirinden değerli konuklarımızla yaklaşık 60 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımızı Ali Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında da ben Muhammed Çevik var. Spor Servisi başlıyor. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın ilk başlığında FIBA 2027 Dünya Kupası var. Telefon attığımızda şu anda basketbol antrenörü Sayın Ayhan Kalyoncu var. Ayhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkürler. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 1. tur C grubu 5. maçında dün Bosna Hersek'i 82-75 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol takımımız 5. müsabakasında kazanarak liderliği garantiledi. Peki siz bu liderliği nasıl değerlendirirsiniz Ayhan Bey? Öncelikle bununla başlayalım dilerseniz.
3: Tabii şimdi şu anda 5'te 5 yapmamız çok çok önemli. Çünkü ikinci turda, yani bundan sonra çaprazdan birleşeceğimiz D grubundan gelen takımlarla, çünkü buradan giden 3 takımla orada oynamayacağız. 3 takım olarak gidecek buradan. Onlarla oynamayacağız. Onlar puan olarak taşınacak. Rakiplerle oynayacağız. Büyük ihtimalle de karşı taraftan İtalya, İzlanda, Litvanya gelecek. Onlarla oynayacağımız maçlardan iki tane evimizde kazandığımız zaman otomatikman ilk üçe çok rahat gireceğiz diye düşünüyorum. O yüzden liderliği çok önemli. Tabii bu grupta Sırbistan'ı iki kere yenmemiz bence çok çok değerli. Onun dışında Bosna Hersek her zaman ekolü olan bir ülke. Yani sonuçta eski Yugoslavya ekolünü taşıyan bir ülke. Her ne kadar dün eksik oyuncular da varsa bize karşı bence iyi basketbol oynadılar. Biraz sonra zaten değerlendiririz herhalde. Yani genel anlamda baktığımızda 5'te 5 yapmamız, ki son maçımızda evimizde oynayacağız. Çok rahat kazanacağımız İsviçre maçı var.
2: Evet.
3: İsviçre şu anda grupta zaten
2: son sıralarda.
3: Daha galip. O yüzden de 6-6 yapıp büyük ihtimalle bu turu tamamlayacağız.
2: Evet. Peki geçen akşamki maçı nasıl değerlendirirsiniz? Bir milli takım bir ara bir geriye düşüyor gibi oldu, sonra tekrar toparladı. Kadro

0: Nasıl buldunuz? Oyun stilini nasıl buldunuz? Değerlendirmeleriniz nelerdi bu konuyla alakalı?
1: Şimdi işin açıkçası dün zorlandık. İyi basketbol oynayamadık. Her zamanki basketbolumuz, daha doğrusu son Avrupa Şampiyonası'ndaki basketbolumuzu oynayamadık. Tabii bunun birçok sebebi var. Takım şu anda sonuçta uzun bir sezon geçirdi. 70-80'e yakın maç oynandı. Oyuncular artık kafa olarak, mental olarak Haziran'ın sonunda, yani Temmuz'da maç oynamak kolay değil. Herkes tatil yaparken bu oyuncular kampa girip idman yaptılar. Sezon da daha yeni bitmişti. Özellikle Fenerbahçe, Efes serisi de uzun olduğu için. Oradan da genel oyuncular mental olarak yorgunlar. Ama sonuçta kazanmamız gereken bir maçtı. Bosna için de çok önemli bir maçtı. İkincilik için. Onlar büyük ihtimalle üçüncü bitirecekler. Ama burada şimdi teknik olarak biraz bahsedeyim. Yani
0: tabii,
1: ilk
0: buyurun.
1: maçta özellikle Alperen Şengün'de ben biraz böyle motivasyon eksikliği gördüm. Belki bütün yılın yorgunluğu var ama biraz da sanki kilo almış gibi. Yani kilo almış demeyeyim de kalınlaşmış diyelim. O yüzden de şimdi Alperen'in oynadığı basketbol çok yönlü bir basketbol olduğu için, özellikle sırtı dönükken verdiği paslar ve sahayı okuması bizim milli takım için çok önemli. Avrupa Şampiyonası'nda bunu müthiş yaptı ve bütün takım bundan beslendi. Yani onun sahadaki, daha doğrusu sahada o bizim uzun oyun kurucumuz gibi düşünelim. Şimdi bu oyuncuyu durdurursa karşı taraf, biz sıkıntı yaşıyoruz. Dünkü maçta bu oldu. Yani ilk başta çok sert bir defa yaptılar Alperen'e ve Alperen de buna reaksiyon veremedi. Biraz da ürktü işin açıkçası. Sakatlığı var. Çünkü sonuçta her ne kadar milli maç olsa da bu tip oyuncular haklı olarak bu tip kolay gibi görünen maçlarda kendini korumak istiyorlar. O yüzden de sert reaksiyon veremedi ve kendisi de faul problemine girince ilk yarı bayağı kenarda oturdu. Zaten ilk yarı 34 sayı atmamızın sebebi de
0: Evet.
1: Alperen'den verim alamamız. Daha doğrusu Alperen'in önderliğinde, çünkü ona yardım geldiği zaman dışarıya çok rahat paslar çıkarabiliyordu. Dün ondan olmadı. O yüzden de öbür oyuncular da bundan beslenemedi ve kısır bir ilk yarı oldu. Ama ikinci yarı kendimize geldik. Alperen de sayı ve asist yapmaya başladı. Katkı yaptı takıma. Ve sonuçta kazandık. Her ne kadar Bosna'da NBA oyuncuları da yoktu. Buna rağmen Bosna'da bence iyi direndi. Her ne kadar kardeş ülke de olsa
0: Evet.
1: sonuçta rakibimiz. Üstelik Tarık Bülöroviç orada Sarajevo, Bosna'da oldu. O da bir duygusal anlamda tabii değişik bir gün yaşadı. Ama pek etkilenmedi. O da belli seviyede görevini yaptı dünkü maçta. Onun dışında Adem Bona katkı yapıyor uzun pozisyonda. Şehmuz Azer 22 dakikada 16 üretti. Bence önemli. Onun dışında Kenan İsmail sakatlıktan dönmesine rağmen 7 sayı 3 asist yaptı. Cedi Osman bence çok iyi bir sezon geçirdi bu sene Panathinaikos'ta. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Cedi'nin iyi olması
0: Evet.
1: bizim alternatif hücumdaki alternatiflerimizi arttırıyor. Bu da 15 sayı 11 rebound yaptı ki çok çok değerli. 3 numara pozisyonda oynayan bir oyuncunun. Hatta zaman zaman Ergin Ataman 5 numaralarımız sıkıntıya girdiği için, faul problemine girdiği için Cedi Osman'ı 4 numara pozisyonda oynatıp 5 4 kısayla oynadık zaman zaman. Bu da bu denemeler de bizim için iyi oldu. Onun dışında Erkan Yılmaz 9 dakikada 2 sayı ama Erkan her zaman bu takıma gereken bir oyuncu. Çünkü onun müdafaada yaptığı hamleler ve oyunun akışını değiştirmesi, ritmini değiştirmesi anlamında bizim için önemli. Furkan bence 2 tane kritik şut soktu ama onun dışında ben Furkan'dan işin açıkçası işin hasıl kısmı, mücadele kısmı
0: Evet.
1: istatistiklerde hiç yok. Yani
0: İstatistiklerde Tarık
1: rebound'larda
0: da birinci sırada.
1: asistler yok.
0: Tarık birinci sırada. Tarık Biberoviç.
1: Nasıl?
0: Tarık Biberoviç istatistiklerde de birinci sırada gözüküyor şu anda.
1: Tarık Büyoruç 34 dakikada 10 sayı. Yani normal. Şimdi şu an dünkü maçın bence istatistik en iyisi.
0: Evet.
1: Cedi Osman 15 sayı 11 rebound. Değerli, yani çok önemli 11 rebound. Alperen'in 23 dakikada her ne kadar ilk yarı az oynamasına rağmen sonuçta 23 dakikada 14 sayı yaptı. Şehmuz'un 16 sayısı var 22 dakikada ki Şehmuz ayrıca 9'da 9 faul atması da çok değerli. Çünkü

0: Benim için faal atıcılığı çok önemli takım. Çünkü normalde %70'lerde oynayan bir takımız. Dünkü istatistiğimiz 30'da 27. Müthiş bir istatistik. %90 faal atmışız. Ama dediğim gibi yani biz silahımız çok ama silahımızın en önemli silah bence Alperen Şengül. Artı oyun kurucu pozisyonunda bizim karar vermemiz gerekiyor. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Berke Uğurlu'nun da sakat olması dün önemliydi. Kenan Sipahi bu elinden geleni yaptı ama zaman zaman orada da sıkıntı yaşıyoruz. Flynn işte Bahçeşehir'in yabancı oyuncusu devşirilecek. O oynayacak büyük ihtimalle. Ama Federasyon Başkanı İdaret Türkoğlu'da Tarık Biberov için çalışmaları devam ediyor FIBA nezdinde. Eğer Dünya Şampiyonası'na kadar Türk olabilirse, yani Türk kontenjanından oynarsa Tarık Biberov için bizim için çok büyük avantaj olacak. Böylece iki tane devşirme gibi olacağız. Bunu da zaman gösterecek.
1: Evet. Peki Türkiye'nin bulunduğu gruptaki favori takımlardan şöyle söyleyeyim ya da favori takımınız var mı sizin bu basketbol Dünya Kupası'nda? Bizi çok zorlayacak rakip?
0: Ya şimdi şöyle ekol ülkeler var. Dedim ya çapraz gruptan şimdi İtalya, Litvanya ekol ülkeleri bunlar. Yani şimdi işin açıkçası sonuçta Sırbistan da çok önemli bir basketbol.
1: Evet.
0: Ama şimdi söylüyoruz yıllardır yani FIBA'nın maalesef FIBA ile Euroleague'in arasındaki bu rekabetten dolayı, bir çekişmeden dolayı, bir inatlaşmadan dolayı fikstürler çok değişik şekilde hazırlanıyor. Ve böylece milli takım maçlarını maalesef NBA oyuncuları katılmıyor. Şimdi NBA oyuncuları gelmeyince, bir mesela düşünebiliyor musun? Sırbistan,
1: evet.
0: Ekol ülke diyoruz. Sırbistan yani yok. Yani iyi durumda değil. Çünkü NBA oyuncuları oynamıyor. Yani o yüzden şimdi ben desem ki şu anda Fransa, İtalya favori desem yalan olur. Çünkü hangi kadroya çıkacaklarını bilmiyoruz. Yani burada sıkıntı evet. Bu.
1: Yani böyle bir kural mı var? Bu kuraldan kaynaklı mı? Böyle
0: yok, kuraldan kaynaklı değil. Şimdi şöyle, NBA oyuncuları takvimden dolayı bazı sezon içerisinde gelemiyor. Mesela NBA'de oynayan oyuncuların kontratlarında, bazı NBA oyuncuların kontratlarında, NBA kontratlarında milli takımlara gidemezsin veya şu tarihlerde milli takım maçlarına gidemezsin diye maddeler var.
1: Evet.
0: Şimdi böyle olunca her şey alt üst oluyor. Biz de bilmiyoruz hangi oyuncu ne zaman gelecek gelmeyecek. Bunlar da tabii takımların, milli takımların yani milli takım maçlarının heyecanı için açıkçası düşürüyor. Ama dünya şampiyonası, tabii dünya şampiyonasına herkes geliyor. Sonuçta bütün oyuncular gelecek. Yani benim bu bahsettiğim dünya şampiyonası elemelerinde katılma noktasında genelde dünya şampiyonası her oyuncu geliyor. Ama dediğim gibi önemli olan oraya gelme noktasında belki bazı ülkeler, favori ülkeler dünya şampiyonasına gelebilecek. O yüzden bir takım sıkıntılar yaşanıyor bu takvimde.
1: Evet. Türkiye basketbol takımı olarak peki siz bu sene yani takımın durumunu nasıl görüyorsunuz? Peki şampiyonluk finale doğru gider miyiz sizce?
0: Şimdi şöyle biz önce tabii dünya şampiyonasına katılmamız lazım. Bana göre katılacağız. Şimdi dünya şampiyonasına katıldığın zaman bizim takım, önce şunu söyleyeyim. Bizim bu milli takım, bu jenerasyon son yılların, belki son 20 yılın en iyi jenerasyonu diyebiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü bu oyuncular sene içerisinde kendi takımlarında süre alan ve sorumluluk alan oyuncular. Kısaca şöyle bir değerlendirsem. Cedi Osman, Panathinaikos'a müthiş bir sezon geçirdi. Tarık Biberovic, Fenerbahçe'de müthiş bir sezon geçirdi. Ve bunlar Euroleague'de bu seviyede oynuyorlar. Bu seviyeyi bu şekilde geçirdiler. Yani iki oyuncu çok formda. Kenan Sipahi keza kendi takımda süre aldı. Alperen Şengün NBA'de All-Star oldu. Yiğitcan Saybir Tofaş'ta sorumluluk ve süre aldı. Şehmuz Özer, Anadolu Efes her ne kadar kötü bir sezon geçirse de Euroleague'de takımda yerli olarak en çok süre alan oyuncularından biriydi. Adem Buna NBA'den geldi. Furkan Korkmaz her ne kadar Furkan için eleştiriler yapılsa da, ki ben de bu eleştirilere katılıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü kapasitesinin altında oynuyor. O da Tofaş'ta son zamanlarda oynayarak geldi. Erkan Yılmaz da aynı şekilde Anadolu Efes'e süre alarak sorumluluklar aldı. Ömer Yurtseven Panathinaikos'ta biraz sorunlu sıkıntılı sezon geçirdi. Ayrıldı, NBA'de gitti kısa dönem falan. Ama Ömer Yurtseven'in kalitesi belli.

0: Ercan Osmani asıl şu anda sakat, dün oynayamadı. Ercan Osmani çok önemli bir oyuncu bizim. Müthiş bir sezon geçirdi. Yani Anadolu Efes'in bence en önemli oyuncularından biriydi. Artı Avrupa'nın en iyi dört numaralarından biri oldu. Yani şimdi bak, Sertaş Şanlı düşünebiliyor musunuz? İki sene önce Barcelona'da, üç sene önce Barcelona'da harikalar yaratan Sertaş Şanlı dün sıra alamadı. Yani milli takım kadrosu baktığında bence çok çok iyi bir kadro. Dediğim gibi artık bundan sonra işin teknik yanı ve mental yanı kalıyor. Bunu da başaracak olan Ergin Ataman.
1: Evet. Peki Ayhan Bey, şunu da sormak istiyorum. Bugün 17 yaş altı basketbol milli takımımız FIBA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa ile karşılaşacak. Genç millilerin performansını da merak ediyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Vallahi harika işler yapıyorlar şu anda. Ben de heyecanla şimdi o maçı bekliyorum. Zaten yayından sonra o maçı izleyeceğim. Evet. 20.45'te bir gün kadarıyla TRT Spor yıldız verecek herhalde. Onu izleyeceğim. Orada tabii heyecanlı İbrahim Kutlay'ın oğlunu izliyoruz. O da harikalar yaratıyor. Real Madrid'de oynuyor aynı zamanda. Hatta şu ara abi takıma bile çağırma, aday kadroya çağırma durumu bile var ki U17'den bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bence harika bir jenerasyon. Ama dediğim gibi biz hep altyapılarda yıllardır U17, U18, U16 buralarda hep başarılı oluyoruz. Bu yeni bir şey değil. Önemli olan 17'den sonra, 18'den sonra yani o 18, yani profesyonelliğe geçme dönemini biz iyi geçiremiyoruz. Bizim sıkıntımız o. Altyapı oyuncularımızın sıkıntısı o. Yani 18 ile 22 arası çok çok önemli. Orada işte kariyer planlamasını maalesef doğru yapamıyoruz. Ve çok değerli oyuncular beklenen noktalara gelmiyor. İnşallah İbrahim Minoğlu burada bence önemli. O herhalde bence İbrahim burada çok önemli rol oynuyor baba olarak.
1: Evet.
0: Milli basketbolcu olduğu için bence titiz bir kariyer planlaması yapıyor. Yani Ömer de bence bu şeyin karşılığını veriyor. Ömer Kutbay büyük bir ihtimalle NBA olacak, kapasitesi olan bir oyuncu. Allah o yolunu açık etsin. İnşallah sakatlık falan geçirmez. Dediğim gibi çok kapasiteli bir oyuncu. Ama burada tabii U17'de de bir tek bir oyuncunun üzerine de konuşmamak lazım. Bütün oyuncuların konuşmamız lazım. Her oyuncu değerli. Milli formaya giren her oyuncu değerli. İşte bir oyuncu ön plana çıkarırsak maalesef bazen süpürt ayağı oluyoruz ki bugünkü Fransa maçı zor bir maç. Açıkçası Fransa U17'de gayet iyi bir takım, iyi bir kadro ve ekol olan bir ülke. Zor bir maç olacak. İnşallah kazanırım.
1: Peki. Bu güzel sohbetiniz için çok teşekkürler. Basketbol antrenörü Sayın Ayhan Kalyoncu. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Değerli...
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, spor servisi tüm hızıyla devam ediyor. Az önce basketbol konuştuk. Şimdi de Dünya Kupası'nı ve transfer gündemini konuşacağız. Şu anda stüdyomuzda değerli konuğumuz Sayın Burak Özgür bizlerle beraber. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler. A milli futbol takımıyla başlayalım isterseniz. Maalesef grup aşamasında elendik. Bununla ilgili başlayalım. Neler söylemek istersiniz?
3: Tabii bu konudan dolayı çok üzgünüz. Özellikle senelerdir beklediğimiz bir organizasyonla bu Dünya Kupası 2002 yılından sonra 24 senedir bu anı bekliyorduk biz. Yani alınan sonuçlardan ziyade bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Yani şunu gördük. Ne kadar iyi kadronuz olursa olsun, ne kadar çok istekli olursanız olun, ne kadar milletçe kenetlenmiş olursanız olun, dünya futbolundaki iyi oyun kötü oyun arasındaki makas o kadar daraldı ki artık Paraguay Almanya'yı eleyebiliyor, Avustralya Türkiye'yi yenebiliyor, Senegal az daha Belçika'yı eleyebiliyordu, işte bir İngiltere elenebiliyordu. Yani birçok noktada artık şunu görebiliyoruz ki biz sadece Türkiye milli takımı özelinde değil, birçok dünya takımı artık hani o A segment dediğimiz takımlar, evet, gidiyorlar C ve D segment takımlara yenilebiliyorlar artık. Ve biz artık şunu fark etmeliyiz. Biz çok iyi bir takım mıyız? Soru işareti. İyi oyuncular ve potansiyelli oyuncularımız sahibiz. Evet.

0: Evet ama artık biz bunları yeneriz diye bir maça çıkamıyoruz. Grupta ne diyorduk? Avustralya ve Paraguay'ı yeneriz 6 puan, Amerika'yı yenilsek de olur diyorduk. Paraguay ile Avustralya'ya yenilip Amerika'yı yendiğimize göre burada bir terslik var.
1: Evet.
0: Yani burada özellikle biz kamuoyundaki hem yorumcular olsun hem de direkt olarak hani taraftar gözüyle de baktığımızda şunu diyoruz. Diyor ki bir, bize Kenan var, Arda var, işte Hakan var, Barış var, Kerem var, Can var, Uğurcan var, Merih var, Ozan var, o var, bu var, Orkun var, yani var da var. Yani elini sallasan şöyle milli kadrodan 3 tane oyuncu çeksen 3'ünü toplasan 100 milyon eurodan fazlaya satabilirsin. Öyle bir kadrodan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ama niye olmadı? Birincisi hani teknik taktiğin birçok konuşulacak noktası var ama oraya gitmeden önce adım adım gitmek gerekiyor. Bir kere milli takım hazırlık maçları da dahil olmak üzere bize şunu gösterdi. Takım çok oldum havasında gitti oraya. Hani biz tamamız. Şimdi oraya gideceğiz ve şov yapacağız. Orası şov yeri değil. Bu bir. İki. Şimdi bildiğiniz gibi Amerika yüz ölçümü olarak çok doğu büyük. Batı yönlü çok büyük bir ülke.
1: Evet.
0: Yani hem iki birçok farklı zaman dilimi kullanılıyor. Sıcaklık farkları var kuzey ve güney arasında. Meksika, Amerika ve Kanada'da düzenleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi bir taraftaki sıcaklık 41-42 dereceyken bir taraftaki takım 19 derecede antrenman yapıp 22 derecede maça çıkabiliyor. Biz 30 küsür derecede şimdi bizim orada muhabir arkadaşlarımız abilerimizle sohbet ediyoruz işte yazışıyoruz konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Diyorum ki abin nasıl yani oralar bir tarif etsene diyorum. Diyor ki biraz önce işte diyor yılan geçti diyor falan. Yani evet. O kadar sıcak ve çok da değişik bir yer diyor. Büyük büyük örümcekler vardı. Hiç görmediğimiz büyüklükte örümcekler var falan diyorlar. Yani bir kere alışık olmadığımız bir yere gittik. Burada hani federasyonumuzun
1: bahanesi mu? Bu olabilir mi yani?
0: Bunlar bahane değil. Dedim ki bunlar adım adım. Şimdi birinci nokta mental olarak oldum diye gittin. Evet. İki, senin sonuçta her insan yattığı yeri beğenecek değil mi? Kimse beğenmediği yerde, rahat etmediği yerde uyuyamaz. Şimdi böyle bir durumda da oyuncuların her ne kadar iyi hazırlansa da ya da diyelim ki kötü hazırlansa da sonuçta kalacağı yer, yaşayacağı o sıcaklık, hava durumu çok önemli.
1: Evet.
0: Gününü etkiliyor. Şimdi burada da sınıfta kaldık biz. Bu federasyonun bir hatası mıdır? Yoksa zorla FIFA'nın bize uygulattığı bir dayatma mıdır? Bunu bilemem ama federasyonlar seçiyormuş diye biz biliyoruz. Şimdi bu iki noktada zaten eksiğiyle başladık. Gelelim üçüncü noktaya. Kadro seçimi. Kadro seçiminde ben hocayı hiçbir şekilde kızmıyorum, eleştirmiyorum. Çünkü bugün Türkiye'deki hadi böyle futbolla ilgilenmeyenlere, yaşlıları, çocukları çıkardığımızda en az 35-40 milyon kişi futbolu severek izliyor. Hadi bunların tamamen rastgele de 1 milyon kişi çıkaralım. Bu 1 milyon kişiden en az %99'u aynen bu kadroyu çıkartırdı. Yani oyuncular çağırırdı. Belki işte atıyorum Kaan Ayhan'ı çağırmazdı. İşte kimi çağırabilirdi? Adil Demirbağ'ı çağırabilirdi gibi hani birer ikişer tane şey olabilirdi.
1: Evet.
0: Hadi onlara bir şey diyemem. O kişiden kişiye değişir ki bu arada en çok eleştirilen oyuncu Kaan Ayhan da galibiyet golünü attı yani. Futbol böyle bir şey.
1: Evet.
0: Yani orada da hani teknik kadroyu çok oyuncu kadrosunu çok eleştirebilir miyim? Ben çok eleştirme taraftarı da değilim. Çünkü ya zaten bütün yorumcular bu arada bizim futbol sektörümüzde de öyle bir nasıl söyleyelim hani çok da eleştirmek de istemiyorum da rüzgarın yönüne göre o kadar çok şekillenen yorumcular var ki maalesef. Yani Montella çok iyi, Montella harika, kadro çok iyi, yeneceğiz, uçacağız. Maçları kaybetmeye başladık. Ya işte böyle olmaz, hoca yanlış yapıyor. Doğrusunu anlat, doğrusunu anlatıyorlar. Alakası yok, öyle oynanmaz. Şimdi hem Paraguay hem de Avustralya kapanarak oynadı. Kapanarak oynayan takımlara karşı öyle bir şey çiziyorlar ki çıkıyorlar anlatıyorlar işte buradan hücum yapacaktık bu buradan bindirecekti ya kardeşim adam kapalı savunma yapmış zaten sen açık savunmaya göre oyun planı çizip anlatıyorsun milleti kandırıyorsun millet de bilmediği için o diyor bu iyi anlatıyor öyle bir durum yok şimdi bir kere hani dinleyenlerimiz şunun farkına varsın inanın yani sizler birçok futbol yorumcusundan daha iyi biliyorsunuz bu işi çünkü yıllardır izliyorsunuz ve gözünüz dinlediğinizden daha önemlidir. Yani bunu unutmayın hiçbir şekilde.
1: Evet.
0: Yani o yorumcu böyle dedi o yüzden...

0: onun dediği doğru diye bir şey yok ki. Yani çok büyük ihtimalle sizin gördüğünüz doğrudur. Şimdi bu noktaları da geçtik. Özellikle bizim şimdi Uğurcan'ı kaleye koyduk değil mi? Uğurcan'ı kaleye koyduk. Sonra Zeki'yi yazdık sağ beke. Merih Apo dedik stoper tandemine. Ferdi'yi koyduk ki Ferdi zaten hani burada dünya çapında da bir sol bek oyuncumuz bizim. Ferdi'yi koyduk, sonra İsmail, Orkun ve Hakan'ı koyduk. Ardından Kenan'ın bir sakatlığı vardı. Hoca hani 90 dakika oynayamaz dedi. Tamam hani onu kabul edebiliriz. O yüzden Arda'yı sağ kanada, Barış'ı sol kanada koyup ilk maçta Kerem'i santrfor oynattı. Şimdi en çok eleştirilen noktalardan biri de hocanın Kerem'i santrfor oynatmasıydı. Şimdi bir, yani hoca geldiğinden beri Kerem zaten santrfor oynuyor. Senin eleştirdiğin nokta bu olmamalı. Şimdi doğru eleştirerek, şimdi Montella'yı ben de çok seviyorum. Çok da başarılı olacağını düşündüm. Ama yapılan eleştirileri görünce de ya kardeşim madem eleştireceksin doğru analiz yap, öyle eleştir. Diyor ki Kerem forvet oynamamalıydı. Hayır, sorun o değil. Şimdi arkadan başlayarak gidelim.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Şimdi Avustralya maçı ilk maçımızdı. Bu arada ilk maçların hani kazanılıp kaybedilmemesi, kazanılması kaybedilmesi bunlar olabilecek şeyler. Hani jetle konmuşsun, oraya gitmişsin, tabii, alışma muhakkak sürecin var. Zor. Ha, Avustralya'da yaşadı aynısını ama şimdi bazen fizik burada devreye girer. Hani fiziksel donanımlar devreye girer. Biz burada daha çok teknik bir takım olduğumuz için burada sınıfta kaldık. Hani ben ilk maçı çok o kadar eleştirmeyeceğim ama evet, konu şu. Bir, Zeki ile birlikte sağ bekte başladığınızda Arda'yı önüne koyduğunuzda ne olur? Şimdi Merih Abdülkerim zaten belirli standartlardaki stoperler. Yani arkaya atılan toplarda topu kaçırabilen oyuncular. Zeki Roma'da özellikle son dönemlerde stoperleşen bir bek. Şimdi Arda Güler dediğimiz oyuncu da sürekli merkeze kaymıyor oyuncu. Senin bir kere sağ tarafın komple gitti ve Zeki orada 100 metreyi sürekli olarak kullanabilecek ve İran Kunda diye bir oyuncu da var. Hem onu marke edecek, hem stoperleşecek, hem de Arda'ya yardıma gidecek. Üstüne sıfıra inecek. Zeki, bu arada eleştirilerin çoğuna katılmıyorum. Zeki çok iyi bir oyuncu.
1: Montella işte santrafor eksikliğinden kaynaklı da eleştirilmişti.
0: Şimdi ha, oraya geleceğim. Maçın dakikasını unuttum. Zeki'nin Avustralya maçında bir pozisyonu vardı. Sıfıra inmişti, vurmuştu. İkinci yarının sonlarına doğruydu sanırım. Evet. Neyse, o kadar önemli değil. Şimdi burada bir kere taktiksel olarak Arda'ya kanat oynatıyorsan arkasına Mert'i koyman lazım ki Mert orada git geli yapsın sürekli. İsmail'i de stoperlerin arasına yerleştir. Şimdi birinci nokta, Zeki'nin önüne Arda koyulmaz. Bu bir. İki, senin en büyük oyun planın topu sıfıra doğru getirip içeri çevirmek. Yani Barış Alper'in Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde ya da ligde olsun en çok yaptığı şeylerden biri de sıfıra çevirip gol atmaktı. Şimdi ilerleyen dakikalarda anlatacağız ama yani genel olarak özet buydu. Birazdan da daha geniş bir şekilde bunu devam ettirelim.
1: Peki. Değerli dinleyenler, kısa bir reklam arasının ardından spor servisine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Bankam, bank, kartıma gir. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, spor servisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda stüdyo konuğumuz Burak Özgür'le milli takımı konuşuyorduk ve nerede kalmıştık Burak Bey, isterseniz devam edelim.
3: Şimdi Zeki ve Arda'yı söylüyorduk ilk maçta. Şimdi Zeki'nin olduğu yerde Arda oynamaz dedik, bu bir. İki, Arda'yı kanat oynatmak gibi bir düşünceniz varsa Arda'nın sürekli olarak içe kat edeceğini bildiğiniz halde Orkun ve Hakan'ın arkasına neden İsmail'i koydunuz? Bu üç oyuncudan birini neden kesmediniz? Bu iki. Üçüncü nokta, Barış'ın özelliğini söyledik. Sürekli olarak sıfıra iner ve Barış daha çok topu sağına çekip uzak köşeye gol atan bir oyuncu değil. Topu sağ ayağıyla sürüp sağ kanattan içeri çevirebilen bir oyuncu. Ve burada da Kerem zaten ön direk koşuları attığında ya kendi tamamlayabiliyor ya da arkadan koşu atacak Orkun olur, Kenan olur ya da başka Arda Güler olur. Bu oyuncular zaten tamamlar. Şimdi bu formatı Barış'ı solak atıp Arda'yı sağ kanada atıp Zeki ve Ferdi bekleriyle oynadığın zaman Kerem'in forvet oynaması yanlış olur.
2: Kerem'in yerine kimi koyabilirdi?
3: Şimdi peki? Oraya geleceğiz. Burada yani problem Kerem'in forvet oynaması değil. Burada problem Barış ve Arda. Barış'ın sol kanatta, Arda'nın sağ kanatta oynaması. Normalde Arda'nın forvet arkasında, evet. Can Uzun'un Kenan sakat olduğu için sol kanatta, Barış'ın da sağ kanatta oynaması gerekiyordu. O zaman Kerem forvet olabilirdi. Şimdi bu ama çok büyük bir kanayan yaramız yani bizim maalesef ülkece. Forvetimiz yok. Yani bunu kabul etmeliyiz artık yani. Yani Deniz Gül diyoruz. Tamam, iyi çocuk. Hani elinden geleni yapmaya çalışıyor. Can Uzun diyoruz. Asla bir santrfor değil. Kanat oynar, 10 oynar, 8 numara oynar ama santrfor olarak söylemek çok güç gerçekten. Belki forvet arkasında hani bu son dönemlerde Galatasaray'da Mertens'in oynadığı şekilde oynayabilir. Onu söyleyebiliriz ama Deniz ve Can dışında net olarak bir santrforun yoksa gidip de Kerem'e, Montella'ya zaten bir şey diyemezsin. Yani ne Kerem ne de Montella altyapılardan sorumlu bir teknik direktör değil. Ya da ne bileyim bir futbol federasyonu başkanı değil. Bu projelere imza atacak, onay verecek kişiler bunlar değil. Kerem kanat oyuncusu normalde. Forvet'e geçti. Forvet'te bir sürü pres yaptı, oynadı, gol attı. Arkadaşlarına gol attırdı bu sürece gelene kadar. Kerem görevini yaptı zaten bu ana kadar. Burada Montella da buraya getirip görevini yaptı ama artık eldekiler belli. Şimdi evet diyoruz ki Orkun'dur, Hakan'dır, Arda'dır, iyi oyuncularımız var ama bunlar dikkat ediyorsanız hep aynı bölgeden oyuncular. Kenan var diyoruz. Kenan'ı sen o kadar dar alanda bıraktırdın ki Kenan'ın da bu arada hem Kenan'ın hem de Barış'ın milli takımdaki performansları gerçekten kulüp performanslarının neredeyse %40'ı belki %50'si olabiliyor. Onların da milli takımdayken biraz daha konsantre olmaları gerekiyor. Her ne kadar istedikleri bölgede oynasalar da oynamasalar da. Onun dışında ikinci maçta da hocanın orada bir Mert Müldür tercihi oldu. Bu arada Paraguay maçında da, Avustralya maçında da gerçekten hani bir gol atsak biz gruptan çıkabilirdik. İki maçtan birinde bir gol atsaydık devamı gelebilecekti. Hani şutlar attık, mutlar attık. Evet. Bakın iki maçta 60'a yakın şut atmamızdan bahsetmiyorum. Şimdi 60 tane şut atmak, hatta şöyle bir istatistik vardı yanılmıyorsam, 20 küsür korner, 60 küsür şut vardı iki maçta. Şimdi hep beraber şöyle bir düşünelim ya. Bir takım iki maçta 61 şut, 20 küsür korner atıyorsa bu takımın bir teknik direktörü olmasa bile buradan minimum 3 ya da 4 gol çıkarması gerekiyor zaten.
2: Normal yani şartlarda.
3: Arda Güler gibi bir oyuncum var mı? Var. Hakan gibi bir oyuncum var mı? Orkun var mı? Barış var mı? Kenan var mı? Kerem var mı? Can var mı? Evet. O var mı? Bu var. Yani sen 61 tane şutu uzaktan da atsan bir tanesini gol atmak zorundasın. Yani bak, burada biz önce oyuncuları bir eleştirelim. Yani bu çocuklar potansiyelli hani şey vardır ya, ilkokullarda hep böyle söylenirdi. Ya oğlum bak sen çalışkansın ama akıllısın ama çalışmıyorsun. Bak bir çalışsan neleri kazanacaksın.
2: Peki,
3: deriz ya.
2: Montella'nın seçimleri mi oyuncuları böyle yeteri kadar

0: şey yapamadı.
1: İşte bu bahsettiğimiz olaylardan dolayı yani bazen hoca hepsine yer açmak için bazı oyuncuların ana yerlerini oynatmak zorunda kaldı. O ana yerlerdeki oynamalardan dolayı da şöyle düşünün, bir çatı yapıyorsunuz. Çatıda istediğiniz malzemeler var ama bir bütün halinde değil. Diyorsunuz ki bu malzeme güzel, hadi bunu da yapalım, bunu da yapalım. Arada şeyler uyuşmadığı için, ölçüler uyuşmadığı için minik boşluklar kaldı ve oradan su sızdı. Yani milli takımda da o su sızması ilk maçta olduğu için çok su aldı. İkinci maçta yama yapıldı ama o yamanın üstüne de su gelince içerisi sel oldu. Evet. Sel toplandı Amerika maçında ama tabii iş işten geçmiş oldu. Evet. Onun dışında maçların genel gidişatında böyleydi. Biz şimdi üçüncü maçta Amerika maçında kazandığımız maçtaki yani burada her ne kadar elenmiş olsak da bizim son maçı kazanmamız önemli. Neden önemli? Çünkü sonuçta Dünya Kupası'nda sıfır çekip gelmekle ev sahibini yenip gelmek önemli. Ha evet. Bu çok mu peki şey, o biz gurur duyacağımız bir şey? Hayır ama en azından galibiyetle kapattık. Hani bir 3 puan aldık, dedik ki şu için de hani biraz önce yayında açarken söyledik ya, evet. Ya biz neyi konuşuyorduk hep beraber? İşte Paraguay, Avustralya'yı yen, Amerika yenilsen de olur. Tam tersi oldu. Evet. Yani demek ki ya kardeşim biz zoru yenebiliyoruz, kolayları küçük görüyoruz. Bizim şu küçük görme huyundan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bunu bütün dünya yaşıyor. Almanya da yaşadı. Evet. 2 gün önce Almanya ne yaptı? Paraguay'ı küçük gördü. Paraguay dedi ki gel bakalım buraya ya. Kim küçük kim büyük gösterelim dedi. Evet. Paraguay gösterdi bunu. Yani o yüzden artık 3. maça gelmeden önce yani artık milli takım oyuncularımızın, ben en çok oyunculara kızıyorum. O yani dediğim gibi bu takım şimdi oyuncuları sayıyorsun bakıyorsun yani hocasız bile en az yani Amerika maçını çıkartıyorum 2 maçtan 1 puan alabilirdin ya.
0: Yani çok mu özgüvenleri vardı, gereğinden fazla mı?
1: Gereğinden fazla özgüvenleri vardı ve hani inanmak istemediğimde haberler çıktı. Hani işte bazı oyuncularımız kaptan da dahil olmamak üzere ayrı bir şekilde işte ki ben o haberleri çok itimat göstermiyorum ama yani çok fazla dillendirildi. İşte ayrımcılık var, gruplaşma var falan diye. Sakın ha sakın yani. Yani oyuncularımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yani çok yetenekli oyuncular. Hepsi dünya çapında oyuncular, dünya kulüplerinde evet. oynuyorlar. Evet. Yani hiç bu topları eğer girildiyse başlığıyla anlatıyorum. Hiç girmemeleri gerekiyor. Yapıyorlarsa da hani arkadaşlarından özür dilemeleri, hocalarından özür dilemeleri gerekiyor. Çünkü milli takım kimsenin egosunu yansıtabileceği bir yer olmamalı. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular, birbirinden yetenekli oyuncular. Onların buraya gelmesi bile, bizi buraya getirmeleri bile başlı başına çok kuvvetli, güzel bir şey. Ama burada o davranışları sergilemek, şöyle bir aynanın karşısına geçip düşünmeliler. Ya bana yakışıyor mu sorusunda sormalılar kendilerine.
0: Evet. Peki bu Dünya Kupası'nda Afrika ülkeleri de çok dikkat çekti. Son 16'ya kalan takımlar da yavaş yavaş belli oldu zannedersem. Hı hı. Afrika ülkelerinin performansı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü çok sürprizler çıktı galiba aradan.
1: Tabii özellikle şimdi hani o bahsettiğimiz Afrika ülkelerinden hani Senegal gerçekten çok iyi iş yaptı. Ghana iyi işler yaptı bu ana kadar. İşte Cezayir bile gruptan çıktı. Dün İsviçre'ye 2-0 yenildiler. Onun dışında benim çok hani turnuva öncesinde de favori ilk yarı final oynayabilecek takımlar arasında gösterdiğim Fas gerçekten çok iyi işler yaptı onlarda. Onun dışında şimdi şeyi açıyorum, kura ağacını açıyorum.
0: De bu FIFA'nın ikili avaraj kuralı varmış zannedersem. Şimdi biz 3 puanla geçemedik ama 2 puan alıp biz avarajı bizden yüksek olan
1: tabii,
0: diğer gruba çıkıyor gibi bir
1: kural değişmeseydi biz çıkıyorduk.
0: Değil mi ya? Öyle
1: tabii kural değişmeseydi ama ben bu kuralı destekliyorum. Neden destekliyorum? Ya kardeşim ben seni iki de, Avustralya beni yenmiş, Paraguay beni yenmiş. Ben son maçta son dakikada gol attım diye beni yenen takımların üstüne geçmemeliyim. Hani her ne kadar burada bir Türk olarak çıkmak istesem de kural çok bence adaletli.
0: FIFA değiştireceğini söylemiş bir sonraki Dünya Kupası.
1: Yanlış yapar. FIFA zaten neyi doğru yapıyorsa yanlış böyle yanlışa çevirmekte yani ısrar ediyor. İnanılmaz bir şey zaten.
0: Yani tabii çıksaydık iyi olurdu ama.
1: Ya tabii yani. Ya, FIFA'yı çok o kadar aslında kale almamak gerekiyor yani. Burada çok kez konuştuk. Rusya'yı men edip İsrail'i hala destekleyen bir oluşun ne kadar insani kararlar verebilir ya da ne kadar

0: mantıklı kararlar verebilir. Hani sizin kararınıza bırakıyorum ama bence çok açık bir şekilde güvenilecek bir kurum değil FIFA. Şimdi
1: son 16 turu takımlarından bahsetmiştik.
0: Oraya şimdi açtım, açıldı. Almanya Paraguay'ı Paraguay Almanya'yı eledi. Fransa İsveç'i yendi ki Fransa gayet net bir şekilde oynadı. Güney Afrika Kanada maçı, Güney Afrika Kanada maçında da Güney Afrika hiç de fena top oynamadı orada. Evet. Hatta Kanada epey zorlandı. Son dakikada golü buldu Kanada orada. Hollanda Fas maçı çok gerçekten futbol gurmelerinin ağzında tat bırakan bir maç oldu. Penaltılara gitti. Fas eledi Hollanda'yı ki çok önemli bir şeydi. Hollanda da bizim düştüğümüz hataya düştü. Ya yaparız ederiz kafasındalardı. Evet. Portekiz Hırvatistan dünün en çok konuşulan maçıydı. Yani Hırvatistan hakkı yenildi diyebilirim yani. Gerçekten yenildi diyebilirim. Ronaldo'nun pozisyonu için şimdi penaltıdan attığı gol için Ronaldo severler kızabilir ama yani orada çok penaltıvari bir pozisyon var mıydı onu da tekrar tekrar izlemelerini öneririm. Onun dışında İspanya Avusturya, İspanya'da dediğimiz gibi hani iyi bir takım ama çok fazla tat bırakan bir takım değil. Ama şu istatistiği de vermek gerekiyor. İspanya şimdi son 16'ya kaldı ama hiç gol yemedi. Ne gruplarda yedi ne de son 32 turunda yedi. O yüzden bence çok kıymetli bir şey bu. Amerika Bosna Hersek'i 2-0 yendi eksik kalmalarına rağmen. Belçika Senegal, yani bu maç gerçekten inanılmaz bir maçtı. Dakika 86'ya kadar maçı izleyen bir kişi, ya çıkayım bir balkona hava alayım, hava sıcak, evet, içeri geçerim 5 dakika sonra dediğinde Senegal 2-0 öndeydi. 89. dakikada maç 2-2 oldu. Evet. 120. dakikalarda gerçekten çok kötü yanlışlıkla kayarak bir penaltı yaptırdı Senegalli oyuncu. Orada da Yuri Tielemans'ın golüyle Belçika penaltıları tam girecekken Senegal'i eledi maalesef. Çünkü Senegal gerçekten hak etmişti, o yüzden maalesef diyorum. Brezilya-Japonya maçı, Brezilya öldü öldü dirildi. Yani hani Casemiro'nun golünden sonra son dakikalara kadar Brezilya o kadar çırpındı ki, adeta çırpındı yani. Japonya'yı, Brezilya'da da var o. Bakın Brezilya, Hollanda, Almanya, Türkiye, yani bu takımlar büyük takımlar ama ya oynadıkları rakiplere karşı o kadar kendilerini çok büyük gördüler ki Brezilya 90+5'teki Martinelli'nin golüyle Japonya'yı eleyebildi. O yüzden burada da dikkat edilmesi gereken birçok nokta var, birçok ders var. Afrika takımları diyorduk fil dişi. Evet. Norveç'te oynadılar, talihsiz bir şekilde yenildiler. Çünkü Fildiş çok güzel top oynadı, çok iyi top oynadı ama Haaland gerçeği var Norveç'te de. Son 5 dakika kala yandan sağ kanattan çevrilen topu tamamladı. Yani orada da Fildiş'in çok fazla pozisyonu vardı, çok kaçırdılar. Bazen bu Afrikalı oyuncularda hani nasıl söyleyelim, soğukkanlılık yok ya çok. Hani böyle bir sakin ol, bir dur, bir top çevir ya da ne bileyim altı pastan sert vurma. Onlar tabii birçok Afrika takımlarının olduğu için o yüzden elendiler. Meksika Ekvador maçı vardı. 2-0 Meksika Ekvador'u yendi. Çok çok güzel maçtı. Meksika zaten çok tatlı bir futbol oynuyor. Ve Meksika'da şöyle bir şey var. Gerçekten oyunu ne kapatarak ne de çok açarak oynuyor. Oyunun iki tarafında doğru oynamaya çalışan nadir orta sınıf kulüplerden bir tanesi. Ve İngiltere Demokratik Kongo maçı. Yani müthiş bir maçtı. Demokratik Kongo yani yenmesi için belki de tüm Türkiye dua etmiştir, bilmiyorum. Bizim hani öyle bir şeyimiz var ya. Evet. Hani garibanın yanında olalım şeyi. Evet. Yani Demokratik Kongo'nun oynadığı futbol hem çok tatlı, çok zevkliydi. İngiltere çok denedi, çok işte Kongo'nun üstüne gitti ama Kongo iyi direndi. Özellikle ikinci su molasına kadar çok iyi direndiler ama sonrasında İngiltere atakları geldi. Sonrasında da zaten son 5 dakika kala, yine dikkat ediyorsanız hep öyle, ya evet, son 5 dakika kala ya da uzatmalarda son 5 dakika kala Harry Kane'le galibiyeti alan taraf oldular. Grup Kongo'yu eleyip son 16'ya kaldılar.
1: Evet.
0: 4 tane maç kaldı. İsviçre dün Cezayir'i yendi. 2-0. Şimdi 3 tane maç kaldı. Evet. Bir tanesi Arjantin Yeşilburun Adaları. Bu gece 1'de oynanacak.
1: Evet.
0: Birazdan yayını bitirdikten sonra da 9'da Avustralya Mısır maçı var.
1: Evet.
0: O maçı da iyi izlesinler. Çünkü hani dendi ya, Paraguay ve Avustralya'yı yenemiyorsan zaten ne işin var burada diye.
1: Burada peki Avustralya Mısır maçında favoriniz hangisi?
0: Ya Mısır burada net favori.

0: Değil ama favorim. Avustralya'da hiç de ama hiç de yabana atılacak bir takım değil.
1: Evet.
0: Hani öyle Mısır 4 atar 5 atar diye yok, evet, öyle bir dünya yok yani. Son maç yani bu maç bu gece 4.30'da aşırı zevkli bir maç. Hani uykusu kaçan olursa Kolombiya Gana maçını izlesin.
1: Siz bu maçların hepsini izleyebilecek misiniz bugün?
0: Yani Avustralya Mısır maçına büyük ihtimalle inşallah eve yetişmiş olurum. En kötü ihtimalle ilk 15 dakikası kaçar. Ama gece Arjantin Yeşilburnu Adaları zaten
1: evet.
0: ben koyu bir Messi'ci olarak bu maçı kaçırmamalıyım.
1: Belki de Yeşilburun İspanya'dan puan aldı. Arjantin'e de belki aynısı olabilir mi?
0: Yeşilburun Uruguay'dan da puan aldı.
1: Evet.
0: Şey,
1: Çok
0: İspanya'dan da
1: aslında
0: dediğiniz gibi.
1: favorinin sürpriz takımı Yeşilburnu olabilir mi?
0: Yani
1: Hiç böyle beklenmeyen.
0: Yeşilburnu zaten şu ana kadar yapacağını yaptı. Hani o sürpriz
1: Değil mi?
0: konusunda.
1: Ben çok
0: Ama
1: şaşırdım mesela. Herkesi çok şaşırtan bir
0: yani
1: takım oldu.
0: karşısında Messi olunca hani diyelim maç
1: Evet.
0: 2-0 bir anda 3-2 Messi olabiliyor yani. O
1: Evet,
0: yüzden hani Messi'nin karşısında kim varsa o şey yazık oluyor ya. Yazık oluyor. Bu arada o kadar ilginç bir şey ki Messi kariyerine 16,5-17 yaşında başladı. Şu an 39 yaşında ne kulüp bazında ne de milli takım bazında hiçbir şekilde ne Türk takımı ne de milli takımımızla karşı karşıya geldi. İnanılmaz bir istatistik. Yani dünyanın en iyi oyuncusuna karşı Allah mı korusun diyelim yani. Yani
1: Yani oralara
0: gerçekten.
1: gelemedik ki hocam görelim.
0: Yani
1: Yani
0: şöyle
1: rastlayamadık.
0: kaldığımızda bile ne gruplarda işte eşleşebildik
1: Evet,
0: ya da ne bileyim milli takım olduğunda ne Dünya Kupası'nda şuralarda buraya ya bir hazırlık maçında bile denk gelemedik yani. Demek ki Allah'ın sevdiği bir ülkeymişiz. Allah bizi korumuş diyelim.
1: Peki Burak Bey, bu Dünya Kupası'nda sizin favori takımınız hangisi?
0: Benim 4 tane favorim vardı.
1: Tabii.
0: 5 tane favorim vardı. Yarı final ve final dahil olmak üzere. Ben gerçekten milli takımımıza çok güveniyordum. Beni yanılttılar. Benim en baştaki favorim açık ara Arjantin'di. Onun dışındaki iki favorimden bir tanesi Fransa'ydı. Sonra Fas'ı çok beğeniyordum. Fas, Fransa, Arjantin. İspanya'yı da buraya eklemiştim ben. Yani bu takımların Arjantin, Fransa, Fas ve İspanya'nın yarı final, çeyrek final hani eğer hani eşleşirlerse elenirler dışındaki konuşuyorum bunları. Arjantin, Fransa, Fas, İspanya ve Türkiye'yi minimum çeyrek final, yarı final olarak değerlendiriyordum. Arjantin'in final oynayacağını düşünüyorum hala. Onun dışında İngiltere, Almanya ve Brezilya'nın çeyrek final yapmadan eleneceklerini söylemiştim. Almanya elendi.
1: Evet.
0: Brezilya da direkten döndü. İngiltere de direkten döndü. Ama bundan sonraki isterseniz son 16 turu eşleşmelerini söyleyeyim
1: Tabii
0: burada.
1: ki, buyurun tabii.
0: Paraguay-Fransa maçı olacak. Bakalım
1: Evet.
0: Fransa burada da Paraguay burada
1: Evet.
0: sürpriz yapabilecek mi?
1: Olabilir.
0: Özür dilerim. Kanada-Fas
1: Estağfurullah.
0: maçı var. Yani bu maç eşleşmeler arasındaki en rahat maç olarak görünüyor. Fas'ın Kanada'yı eleyebileceği.
1: Evet.
0: Fas buradan Kanada'yı elerse zaten çeyrek finale kalıyor. Portekiz-İspanya müthiş bir maç olacak.
1: Evet.
0: Ronaldo'nun belki de son Dünya Kupası maçı olabilir. Biz eğer grubu lider tamamlasaydık burada Amerika mesela Belçika ile oynayacak. Biz Belçika'yla son 16 oynayacaktık ve inanılmaz bir şekilde favori diyebileceğimiz bir duruma gelecektik burada. Brezilya Norveç. Burası mesela herkes Brezilya Norveç'e
1: Evet.
0: geçecek diyor da
1: Evet.
0: ben Norveç diyorum ya. Norveç'in
1: Çok ilginç.
0: Brezilya'yı eleyeceğini düşünüyorum. Meksika İngiltere çok zevkli maç olacak. Burada favorim yok benim. Hani oturacağım ben de izleyeceğim.
1: Evet.
0: Sonrasında bugünkü maçların sonucuna bakarak hani Arjantin, Yeşilburnu Adaları, Kolombiya, Gana, Mısır, Avustralya onlar da son İsviçre ile birlikte bu üç takımda bakalım hangisi yenecek, yenilecek duruma göre eşleşmeler olacak ama burada baktığımızda gerçekten özellikle Portekiz-İspanya maçı çok hani top bir maç olacak burada. Diğer maçlardan da Meksika-İngiltere maçını önerebilirim. Çok güzel zevkli bir karşılaşma olacak. Ve özellikle çeyrek final eşleşmelerinde mesela Fransa Paraguay yeneni Kanada Fas yeneniyle oynayacak. Yani çeyrek finalde Fas Fransa maçı olabilir. Orası o maç alev alev yanacak işte. O maç çok
1: Çok
0: güzel
1: ilginç.
0: olacak.
1: Evet.
0: Portekiz İspanya yeneni Amerika Belçika yeneniyle eşleşecek. Yani burada her an her şey çıkabilir ama İspanya'nın burayı bir şekilde süpüreceğini düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Brezilya Norveç yeneninde Meksika İngiltere yeneniyle maç yapacak. Burada dört takımdan Brezilya, Norveç, Meksika ve İngiltere'den bence hepsinin %25'er oranı var. benim gözümde tura

0: atlama seviyesi olarak. Çünkü hiçbirisi burada iyi bir top oynayarak buralara gelmedi. Mesela Meksikan oyunu daha güzel diğerlerinden ama turu geçebilecek bir oyun mu göreceğiz. Dediğimiz gibi diğer maçların sonuçlarına göre de sonraki çeyrek final eşleşmelerinin kuralları, kura ağaçları belli olmuş olacak.
1: Evet. Değerli dinleyenler, futbol yorumcusu Burak Özgül'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi kendisiyle Süper Lig'deki transferleri konuşacağız. Evet. Ancak öncesinde sonuç sormak istiyorum. 10+4 kuralı değişmedi. Takımlar 2026-27 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecekler. Ve bu oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak. Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak. Transfer öncesi bunu sormak istiyorum. 16-4 kuralı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi futbolda ben her zaman şunu söylüyorum. İyi olan kimse yabancı Türk oynayacak. Hani benim gözümde öyle. Ama bir burada da sen bu kuralları koyduğunda altyapıdan oyuncunun yetişti mi bu ana kadar? Yetişmedi. Demek ki kural koyarak, yani engelleyerek değil de üreterek ancak çıkartabilirsin. Şimdi burada 10+4 kuralına gelelim. 10 tane yabancı gayet iyi. 4 tane de U23 olarak oynatabiliyorsun. Bu da gayet iyi. Ama sen bunu lig için yeterli görüyorsun. Peki sen Avrupa'ya gittiğinde gerçekten inanıyor musun ki 14 tane 14 oyuncunla birlikte onlarla baş başa mücadele edebilirsin? Bakın geçen sene Galatasaray 2 defa Liverpool yendi. Juventus'u yendi, işte Ajax'ı yendi, onu yendi, bunu yendi. Yine de nefesi yetmedi. Ki Osimhen'i var, Icardi'si var, işte Singo'su var, Sanchez'i var, var da var. Evet. Sanesi var. Bu oyuncularla bile Galatasaray'ın nefesi yetmedi. Sen şimdi diyorsun ki 10 tane yabancın olacak. Elindeki oyuncular yaşlanmış, işte kötü oynuyor, önemli değil. Onları satmak da zor olacak. Belki bir de diyor U23 olarak 4 tane az. Sen zaten onları oynatmazsın. Bu yanlış. En azından 12+4 yap ki Avrupa'ya giden takımını destekle.
1: Evet.
0: Yani 10+4'ü, bu arada bu kural şey değil. Yani federasyon sana gidip boğazına yapışıp 14 tane yabancı al demiyor. Evet. Diyor ki istersen hepsini Türk oynat.
1: Evet.
0: Sen ama diyor maksimum 10 tane yabancı alabilirsin. Evet. Kısıtlamasız 4 tane de 2003 doğumlu ve sonrası oyuncu alabilirsin diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu noktada bütün Süper Lig takımları haricinden de bahsediyorum. Tüm 3. lig, 2. lig, TFF, Süper Lig takımlarının başkanları gelip bir konsorsiyum oluşturacak. Diyecekler ki ya kardeşim biz senelerdir 6+2+0 bir arada şey var. 6+0+4 vardı. 4 kişi tribünde kalacak. 6 kişi sahaya çıkacak. İşte falan böyle saçma sapan işler vardı. Ya, kaç tane oyuncu yetiştirdin? Herkes diyecek ki ben 3 tane oyuncu yetiştirdim diyecek. Bir tanesi diyecek ki ben 1 tane, ben 0, ben 3, ben 6. Kaç senede? 40 senede, 50 senede. Demek ki burada bir yanlış var. Burada bir yanlış var yani. Sen federasyon olarak hepsine tek tek ceza vereceksin. Kardeşim senin minimum 3 tane ya da 4 tane altyapı sahanı olacak. Minimum 3 tane beslenme uzmanın olacak. Minimum 3 tane kondisyonerin, 3 tane fizyoterapistin, 3 tane beslenme uzmanın olacak. Şart koşacaksın. Yok mu? Ver kardeşim 1 milyon euro senelik bana. 100, bakın 100 TL vermemek için kulüp başkanları var ya, orada imza atarlar. Yani sen bunları geliştirir ki o zaman 10+4'ü de koysan millet almaz. Gerek yok. Sen şimdi bugün Barcelona'ya desen ki 15 tane yabancı oynatabilirsin. Adam der ki bana ne? Ben zaten yetiştiriyorum ki. Alırsam 4-5 tane kaliteli oyuncu alırım der. Yani sen bir şey üretmemişsin ki engelliyorsun. Şimdi diyelim bir de şöyle bir şey var. Şimdi koydum bu kuralı. A takım işte 4 büyüklerden birine gidecek.
1: Evet.
0: Bakıyorsun işte değeri 2 milyon 3 milyon. Kapıyı çalıyorsun, tık tık, kim o? İşte şöyle büyük bir kulübün yöneticisiyim. Şu oyuncunuza talibim. Ne kadar değeri? Bu kuraldan önce 2,5 3 milyon euro. Peki bu kuralla birlikte kaç para? 9 milyon euro. Ben niye 9, şimdi 9 milyon verdin diyelim. 9 milyon aldın. Şampiyonlar Ligi'ne çıkardın. Onun karşısındaki oynayan oyuncu 15 milyon euro. O 9 milyon euro gibi görünüyor. Ya da 10 milyon euro gibi görünüyor. Halbuki onu 3'e 4'e katlıyor oyun olarak. Şimdi ben burada karlı mı çıktım, zararlı mı çıktım? Her türlü zararlı çıktım. Yani bana dese ki ben böyle böyle yetiştirdim.

0: Yani senelerdir şu yanlış var ya. Türk oyuncu yetişmiyor ya. Senin Türk oyuncu yetiştirme gibi bir gayen olmamalı. Senin çok iyi bir altyapı kurman gerekiyor. Şimdi Fransa'da hiç şeyden önce hiç iyi Fransa oyuncu yetişiyor denmez. Çünkü Afrika'dan oyuncu alırlar, Hollanda'dan oyuncu alırlar, Belçika'dan oyuncu alırlar. Hepsini Fransa'ya getirtirler. Fransa'da onlara eğitim oradan çıkartırlar. Yani hiç bizim şey gibi derdimiz yok.
1: Direkt yıldızı alıp getir oynat gibi.
0: Ne oldu ondan sonra? Al para, ver parayı, al parayı. Ne oldu? Kural uyguladık. Bravo. Alttan çocuk geldi mi? Yok. O çocuk ne yiyor? Ekmek arası peynir salamıyor. Yani dışarıda zararlı görülen ve kanserojen madde olduğu tespit edilen salamları çocuğa yediriyorsun. Öbür tarafa gidiyorsun, milyon euroları veriyorsun.
1: 30 milyon euro verdiğin oyuncu o çocuk kadar oynayamıyor.
0: Oynayamıyor. Ondan sonra diyorsun ki altyapıdan çocukları işte bu çocuk oynayacak diyorsun. Ya kardeşim adam orada 3 öğün etle beslenmiş çocuk 17 yaşında 18 yaşında Şampiyonlar Ligi oynayacak. Sen diyorsun ki bu çocuk oynasın. Ya çocuğun kolu kürdan gibi. Sen o çocuğu oynatıp rezil mi olmak istiyorsun?
1: Evet.
0: Yani sen o çocuğu eğitmemişsin ki. Yani şey diyor. Hayır diyor, biz bu çocuğu eğitmeyeceğiz. Önemli olan oynaması.
1: yani evet. Evet evet. Şimdi dilerseniz Burak Bey transferlere gelelim. Dört büyüklerin transferlerine. Ben Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Dilerseniz Fenerbahçe'nin bu seneki transfer politikası nasıl? Nerelere transfer yapacak? İsterseniz bunlarla başlayalım.
0: Şimdi Fenerbahçe'de özellikle başkanla birlikte, Aziz Yıldırım'la birlikte bazı şeyler daha yavaş yavaş oturmaya başladı.
1: Önce olumlu anlamda bir şeyler değişiyor mu sizce? Yani Fenerbahçe'de bir silkelenme yani, dönemine, kendine gelme
0: tekrar
1: dönemine.
0: Tekrar gördüğümüz şeyler oluyor. Vedat Muriç geldi. Diarra geldi.
1: Kayt
0: teknik ekibe katıldı.
1: İsmail Hoca geldi zaten.
0: Bugün Nathan Ake ile sözleşme imzaladı Fenerbahçe. Çok kaliteli bir oyuncu ama son yıllarda inanılmaz bir sakatlık problemi yaşadı. Hoca onu stoperde kullanırsa Türkiye Ligi için yeterli olmaz ama Avrupa için yeterli olur. Biliyorum hani kulağa çok saçma gelebilir ama Türkiye Ligi'nde daha kafa top mücadelesi olan, uzun top atılan, Fenerbahçe önde oynadığı için sürekli Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan toplar oluyor Fenerbahçe'de. Ve boyu 1.80 Nathan Ake'nin. Şimdi Nathan Ake 1.80 boyuyla Fenerbahçe'de stoper oynayabilme özelliğini Türkiye Ligi'nde çok iyi gösteremeyebilir. Ve eğer bek oynatırsan da burada da hani o sakatlığı acaba nükseder mi korkusu var ama genel anlamda Nathan Ake profili çok doğru bir profil. Ama biraz sürpriz yumurta. Hani sakatlanmazsa iş yapar.
1: Evet.
0: Ama stoper oynarsa iş yapmaz. Yapabileceği yer üçlü gibi oynuyor ama işte yine burada da takım kimyası, oyuncu kimyası işin içine giriyor. Sen burada eğer üçlümsü gibi oynatacaksa yani ya dörtlü oynatıp bekinin bir tanesini ileri yollayıp Nathan Ake'yi stoperleştirebilirim dersen onu anlarım olur. Ya da üçlü stoper oynarım dersen Nathan Ake'yi oynatırsın o üçlü de o da olur. Ama dörtlünün stoperi olarak yanlış olur. Gitgelli kullanırsan Ake'yi o da yanlış olur.
1: Peki İsmail Kartal'ı bu sene daha zorlu bir süreç mi bekliyor bu anlamda? Önceki geldiğinde kadroya bakarsak.
0: İsmail Kartal'ın bir kere şöyle bir.
1: Bu kadro İsmail Kartal'a düşündüğünüz zaman, oyun stilini düşündüğünüz zaman.
0: Çok ya, uymayan çok. Sizce, yani, tabii çok uymayan oyuncu çok fazla. Çünkü İsmail Hoca'nın oyun tarzını biliyoruz. Oyunu tutan bir hoca İsmail Hoca. Ve dar alanlarda biraz daha prese uygun oyuncu ister İsmail Hoca. Şimdi bakıyorsunuz oyuncu profillerine uymayan oyuncular var. Zaten yavaş yavaş listelerde önümüze geliyor bizim. Hani tahmin ettiğimiz şekilde hoca biraz daha böyle oyunu oynamasını bilen, hani koşmasından ziyade oyunu oynamasını bilen oyuncu istiyor. Ya bir de şöyle bir dezavantajı var İsmail Kartal'ın. İstediğin kadar başarılı ol.
1: Evet.
0: Her zaman 99 puanla hatırlanacaksın ve alacağın iki mağlubiyette bu puana yetişemeyeceğin için sürekli eleştirileceksin. Ve 99 puan alamadığın için her oynanan maçta hadi be bu rekor gitti, bu da olmayacak, bu sefer kötü, bak 99 alamadı 75 aldı, demek ki kötüyü de olacak. Ya bunu iyi kaldırması gerekiyor İsmail Kartal'ın. Çok tecrübeli, çok iyi bir teknik direktör İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki İşte Mourinho'lardan tutun, Jorge Jesus'lardan tutun, en iyi teknik direktörü açık ara İsmail Kartal'dır. Haksızlığa uğramış bir teknik direktördür. Kendi yönetimi ve taraftarları tarafından. Ama genel anlamda Fenerbahçe getirebileceği en mantıklı teknik ekibi, teknik

0: direktörü getirdi. Çünkü yabancılarla olmuyor. Evet. Olmuyor. Ligimizde olmuyor. Yani bunun bir şeyi yok. Açıklaması böyle matematikte açıklayabileceğimiz bir açıklaması yok. Türk olarak da seni en iyi tanıyan ve sana son dönemlerde en çok fayda vermiş tek Türk teknik direktör. Yani o yüzden gidilebilecek, alınabilecek en mantıklı teknik direktöre gidildi. Ama bu sene şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'ı da süremiz de azalıyor gerçi ama Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u da konuşacağız onların da yaptıkları transferlere, gittikleri isimlere baktığımızda bu sene sadece Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmeyecek. Yani Fenerbahçe için de sıkıntılı bir süreç olabilir. Onun dışında Nathan Aké'yi dedik, Fenerbahçe'de böyle. Trabzonspor çok iyi transferlere imza.
1: Dilerseniz Galatasaray'la devam edelim mi?
0: Tabii. Sizin için Galatasaray'da da özellikle son 2-3 gündür diyelim çok fazla orta saha ismi geçmeye başladı. Özellikle Çukwueku transferi için Brentford'la. Şimdi özür dilerim, Burnley'le. Burnley küme düştüğü için burada biraz daha avantajlı Galatasaray. Galatasaray 30 milyon euroluk bonservis bedeli değil de 2 milyon euro ya da 3 milyon euro bandında bir kiralama bedeli. Ekstra olarak da zorunlu satın alma olarak da 20 küsur milyon eurolarda bir talep hazırlıyor. Onun dışında Galatasaray Kamavinga gibi, Van Dijk gibi, Can Uzun gibi isimlerle hala dirsek teması halinde. Haberler geliyor, haberler gidiyor. Can Uzun konusunda tabii ki Can Uzun şey değil. Yani Galatasaray konusunda olumsuz değil. Ama Can Uzun'la anlaşıldığı şekildeki haberler yanlış. Onlar doğru değil. Hoca biraz daha bu sene takımı daha böyle Şampiyonlar Ligi'ne daha da ileri gidebilir miyim şeklinde hazırlıyor. Bence Galatasaray taraftarları çok acele etmesine gerek yok. Neden yok? Şimdi bugün transfer gelse orası dolacak. Yani şu an gerçekten yönetim o kadar doğru iş yapıyor ki ilk defa böyle adım adım gidiyorlar. Hani şu an bir transferin açıklanması Galatasaray'a bir fayda sağlamaz. 15 gün sonra açıklansın, 20 gün sonra açıklansın. Birinci kampın sonuna doğru açıklansın ya da Dünya Kupası'ndan sonra açıklansın.
1: Bunun 4 Eylül'e kadar transfer edin.
0: Tabii. Çünkü doğru oyuncuyu bulduğun zaman, şimdi bakın Osimhen ne zaman geldi Galatasaray'a? Son gün geldi. Yani ilk gün bir forvet alınsaydı bugün Osimhen Galatasaray'da olmayacaktı. Yani o yüzden her zaman doğru transferi doğru anda yapmak lazım. Bu demek değildir ki son güne bırak. Adım adım gideceksin hepsine. Galatasaray'ın gittiği isimler kulaklarımıza geliyor. Teyitleyemediğimiz isimler de var ama genel anlamda çok iyi isimlere gidiyor Galatasaray. John Duran konusunda John Duran'la ilgili Galatasaray'ın bir gel işte John Duran ben seni istiyorum talebi olmadan önce John Duran ve menajeri Galatasaray'la temasa geçti. Fenerbahçe'de kazandığının 1/3 fiyatına oynarım diye söz verdi. Herhangi bir disiplinsizlikte tek taraflı Galatasaray'ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor diye öğrendik. Burada Galatasaray John Duran'la neden imzalamıyor diye soracak olursanız Okan Hoca eğer başka bir oyuncu ya da başka bir isim bulabilirsek o isme de bir bakalım dediği için John Duran transferi şu an nihayete ermiş durumda değil. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray oyuncuya maaş olarak şöyle maaş vermeyecek. Kulübüne 5 milyon euro kiralama verecek. Kulübü kendi maaşını kendisi verecek. Yani
1: belirleyecek.
0: Ona Galatasaray karışmayacak. O yüzden biraz daha şanslı bu konuda Galatasaray.
1: Evet. Burak Bey, şimdi Beşiktaş'ın transferleriyle devam edelim isterseniz. Hoca değişikliği de oldu.
0: Evet.
1: Beşiktaş, nasıl bir Beşiktaş göreceğiz?
0: İtalyan'ı çok sevdiğim bir teknik direktör. Şampiyonluk için çok yeterli.
1: Az önce de yabancı teknik hocayla olmaz demiştik ama
0: tabii,
1: şimdi...
0: Şampiyonluk için yeterli gördüğüm bir hoca değil ama izlemesi zevkli bir hoca. Futbol oynatan bir hoca. Hafta sonu canınız sıkıldığında Beşiktaş maçlarını açtığınızda sıkılmayacağınız bir oyun izletir. Beklerini çok iyi kullanmayı sever ki Beşiktaş'ın aldığı ilk ve tek oyuncu Ottara da zaten iyi bir sol bektir. Onun dışında Beşiktaş'ın birkaç tane orta sahayla ilgilendiğini duyduk. İsimlerini henüz öğrenemedik. Onun dışında hani bir haber daha çıktı bugün ama sanırım Yağız Sabuncuoğlu paylaşmıştı. Richarlison'la ilgili. Onun Beşiktaş olma ihtimali üzerinde duruyorlar ki Richarlison da son dönemlerde epey maç kaçıran bir oyuncuydu. Ne kadar mantıklı, ne kadar değil. Tabii bunu Beşiktaş taraftarları daha iyi değerlendirir. Ve onun dışında Beşiktaş'ın da tabii gittiği

0: isimler daha böyle oyunu hükmedebilecek, yıldıza yakın ama çok da böyle askerlik görevinden de kaçmayan, koşan, yıpratan bir oyun tarzına sahipler. O yüzden ben Beşiktaş'ın bu sene geçen seneye nazaran çok daha iyi bir noktalarda olacağını düşünüyorum. Yani genel anlamda Beşiktaş'ın gittiği oyuncu profilleri hemen hemen doğru. Ve oynatmak istediği oyuna da baktığımızda özellikle bek transferlerini söylemiştik. Bu bek transferleri çok önemli. Son olarak da Beşiktaş'la ilgili şunu eklememiz gerekiyor. Laurent ve Trossard'la görüşüyor Beşiktaş. Bu iki oyuncu için de Beşiktaş'ın çok istekli olduğunu biliyoruz. Bir tanesini seçecekler ama Trossard burada biraz daha önde tabii.
1: Evet. Burak Bey, şimdi son olarak son saniyelere gelmişken Trabzonspor'u da sormak istiyorum. Trabzonspor'la ilgili değerlendirmenizi
0: alalım. Yani Trabzonspor için daha uzun konuşmak gerekiyor. Çünkü yaptığı transfer sayısı çok fazla. Çok iyi isimlere gittiler. Fatih Tekke çok gerçekten oyununa göre oyuncu seçmiş. Ona göre oyuncular belirlemiş. Ben Trabzonspor'un teknik ekibinin yaptığı bu değerlendirmeyi çok doğru buluyorum. Hani tek tek burada şimdi isimleri verdiğimizde yayının çok ötesine gidecek bu isimler. Genel anlamda şunu söyleyebilirim ki artık Trabzonspor'un oynamak istediği oyun biraz daha ön tarafta hareketlilik üstüne şekillenmiş olacak ki hem Onana'yı tuttular. Bugün bu arada Onana transferi de açıklandı. Yani Onana tekrar Trabzonspor'da bir sene daha forma giyecek. Gayet de makul bir şarta anlaştılar. O yüzden Trabzonspor atanı ve tutanı tuttu. Ortaya ve çizgilere iyi oyuncular aldılar. Nivio oyuncu stoperi 30 milyon euroya satış bedeli belirlediler. Onun da her an transferi gerçekleşebilir. Ben Trabzonspor'un yaptığı son dönemlerdeki işleri çok doğru buluyorum. Fatih Tekke'yi çok beğeniyorum. Oynattığı oyunu çok doğru buluyorum. Ve Trabzonspor'un attığı adımların hani biraz önce konuştuk ya, rakibini küçümseme, rakibini evet, şey yapma. Evet. Fatih Tekke aynen öyle bir teknik direktör. Rakibini hiçbir şekilde küçümsemiyor. Attığı adımları tek tek hesaplıyor ve ona göre kendine bir yol çizip devam ediyor. Ben Trabzonspor'un başarılı olabileceğini, hatta Nisan ayına kadar da ligin tepelerinde yer alacağını, ondan sonra tabii hani yaz dönemine doğru da oradaki oyununa göre de tekrar değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Peki nasıl bir lig izleyeceğiz seneye Burak Bey?
0: Yani
1: daha mı heyecanlı olacak geçen seneye göre?
0: Ben daha mı son 4-5 seneye göre daha heyecanlı bir lig olacağını düşünüyorum. Çünkü Başakşehir de bu yarışa dahil olacak. Yani yarışa dahil olacak dedim, şampiyonluk anlamında değil de. Alttan da iyi bir kadro kuruluyor. İşte Erzurum'dur, Çorum'dur, Eyüp'tür, onların da.
1: Onlar rekabeti çok etkileyecek mi sizce?
0: Tabii etkileyecek. Çünkü geçen sene Fenerbahçe Karagümrük'e puan kaybetmese şu an bambaşka bir şey konuşuyorduk. Yani lig sonuncusuna puan kaybettiler. O yüzden keyifli bir lig olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Futbol yorumcusu Burak Özgül, çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, bugünlük spor servisi programının sonuna geldik. Dünya Kupası'nı konuştuk, Süper Ligi konuştuk ve basketbolu konuştuk. Yayınımı kapatmadan önce yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımın ismini sayarak kapatmak istiyorum. Bugün yapımcımız Ali Yıldırım, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik vardı. Bu haftalık spor servisinin sonuna geldik değerli dinleyenler. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte saat 19.30'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceklerini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamene için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Özellikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Bayburt'ta konuşan Bakan Çiftçi'nin gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonu vardı. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan

Atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini söyledi. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım bu gece belli oluyor. Avustralya ile Mısır şu dakikalarda karşı karşıya geliyor. Saat 1'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları. Saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 1. Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel.

acı sözlerim için. Haklısın, bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım, ben böyleyim. Üzgünüm,

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner, Johann ve Edward Strauss. Bu bestecilerin hepsinin yolu farklı dönemlerde Prag'dan geçti, bu şehrin kültürüne silinmez izler bıraktılar. 1600'lerin sonuyla 1700'lerin ilk yarısı arasında Prag ve çevresini kapsayan Bohemia bölgesinde kültür ve sanat alanındaki bütün gelişmeleri destekleyen bir aristokrat vardı. Kont Franz Anton von Spork. Kont Spork, yaşadığı sarayın kapılarını her türlü sanat etkinliği için açan, opera, müzik ve tiyatro alanındaki yenilikleri destekleyen çağının ilerisinde bir fikir adamıydı. Spork'un sarayında ağırladığı bestecilerden biri Antonio Vivaldi'ydi. Bestecinin Argippo operasının premieri 1730'da Kont'un sarayında yapıldı.

Praglıların büyük bir sevgiyle karşıladığı müzisyenlerden biri de Mozart'tı. Viyana'da göremediği ilgi ve yakınlığı Prag'da buluyordu genç sanatçı. Öyle ki 1791'de Viyana'da öldüğünde sadece yakınlarının katıldığı küçük bir topluluk tarafından kimsesizler mezarlığına götürülüp sonradan unutulan bir köşede toprağa verilirken Praglı 5000'e yakın hayranı kent merkezindeki St. Nicholas Kilisesi'nde toplanmış Mozart anısına özel bir ayin düzenlenmişti. Mozart, ölümünden 5 yıl önce tamamladığı Prag Senfonisi'nin premieri için her zaman çok sevdiği Prag'a gelerek orkestrayı bizzat yönetmişti. O günlerde Prag gazeteleri şöyle yazıyordu. Mozart, eserlerini sanki Bohemya halkı için bestelemiş gibidir. Onun müziği hiçbir yerde Prag'dan daha iyi anlaşılamaz.

1700'lerin sonunda Prag'ı birkaç kez ziyaret eden önemli bir isim de Ludwig van Beethoven'dı. Vltava nehrinden tarihi bölgeye uzanan Mala Strana semtinde konaklayan ve burada konserler veren sanatçı, bir numaralı piyano konçertosunun premierinde bizzat solist olarak yer almıştı. İlk Prag ziyaretinde kendisini ağırlayan Kontes Josephine de Clary'e ithafen mandolin ve piyano için besteler yaptı. Aradan seneler geçtikten sonra bu kez de Prag yakınlarındaki ünlü kaplıcalara tedavi olmak amacıyla gelecekti Beethoven. Prag'ın kuzeyindeki Teplice kaplıcalarında şifa aramaya gelen diğer bir müzik adamı da Frédéric Chopin'di. O da küçük bir mazurka besteledi bu güzel şehir için.

Avusturyalı müzisyen Baba Johann Strauss'un yolu 1845 yılında düşmüştü Prag'a. İlgiyle çevresini kuşatan hukuk fakültesi öğrencileri yıl sonu baloları için bir vals bestelemesini istiyorlardı. Gençlere söz veren Strauss Viyana'ya döndüğünde Moldavya'dan Sesler Valsi'ni onlar için besteledi. Oğul Edward Strauss da Gruß an Prag, Selam Prag isimli bir polka ile selamlamıştı çok sevdiği bu kenti.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Praga, Beethoven'ın mandolin ve piyano için Kontes Josephine ithafen bestelediği küçük sonatlardan biriyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin

0: Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Kendi dilini bulmaya gayret eden bir coğrafyanın hesaplaşmalarla, arayışlarla geçen 100 yıllık fikri hikayesini bugün konumuz kılacağız. Doğu ve Batı, batılılaşma ve yerlilik arasında sıkışıp kalmayı bertaraf ederek kendine özgün arayışı, kendi sesini duymaya çalışan bir fikri mirasa, entelektüel mirasa sahibiz. Bu mirası hızlı, kolay etiketleme dilinden muhafaza ederek, yüzeyselleşme, belli tek tip kalıplardan kurtararak konuşmaya gayret etmemiz gerekiyor belki de. Biz de bu programımızda bu gayreti seslendirmeye çalışacağız. Stüdyomuzu teşrif eden çok kıymetli hocamız var bugün. Bizimle konuları kendisiyle istişare edeceğimiz, sorularımızı kendisine yönelteceğimiz Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı hocamız bugün stüdyomuzda konuğumuz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nasılsınız kıymetli hocam?
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam, bugün Türkiye'nin, Türk düşüncesinin 100 yıllık serencamını kısaca programımızın vakti el verdiğince sizinle konuşmaya çalışacağız. Meseleye baktığımızda, 100 yıllık manzaraya şöyle bir baktığımızda, burada bir arayış görüyoruz, hesaplaşma görüyoruz, bocalama görüyoruz, kırılmalar görüyoruz ama nihayetinde bir süreklilikler tarihi olarak günümüze kadar intikal eden bir yapı da görüyoruz.

0: Bugünden baktığımızda bu 100 yıllık fikri serencamı, fikri manzarayı nasıl görüyorsunuz hocam? Kısaca size bu soruyu yöneltirsek ne dersiniz?
1: Vallahi işte bu kopuş ve süreklilik hikayesi önemli bir hikaye. Ama buna bakarken bunun çok basitleştirilmiş bir biçimi yok. Türkiye'de düşünce dediğinizde, düşünce alanındaki hikayeler zaman içinde sürekli kompartmanlara ayrılmış bir biçimde. Mesela en basit bir tarzda 80'den sonra, mesela 60'tan sonra insanların çoğu kesimin kafasında geçmişe dönüp bakmaya fazla bir gerek yok. Geçmişte zaten fazla bir şey yok. Ne ölçüde olumlu düşünsel gelişim varsa hepsi belli bir tarihten sonra olmuş gibi bir genel kanaat mevcut. Bu mevcut kanaat bariz bir biçimde 1923 ekseninde de cereyan ediyor. Yani Osmanlı'ya dair ilginin, Türkiye'nin eski dönemine dair ilginin zaman içinde azaldığını görüyoruz. O döneme yönelik ilginin azlığı zaten kopuş hikayesinin de mantalitesini getiriyor ve Türkiye'de insanlar bu zihniyete daha sonraki tarihleri de esas alarak, daha sonraki tarihlere de bu zihniyeti taşıyarak yaklaşmaya başlıyorlar ve hakikaten baktığımız zaman da Türkiye'de 1990'lara kadar yaygın olarak bir kopuş zihniyeti söz konusuydu. Geçmişe önem vermeyenler açısından değil, geçmişe önem verenler açısından da bir kopuş zihniyeti söz konusuydu. Çünkü 1923'ten itibaren çok köklü bir değişikliğin olduğu şeklinde bir düşünce vardı. Fakat bu düşünce 1990'lı yıllardan itibaren kırılmaya başlandı bütünüyle ve süreklilik işlenmeye başlandı. Sürekliliğe baktığımız zaman da bugün baktığımız takdirde bunun bir süreklilik olduğu şeklinde bir kanaat söz konusu, bütünsel anlamda bir kanaat söz konusu değil. Olaya insanlar siyasal düzlemde baktıkları zaman hala bir kopuştan bahsediyorlar ve düşünsel anlamda geçmiş dönem önemsenmediği çerçevede bir kopuş da söz konusu aynı zamanda buna ilaveten. Yani yeni dönemin insanları 1923 öncesinin, Osmanlı son döneminin, meşrutiyetin ve biraz daha öncesinin genel yorumu konusunda soru işaretli, problemli bir durumdalar. Bu problemli olmanın en ilginç hallerinden biri de mesela Berkes'in söylemiyle eski dönemi 1923 öncesini düşündüğümüz zaman Berkes bir şey söylüyor. Siyasal ayrışmalarla örtüşmeyen bir düşünsel farklı diyor. Bu olağanüstü önemli bir şey. Dolayısıyla bu süreklilikten bahsedenler bile bu siyasal düşünceyle örtüşmeyen düşünsel farklılığı nazarı dikkate almadıkları için geçmiş döneme de bu dönemin siyasal gruplaşmaları çerçevesinde bakmaya çalışıyorlar. Bir de şöyle bir durum söz konusu süreklilik ve kopuş noktayı nazarından baktığımız zaman, meseleye siyaset açısından baktığımız zaman kopuşları daha net bir biçimde görürüz. Kopuşlar olmasa, o anlamda süreklilik olsa bile kopuşları çok net bir biçimde görürüz. Ama olaya kültür açısından baktığımız zaman, kültürel çerçevede baktığımız zaman bu sürekliliği daha net bir biçimde görürüz. Ve Türkiye'de düşünce de genellikle siyaset üzerinde odaklandığı için kopuşlar çok bariz bir biçimde gündeme geliyor. Kültür üzerinde odaklanmadığı için de sürekliliklerin altı ciddi bir biçimde çizilmiyor. Ve üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, geçmiş dönem üzerinde ne kadar yoğun bir biçimde tartışma olursa olsun, bizim henüz daha hala ve belki nice yıllar geçmiş dönem birikiminin sürekliliğini, geçmiş dönem birikiminden yararlanma eğilimimiz fazlasıyla olmayacak gibi görünüyor.
0: Hocam meseleyi çok güzel aslında özetlediniz. Bir taraftan bakıldığında geçmişin mahkum edilmeye çalışıldığı, bir kopuşlar tarihi olarak geçmişin okunmaya çalışıldığı bir süreç var. Ancak günümüze gelip günümüzden baktığımızda o kopuştan daha ziyade sürekliliklerin tarihini ön plana çıkarmanın daha makul olduğuna ilişkin bir ima da var.
1: Ama bunların altının doldurulması söz konusu. Doldurulması söz konusu değil. Yani bunların altının doldurulması gerekir ama
0: bir işaret var. Böyle bir işaret var. Bunun altının doldurulmasına ilişkin bir emeğe ve çabaya da ihtiyaç var. Şimdi kıymetli hocam, meseleye baktığımızda, Türkiye üzerinden meseleye baktığımızda, Türk düşüncesi üzerinden meseleye baktığımızda kendi içerisinden doğan sorunlar, dışarıdan aktarılan, ithal edilen kavramlar arasında bir sınanma da söz konusu. Bu sınanmaya bakarken bir taraftan geçmişe ilişkin öfke ve nefrete bir tarafa sahip olan bir zemin var. Bir de geçmişin kutsanmasına dönük romantik bir zemin var. Sanki bu iki tavırdan, iki yaklaşımdan kurtarmak suretiyle o sürekliliğin altını doldurmaya bir çabaya ihtiyaç var. Bunu siyaset zemininden değil de kültürel zeminden yaklaşarak yapılmanın daha anlamlı olduğunu ifade ediyorsunuz. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Şimdi sadece Türk

0: son 100 yıldaki temel meselelerin ne olduğunu görüyorsunuz?
1: Son 100 yıldaki temel meseleler zaman içinde değişen meseleler. Şöyle bir baktığımız zaman, yani mesela ne, Türkiye'de çok net bir biçimde alanlarda uzmanlaşma söz konusu. Uzmanlaşma meselenin anlaşılış biçimini darlaştıran bir hikaye olarak kendini gösteriyor ki Türkiye'de sosyal bilimler alanında interdisipliner yaklaşımların tebarüz ettirilmesi, altının çizilmesi çok daha sonraki dönemde gündeme geliyor. Daha önceki dönemde Hilmi Ziya gibi, Şerif Mardin gibi entelektüellerin, Hilmi Ziya daha eski, bu işin meselenin değişik disiplinler çerçevesinde formüle edilmesi gerektiği gösteriliyor. Mesela bütün hikaye tarih ve sosyoloji ana ekseninde şekilleniyor. Türkiye'de hakikaten tarihsel sosyolojik mahiyette tahlil yapan entelektüellerden çok azı akademisyen olan entelektüeller. Yani bu meseleyi akademi dışında da vurgulamak, orada da şey yapmak lazım. Tarihe baktığınız zaman tarih ne yapıyor? Tarih her bir hikayeyi Türkiye somutunda kapsediyor. Türkiye'de sosyolojiye ve özellikle felsefeye baktığınız zaman, sosyoloji ve felsefede de insanlar, özellikle akademisyenler meseleyi yoğun bir biçimde kuramlara ve kavramlara hapsediyor. Yani kuramlara ve kavramlara hapsettikleri zaman Türkiye somutu o tür metinlerde gündeme gelmiyor. Hele bu durum özellikle 2000'li yıllardan sonra daha bariz bir biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye'de çok geniş bir çevrede özgün düşünce olmaz şeklinde bir kanaat çok yaygın bir dönemden beri bariz bir biçimde var. Bu durum meseleleri kuramlara ve kavramlara hapsetmek şeklinde tezahür ediyor. Bunun bir başka hikayesi tercümede kendini gösteriyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman Türkiye'de hem yabancı dilde yazmak olağanüstü teşvik ediliyor. Bu teşvik mesela son dönemde, bu 25 yıllık iktidar döneminde de teşvik ediliyor. Mesela 28 Şubat dönemi üniversite zihniyeti de aynı. Bir kere insanların bu tür bir eğilimden, bu tür bir yönelimden bariz bir biçimde kurtulması lazım. Bir de tercümeye bakış biçimimiz, biz tercümeye anlayış biçimimiz çok daha farklı. Mesela çok olumlu bir çerçevede görülmese de insanlar 1940 yılında tercüme bürosu vesilesiyle tercüme üzerinde olağanüstü ciddi bir biçimde düşünmüş. Ama yani tercümenin çok yaygınlaştığı 80 sonrasında, tercümenin bir biçimde gündeme geldiği biraz daha evvelki dönemde insanlarda böyle bir düşünüş biçimi şekli yok. Mesela bu açıdan en ilginç metinlerden biri Hilmi Ziya Ülke'nin bu uyanış devirlerinde tercümenin rolü. Mesela bugünlerde insanlar tercümenden bahsettikleri takdirde Batı dillerinden tercüme üzerinde odaklanıyorlar ve 1930'larda Hilmi Ziya bu uyanış devirlerinde tercümenin rolü bu kitabı yazdığı zaman orada Arapça ve Farsçadan tercüme de bariz bir biçimde gündeme geliyor. Yani demin söylediğim bazı konulara hapsetme noktasındaki eğilimler açısından da mesela ele alınıp değerlendirildiği zaman o tercüme meselesi de önemli bir şey. Tercümenin özümlenmesi, tercümeden yararlanılması ve fakat belli ölçüde de tercüme edilen metinlere ve tercümeye direnç gösterilmesi, eleştirel bir biçimde gündeme gelmesi gerekiyor. Mesela Şerif Mardin'in söylediği gibi değişik dönemlerde Türkiye'de değişik önemli batılı düşünce adamlarının yaklaşımları merkeze geliyor. O şekilde bir değerlendirme yapıyor ve bu da bariz bir biçimde zaman içinde terk edilip başka düşünce adamları gündeme gelmeye başlıyor. Bu neyi gerektiriyor? Türkiye'de tercüme faaliyetine çok önem versek de, tercümenin bize katacağı önemli şeylerin altını çizsek, vurgulasak da bu tercüme hikayesinin yorumlanmasında bir süreklilik olmadığı, tercüme hikayesinin algılanmasında da bir kopuş olduğu çok net bir biçimde gündeme geliyor. Türkiye'de 70'li yıllardan itibaren şöyle 10'ar yıllık arayla Türkiye'de düşünsel alanda başat olan şeyleri düşündüğümüz zaman bunun kendi içinde bir mantığının olduğu konusunda farklılaşma söz konusu. Bunun göstergelerinden biri de Türkiye'de düşünce adamlarının bariz zaman içinde düşünsel değişime uğraması. Düşünsel değişime uğraması da farklılaştırıyor. Geçmişten kopuşu çok daha net bir biçimde gündeme getiriyor ve bu hikaye aynı zamanda Türkiye'de geçmiş dönemde üzerinde odaklanan temel tartışma konularının sadece tarihsel bir merak, arkeolojik bir şey olduğunu, bunun bu tartışmanın Meşrutiyet döneminden, evvelki dönemden, Cumhuriyet döneminden ve bugüne kadarki tartışmaların, 60'lı yıllar tartışmalarının bugün hala verimli olabileceğini insanın düşünmesi gerekiyor. Tıpkı öyle 20 yıllık aralarla falan filan her bir şeyi kopuş tarzında baktığınız zaman insanlar geçmişte yapılan tartışmaların kendi meşreplerine göre bittiğini, yanlış düşüncenin defterinin

0: dürülüp gittiğini düşünmeye başlıyorlar.
1: Hocam,
0: dolayısıyla sizin... Türkiye'de bu hikayelerin odaklanması bakımından her geçmiş dönemin sadece düşün adamlarının değil, geçmiş dönemdeki düşün tartışmalarının, önemli tartışmalarının, dil tartışmaları da buna çok merkezi yerde dahil, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gerekiyor ve bunun çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü bu bize nasıl bakarsak bakalım olağanüstü olumlu bir dayanak sağlayacak. Mesela 1960'lı yıllarda Türkiye'de din tartışmasına baktığınız zaman, bunun geçmiş sosyolojik anlamda din tartışmasına baktığınız zaman bunun geçmiş dönemlerle bir ilgisinin olmadığını düşünmek o tartışmanın verimliliğini, o tartışmanın tarihsel dayanağını yok saymak anlamına gelir ve ne oluyor gündeme gelen hikayede de Türkiye'de geçmiş dönemde bu konuda önemli düşünce telaffuz etmiş insanların düşüncelerinden yararlanmamak anlamına geliyor. Nasıl ki mesela Kemalizm konusunda 60'lı yıllardaki düşüncenin Kemalizme olumlu ve eleştirel bakış bir biçimde daha sonraki dönemde tesir olmuyor gibi görünüyorsa, aynı zamanda din sosyolojisi konusundaki tartışmaların da bu alanda bir çerçevesi olmuyor. Mesela Hilmi Ziya'ya baktığımız zaman Hilmi Ziya'nın yazdığı metinlerin bu konularda çok merkezi, çok önemli bir dayanak oluşturabileceğini, tabii başkalarının da yazdığı metinlerin çok önemli bir dayanak oluşturabileceğini görmek mümkün. Bir de bu durum geçmiş dönem insanların Türkiye'de şeyini gösteriyor. Yani ıskalanmasını gösteriyor. Önemsenmemesini gösteriyor. Aynı zamanda önemsenme yolunda bir yeni eğilim belirdiği zaman da Türkiye'de bir sürü düşünürün önemli metinleri o düşünürün yazdığı dönemden 20 yıl sonra, 30 yıl sonra gündeme geliyor. Mesela Şerif Mardin'in ta 1960'larda yazdığı, 69'da yazdığı ne din ve ideoloji metni, yani Türkiye'de ne zaman 80'li yılların sonlarında gündeme gelmeye başlıyor. Bu durum işte Türkiye'de zaman zaman başka somut örneklerle de görüleceği gibi Türkiye'de değişik siyasal grupların geçmiş dönemde entelektüel keşfetmeleri şeklinde tezahür ediyor. Bunun aşılmasının en önemli yollarından biri de, yani düşünce adamlarına baktığımız zaman düşünce adamlarının herhangi bir siyasal çevreden veya herhangi bir kültürel çevre içine hapsedilmeden, belli etkiler çerçevesinde şekillenmeden daha özerk bireyler olarak kendini göstermesinden kaynaklanıyor. Ve hakikaten baktığımız zaman da, değerlendirdiğimiz zaman da bu özerk aydınların entelektüel olduğunu, anlamaya çalışan aydınların entelektüel olduğunu, özerk olmayan aydınların aydın olduğunu, özerk anlamaya çalışmayıp değiştirmeye yönelenlerin her bir şeyi kolayına değiştirilemeyeceğini zaman içinde anlamalarına mukabil yine aydın olarak telakki edilmeleri gerektiğini söylemek gerekiyor.
1: Hocam, sizin eserlerinizde vurguladığınız Türk düşüncesini anlarken iki büyük tehlike olarak işaret ettiğiniz iki husus var. Aslında bunu da özetlemiş oldunuz. Birisine hafızasızlaşma, diğerine de kısırlaşma. Biraz önce şunun altını çizdiniz hocam. Yani akademik okuma meseleleri kavramlara ve kuramlara hapsediyor. Siyasi olarak okuma da meseleyi ideolojik kamplara ayırıp orada tüketiyor. Dolayısıyla bir taraftan Türk düşüncesine bakarken edebiyata, filme, sosyolojiye, tarihe, bu özerk aydınların çalışmalarına baktığımızda o bütün resmi daha nitelikli bir şekilde anlamaya sevk eden bir tarafın da olduğunu aslında işaret etmiş oluyorsunuz. Şimdi
0: o tarafta bütün romancılar, bütün sinemacılar değil. Orada da bir sınır
1: tabii,
0: var.
1: Tabii. Yani onu genelleştirmemek de lazım. Ama bu meselede bizim Türk düşüncesini anlamamıza sevk edici, mesela Kemal Tarih'i nasıl ihmal edebiliriz hocam? Yani bir romancı olarak bunu nasıl ihmal edebiliriz? Birazdan onlara da geleceğim. Hilmi Ziya Ülken bahsini özellikle açtınız. Ona da birazdan geleceğim. Özellikle bu tercüme faaliyetleri, ki tercümenin felsefesinin yitirildiğini, artık tercümenin sadece teknik ve ticari bir mesele olarak karşımıza çıktığını görmek de gerekiyor. Ama devirlerin, medeniyetlerin uyanışında tercümenin ne kadar önemli olduğunu işaret eden bir kişi var Hilmi Ziya Ülken. Ki yapmış olduğu tercümelerle bir taraftan Batı dünyası, Batı yakasından tercümeler yaparken diğer taraftan Farsçadan ve Arapçadan da tercümeler yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir ufuk da var. Bu ufukun da düşünceye dair olduğunu da bilmek gerekiyor. Ama temel mesele, herhalde şuraya doğru da biraz geçmek istiyorum. Temel meseleye baktığımızda bir batılılaşma veya batının karşısında alınması gereken bir pozisyon olduğunu görmek lazım sanki hocam. Birinci meselenin bu olduğunu belki düşünebiliriz. İkinci mesele de aydınların, entelektüellerin, düşünürlerin topluma, halka nasıl bakacağının pozisyonu olarak karşımıza çıkıyor. Sanki birinci zeminde, siz de bunu vurguluyorsunuz, Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'in batılılaşma meselesini, ki belki süreklilikleri verilen cevap

cevapların aynılığından daha ziyade belli soruların farklı perspektiflerle, farklı kavram setleriyle, farklı zeminlerden tartışılma olarak da anlamak lazım. Çünkü batılılaşma meselesine Ziya Gökalp de bakıyor, Behice Boran da bakıyor, Mümtaz Turhan da bakıyor, Prens Sabahattin de bakıyor. Mesele ortak aslında ama kavram setleri...

0: değiştirilmesi, dönüştürülmesi gereken bir nesne olarak bakıyor. Birisi de kutsanması gereken bir romantik zemin olarak bakıyor. Şimdi tüm bunlara baktığımızda meselelerin, sorunların ortak olup cevapların, yaklaşımların, perspektiflerin farklı olduğu bir zemin var. Bunu üstten, bir üst manzara olarak bakmanın çok önemli olduğunu siz vurguluyorsunuz. Bunu sadece akademik okumalara ve siyasi okumalara indirgememek de gerekiyor. Şimdi asıl meseleyi batılılaşma ve yerlilik olarak gördüğümüzde, yani meselelerden bir tanesini en azından bu şekilde konumlandırdığımızda, siz bu meseleyi iki kutup arasında nasıl okuyabiliriz hocam? Yani şuna da indirgememek lazım. Ya batılı ya yerli. Çünkü bir diyalektik zemin de var. Yani her ben batılıyım diyenin zemininde bir yerlilik unsurunun olduğunu görmek çok mümkün. Ben yerliyim, yerelim deyip kendi içerisinde batılılaşmanın unsurlarını görmek de çok mümkün. Bu iki kutup arasında Türk düşüncesini nasıl okuyabiliriz?
1: Vallahi ben tam aynı kanatta değilim ama buyurun şöyle hocam. Bir şey var, yani sizin söylediğinizi destekleyecek bir şey. Yani Metin Ersen söyler bunu sürekli, hemen hemen çoğu konuşmasında var. Nadir Nadir'den bir alıntı yaparak söyler. Batılılaşmak der, iliklerine kadar kendini Türk hissetmektir der. Mesela şimdi o şey sizin söylediğinizin bir biçimde belli bir tarzda doğru veya yanlış bir şekilde algılanış biçimi. Yani bu hikayenin çok bariz bir şeyi var, ortaklaşalığı var. Yani o çerçevede bakmak lazım. Yani yerlilik noktayı nazarından bakmak lazım. Batılılaşmanın getirdiklerine bakmak lazım. İşte batılılaşmak hikayesine yatkın olanların genellikle bütün derdi ne? Türkiye'de meseleleri kurama ve kavrama hapsederek baktığınız zaman hikaye o. Yerlileşmek, yerlilik hikayesine baktığınız zaman Türkiye'nin özgünlüğünü, özgünlüğü noktayı nazarından bakmak lazım. Şimdi baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin bir sürü önemli düşünce adamlarının, olumlu baksın, eleştirel baksın, önemli değil, önemli düşünce adamlarının hemen hepsinin bu biçimde ayrıştırılması mümkün. Ve bu ayrıştırmaya baktığınız zaman da bu ayrıştırmada aynı yerde olanların ideolojik olarak, düşünsel olarak birbirlerine çok farklı olmaları çok daha net bir biçimde. Şimdi şöyle bir düşündüğünüz zaman ilginç bir hikaye var. Yani Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp'e baktığımız zaman Prens Sabahattin'i daha batılı, bizatihi batılı, Ziya Gökalp'i de yerli olarak görmek mümkün. Ama yani bizim yaklaşım tarzımızdaki o kırılmayı o kadar güzel aksettiriyor ki bu durum. Yani neyi aksettiriyor? Şunu aksettiriyor. 1980 yılına kadar neredeyse Türkiye'de yoğun bir biçimde hemen hemen herkes, akademisyenler de yoğun olarak gündeme gelmek üzere, entelektüeller de Ziya Gökalp üzerine hep olumlu metinler yazmışlar. 1980'li yıllardan itibaren bariz bir biçimde İslamcılar ve son liberaller de dahil olmak üzere hepsi de bir Ziya Gökalp eleştirisi yapılmış. Yani toplu halde bir fikir değişikliği kendini tezahür ediyor. Bu bunu gösteriyor. Yani daha önceki dönemde özgürlük, farklılık çok daha net ortaya çıkan bir şeydi. 1980 sonra aslında benzerlik çok ortaya çıkan bir şey ve 1980'li yıllardan sonra her şey her şeye benzer noktasında, 1980 öncesinde ya bir farklılık var hikayesi genel bir duygu biçimde gelişiyor. Ama yani şimdi şöyle bir baktığınız zaman Prens Sabahattin'le Ziya Gökalp ayrışmasıyla bariz bir biçimde Behice Boran'la Niyazi Merkez ayrışması tam tekmil örtüşüyor. Yani ne hikaye? Ziya Gökalp'te bu toplumun her bir hikayesini, kültürünü bariz bir biçimde önemseyen, bu toplum üzerine çalışmanın yoğunlaşmasını derc eden bir yaklaşım tarzı var. Prens Sabahattin'in hikayesinde Türkiye tipik bir batılı ülke olsun zihniyeti var. 1960'lı yılların din meselesini insan tartıştığı zaman da Erbakan bile Türkiye'de mesela böyle 25 yıllık bir dönemin yaşanacağını rüyasında görse inanmazdı. Yani insanlar zannediyordu ki Türkiye tipik bir batılı ülke olacak. Olmuyor. Bu hikayenin 1960'lardaki en somut tartışması Berkes'te Behice Boran arasında gerçekleşen tartışma. Behice Boran şunu söylüyor çok net bir biçimde. Tarih diyor, somutlukların bilimi diyor. Sosyoloji diyor, soyutlukların bilimi diyor. Teorinin bilimi diyor. Yani bu Türkiye'de sağcı solcu sosyologların da anlatıldığı bir hikaye aslında baktığınız zaman. Niyazi Merkez bunu böyle söylemiyor. Niyazi Merkez toplumun farklılığı üzerine bina ediyor. Mesela Niyazi Merkez en batırlaşmacı olarak nitelenebilir ama Niyazi Merkez batırlaşmaya ne diyor? Batırlaşma diyor bariz bir biçimde ütopik bir aydın gericiliğidir diyor. Yani baktığınız zaman. Yani mesela şöyle bir şey, tam işte 1975'te o eski söylediği şeyle mesela işte orada feodalite tartışması da orada.

0: Yani Osmanlı, Osmanlı Batı'ya benzer diyor. O dönemde o tartışma Cahit Tanyol'la Veyceboran arasında şey yapıyor ve o tartışmanın Cahit Tanyol kanadının en gerçekçi yorumunu Niyazi Berkes yapıyor ve Osmanlı toplumunun Batı toplumlarından farklı olduğunun temel vurgusu solda Kemal Tahir'in yaklaşımıyla belirginleşiyor. Berkes o dönemde bir şey söylüyor. Yani Berkes'le Kemal Tahir'in bu anlamda çok iç içe yan yana olduğu ama yani yargı bakımından, toplumu değerlendirme bakımından karşı karşıya olduğunu görmek mümkün. Berkes şunu söylüyor. Ya diyor, baktığın zaman diyor fark edecek bir şey yapacaksın diyor. İslamiyetle Hristiyanlık aynı şey değildir diyor. Yani şimdi bir sosyoloğun o dönemde ve belki bu dönemde de dine baktığın zaman İslamiyetle Hristiyanlık alt tarafı dindir. Dolayısıyla bunlar benzer şekilde yorumlanabilir şeklinde. Yani kurama, kavrama odaklanırsan böyle bakıyor. İslamiyet Hristiyanlıktan çok farklıdır diyor. İkincisi diyor, imparatorlukları her imparatorluğu birbirine benzetemezsin diyor. Bu farklıdır diyor, farklıdır diyor. Daha önemlisi devlet, doğulu devlet farklıdır diyor. Batılı devlet farklıdır diyor. Dolayısıyla böylesi bir gelişme dinamiğine baktığınız zaman, hatta daha sonraki yazılan metinlerde de var. Yani o biçimde görmek mümkün ki Veyceboran'ın işte Yön dergisinde 62'de yayınlanan bu Türkiye ile Batı toplumları arasında fark görmemek gerekir mantığındaki şeyin, yaklaşımın bariz bir biçimde süreklilik arz ettiğini görüyorsunuz. Yani her bir hikayeyi bırakıp bunu bu biçimde formüle etmenin eğilimi var. Aslında öbür türlü baktığınız zaman yani onu aydın kitleye bakış tarzı, halka bakış tarzı açısından baktığınız zaman yani benzerlikleri belki daha fazla görmek mümkün. Çünkü Türkiye'de halkın yaklaşım tarzı, insanların halka yaklaşım tarzı yaygın bir biçimde derecesi farklı olmakla beraber halkı istedikleri şekilde dönüştürmek ve halkı istedikleri şeklinde görmek şeklinde tezahür ediyor. Ediyor. Bu hikaye bürokratik güç odaklarına göre çok daha yoğun bir biçimde halkı dönüştürmek çerçevesinde şekilleniyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman 1940'larda 1930'larda insanlar Türkiye'den ilerisine dair gündelik hayat fotoğrafı görmek istedikleri zamanla gördükleri fotoğraf olağanüstü farklı bir fotoğraf. Dolayısıyla bu ayrışma mümkün. Eski dönemde bir biçimde, bir şekilde mesela Kemalizm'de bile halkı kutsamak şeklinde bir eğilim beliriyor. Ama yani özellikle 80'li yıllardan sonra mesela insanlara köylü dediğin zaman bir anlamda olumlu bakış gibi, kutsamak gibi algılaşıyor. Bu dönemde köylü dediğin zaman aşağılamak şeklinde alışıyor. Yani dolayısıyla mesela o dönemlerde bu popülizm eleştirisi falan filan olmaz. Yani bu eleştirilerin gündeme geldiği dönem daha yeni dönem olarak şekilleniyor. Önemli olan hikaye de, bütün hikaye şuradan kaynaklanıyor. Bu zihniyet meselesi.
1: Evet.
0: İnsanların zihniyeti halkı anlamak değil, halkı dönüştürmek.
1: Hocam şuraya da geliyor gibiyiz. Aslında soruların ortak olup sorunlaştırma tarzlarının farklılaştığı bir eksen var. Bunu görmemiz lazım bir kere. İki, aydınlar nasıl ki halkı nesneleştirmek üzere, bakıp biraz önce dediniz ya, halkı anlamak değil de dönüştürmek için halka bakan bir taraf var. Ama şu anda günümüzden baktığımızda aydınlarımız, hayatını kaybeden aydınlarımız da dahil olmak üzere, onları nesneleştirme gibi tehlikeli bir tavır var. O da şu: onları hak etmedikleri kamplar içerisinde, ideolojik kamplar içerisinde tüketmek. Bu çok kolaycı, konforlu bir alan. Ama asıl mesele onların kendi dönemleriyle beraber eserlerine, dertlerine, hazır bulunuşluklarına, belki bilgi sosyolojisinin imkanlarını da işe seferber ederek bakmak. Böyle bakıldığında sanki karşımıza şöyle bir zemin çıkıyor. Bunların derdi neydi? Meseleyi anlarken, anlamlandırırken nasıl bakıyorlardı? Son 3 dakikamıza girerken şöyle bir soruyla son sorumu yöneltmek istiyorum hocam. Yani meseleleri kavramlara, kuramlara hapsetmek bir hatadır, eksik görme anlamında. Ama bir de ithal kavramlarla meseleleri anlamlandırmak var. Sanki burada Hilmi Ziya Ülken'i, Kemal Tahir'i, İdris Küçük Ömer'i özellikle anlamamız ve anlamamız da gerekir gibi geliyor. Bunlar farklı ideolojik kamplara işaret eden kişilerdi. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Ancak meseleye baktığımızda kendi toplumlarını, kendi özgün gerçeklikleri, tarihi, toplumsal yapıları içerisinde anlamanın ne kadar önemli olduğunu günümüze bize aslında anlatmış oluyorlar. Şimdi buradan bakınca hocam, bu üç aydın bize bugün ne söyler diye son sorumu yöneltip 2 dakikada bu sorunun cevabını sizden almak istiyoruz.
0: Üç aydının buna başkalarını da dahil edebiliriz. Kuşkusuz.

0: Kuşkusuz,
1: bir de
0: kuşkusuz.
1: kurama, kavrama odaklanmayan, evet,
2: odaklanmadan,
1: hapsetmeden
2: Tembesil
1: bu toplumu
2: hocam.
1: Anlamaya çalışma denemesi olarak görmek mümkün.
2: Tam olarak hocam.
1: Bunu nerede görmemiz mümkün? Bunların üçünde de meseleyi tarihsel boyutuyla görme denemesinde görmemiz mümkün. Yani mesela Hilmi Ziya'da bu hikaye Türk tefekkür tarihine kadar, yani çok eski tefekkür tarihine kadar gitmekte de somutlaşıyor. Mesela şöyle bir baktığımızda İdris Küçük Ömer'de daha politik bir çerçevede meseleyi değerlendirirken o Türkiye'nin Düzenin Yabancılaşması kitabında ağırlıklı bölüm Osmanlı bölümü. O dönemin onun içinde yer aldığı politik cenahın Osmanlı ile ilgisi yok denecek kadar az. Yani Türkiye'nin bugünkü meselelerini eskide görmek eğilimi söz konusu. Kemal Tahir'e geldiğimiz zaman belki hamaseti aşan bir tarzda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş serüvenini anlattığı, devlet ana metnini de hesaba kattığımız takdirde söylediği bir temel söz var. Ne diyor Kemal Tahir orada söylerken? Şunu söylüyor. Yani baktığımızda siz benim diyor geçmişi kurcaladığımı zannediyorsunuz diyor. Aslında ben diyor geçmişte bugünü arıyorum diyor. Yani bu toplumun geçmişinin yapısı, bu toplumun geçmişinin fikriyatı bugüne tesir etmiyorsa, bugün de bir etkisi yoksa onları araştırmanın anlamı yok. Mesela Şerif Mardin Din ve İdeoloji metninde en dar kısmı, belki de en basit kısmı, belki de en eleştirilebilecek kısmı Cumhuriyet dönemine ilişkin çok kısa bir kısmıdır. Orada en önemli bir kısmı, en ilginç bir kısmı işte o Osmanlı'yı anlatan, o dönemin kültürünü anlatan bir kısmıdır. Orada söylediği bir söz var. Mesela
2: neye
1: gidiyor? Şunu söylüyor. Varlık vergisinden bahsediyor. Varlık vergisi bir şeyi gösteriyor diyor. Yani varlık vergisi bu mallara el koyma çerçevesinde baktığımız zaman bizim cumhuriyetçi olduğumuzu zannettiğimiz dönemde iliklerimize göre Osmanlı olduğumuzu gösterir diyor. Yani bu diyor işte bu diyor müsaadele sistemi diyor baktığınız zaman. Yani orada o sürekliliği görüyor. Bütün hikaye meselenin tarihsel sosyolojik tahlil yapabilmesi, bunlara ilave olarak da bir de Erol Güngör'ü görmek lazım. Erol Güngör'ün bu anlamda da olağanüstü farklı, olağanüstü özgün, olağanüstü üstü o dönemin başka sosyologlarına göre ki Erol Güngör kurama ve kavrama olağanüstü yatkın olmasına rağmen kendi çağdaşı, kendi yaşıtı sosyologlara göre, mesela Doğan Ergun'a göre, Baykan Sezer'e göre Türkiye gerçekliğine çok daha hakim gibi görünüyor.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. 100 yıllık serencamı yarım saatlik süremiz içerisinde konuşmaya gayret ettik ama geçmişi aramakla bugünü bulmak meselesi, süreklilikler bahsini ifade ettiniz. Tarihi sosyolojik analizleri sağlıklı bir şekilde, sıhhatli bir şekilde yapmak bir emek ve çaba işi. Buna vesile olmasını ümit ediyoruz. Vaktinizi, kıymetli vaktinizi bizimle paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı hocamızla Türk düşüncesinin 100 yıllık serencamına kısaca bir seyir sefer yapmaya gayret ettik. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, gönüllerinize, zihinlerinize misafir olmaya çalıştık. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşça kalınız.
3: Felsefeyle hayat.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

bitti mi diye sordu Aglaya. Prens bir an süren dalgınlığından sıyrılıp efendim dedi. Evet bitti. Peki neden anlattınız bize bunları? Öylesine anlattım işte. Aklıma geldi anlattım. Konuşmuş olmak için. Alexandra, çok karışık anlatıyorsunuz prens dedi. Yanılmıyorsam hayatın bir dakikasının bile parayla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu, kimi zaman 5 dakikanın bir hazineden bile çok değerli olduğunu anlatmak istediniz. Çok güzel, övgüye değer bir şey bu. Ama izninizle sorabilir miyim? Size bütün bunları anlatan o arkadaşınız, ölümden kurtulmuş, yani sonsuz bir hayat bağışlamışlar ona. Peki kavuştuğu o büyük zenginliği ne yapmış sonra? Her dakikasını, değerini bilerek yaşamış mı? Yok, hayır. Bana anlattığına göre, sordum ona bunu çünkü. Hiç de öyle yaşamamış. Çok dakikasını, çok zamanını boşa harcamış. İşte size bir yaşam deneyimi. Demek tam gerektiği gibi her anın değerini bilerek yaşamak olanaksızmış. Nedense olanaksız. Evet, nedense olanaksız diye tekrarladı prens. Ben de öyle sanıyorum. Ama yine de inanmak gelmiyor içimden. Aglaya araya girdi. Yani siz herkesten daha akıllıca yaşadığınızı düşünüyorsunuz öyle mi? Evet, zaman zaman öyle düşündüğüm oluyordu. Şimdi de öyle mi düşünüyorsunuz? Prens biraz önce olduğu gibi yine uysal, hatta ürkek bir gülümsemeyle Aglaya'ya bakarak karşılık verdi. Evet, şimdi de öyle düşünüyorum. Arkasından hemen gülmeye başladı. Neşeyle baktı genç kızın yüzüne. Aglaya hani değilse öfkeli. Çok alçak gönüllüsünüz dedi. Sizler de çok cesursunuz. Bakın gülüyorsunuz. Oysa bu anlattıklarım beni öylesine etkilemişti ki daha sonra rüyalarıma girdiler. Özellikle o son 5 dakika. Prens heyecanlı, ciddi bakışını bir kez daha dolaştırdı dinleyicilerin üzerinde. Sonra birden ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibi ama herkesin gözünün içine bakarak sordu. Bir şey için kızmıyorsunuz bana değil mi? 3 kız kardeş şaşkınlık içinde hep birazdan ne için diye haykırdı. Sanki size bir şeyler öğretmeye çalışıyormuşum gibi oldu da. Herkes gülmeye başladı. Gücenmeyin bana, gücenmeyin diye sürdürdü konuşmasını prens. Evet, başkalarından daha az şey yaşadığımı, yaşamı herkesten daha az tanıdığımı ben de biliyorum. Bazen saçmaladığımın, çok tuhaf şeyler söylediğimin de farkındayım. Sözünün sonunu nasıl getireceğini bilemediği için şaşırdı, sustu. Aklaya sert, ısrarcı bir tavırla şöyle dedi. Mutlu olduğunuzu söylediğinize göre herkesten daha az değil, daha çok yaşamışsınız demektir. Hem bizlere ders verir gibi olduğunuz için tedirgin olmayın, üzülmeyin lütfen. Bize karşı bir üstünlük taslamış değilsiniz. Yaşama bu mistik, ilgisiz bakışınızla 100 yıl mutlu olabilirsiniz. Bir idam olayı veya bir parmak gösterseler size, ikisinden de aynı övgü dolu düşünceyi çıkartırsınız. Üstelik mutluluk duyarsınız bundan. Böyle mutlu olabilir insan işte. Konuşanların yüzüne uzun süredir sesini çıkartmadan bakan Lizaveta Prokofievna da neden hep kızıyorsun anlamıyorum dedi. Neden söz ettiğinizi de anlayabilmiş değilim. Ne parmağıymış, saçmalık. Prens çok güzel ama biraz hüzünlü konuşuyor. Neden cesaretini kırıyorsun? Konuşmaya başladığınızda gülüyordu. Oysa şimdi gözleri donuk donuk bakıyor. Bir şey yok maman. Ama ne yazık ki prens, hiç idam cezasının uygulanmasına tanık olmamışsınız. Bu konuda size bir şeyler sormak isterdim. Tanık oldum dedi prens. Tanık oldunuz mu diye haykırdı Aglaya. Tahmin etmeliydim. Her şeyi açıklıyor işte. Öyle bir olayı görmüşseniz nasıl oluyor da mutlu olduğunuzu söyleyebiliyorsunuz? Haklı değil miyim? Adelaide sordu. Yaşadığınız o köyde insanları idam ediyorlar mıydı yani? Lyon'da tanık oldum böyle bir olaya. Schneider'le gitmiştim Lyon'a. Beni de götürmüştü. Oraya gittiğimiz gün kentte birini idam edeceklerdi. Aglaya, nasıl? Çok hoşunuza gitti mi bari diye sordu. Eğitici çok şey var mıydı olayda? Yararlı. Gördüklerimden hiç de hoşlanmadım. Sonra biraz hastalandım bile. Ama ne yalan söyleyeyim, kıpırdamadan, gözümü bir an bile ayırmadan izledim her şeyi. Ben de gözümü ayırmadan izlerdim dedi Aglaya. Orada kadınların idamları izlemelerinden hiç hoşlanmıyorlar. Hatta bunu yapan kadınları ertesi gün gazeteler dillerine doluyor. Demek bunun kadın işi olmadığını düşünüyorlar. Ve böylece erkek işi olduğunu söylemiş, yani anlayacağınız kanıtlamış oluyorlar.
Kutluyorum böyle düşünenleri. Sanırım siz de öyle düşünüyorsunuzdur, değil mi? Adelaide araya girdi. Orada neler gördüğünüzü anlatın bize lütfen. Prens ne söyleyeceğini şaşırdı, yüzünü astı. Şimdi anlatmak istemiyorum bunu, dedi. Aglaya iğneleyici bir tavırla. Bize anlatmaya değer bulmuyorsunuz anlaşılan, dedi. Hayır, onun için değil. Orada gördüklerimi daha demin anlattım da ondan. Kime anlattınız? Kabul edilmemi beklerken uşağınıza. Hanımlar hep birazdan sordular. Hangi uşağı? Girişte bekleyen, saçlarına ak düşmüş, kırmızı yüzlü uşağı. İvan Fyodorovich'in yanına girmek için beklerken. Çok tuhaf, dedi Lizaveta Prokofievna. Aglaya annesinin sözünü kesti. Demokrat prens, dedi. Alexei'ye anlattığınıza göre bize de anlatmak zorundasınız. Adelaide, anlatmanızı ısrarla istiyorum, diye diretti. Prens Adelaide'a döndü. Demin gerçekten de, dedi. Biraz heyecanlanmıştı. Çok çabuk ve safça heyecanlandığı anlaşılıyordu. Gerçekten de tablonuz için benden bir konu istediğinizde şöyle bir öneride bulunmayı düşünmüştüm size. İdam sehpasında ayakta duran bir idam mahkumunun başını giyotinin altına koymadan bir dakika önceki yüzünü. Nasıl yani, yüzünü mü? Yalnızca yüzünü mü, diye sordu Adelaide. Tuhaf bir konu. Nasıl bir tablo olur ki bu? Prens ısrar etti. Nasıl olacağını bilmiyorum, dedi. Heyecanlıydı. Geçenlerde Basel'de böyle bir tablo gördüm. Onu size anlatmayı çok istiyorum. Bir gün anlatırım. Çok şaşırtmıştı beni. Basel'deki o tabloyu sonra anlatırsınız, dedi Adelaide. Şimdi siz bana o idam tablosunu anlatın. O anı kafanızda nasıl canlandırdığınızı açıklayabilir misiniz bana? Tabloda nasıl vermeliyim o yüzü? Yalnızca yüz mü olacak tabloda? Nasıl bir yüz? Prens anlatmaya dünden hazırmış gibi. Ölümden tam bir dakika önceki o an, diye başladı. Kendini hatıralara kaptırmış, her şeyi unutmuş gibiydi. Merdivenden çıkarken tam idam sehpasına ayağını bastığı an, o anda dönüp benden yana baktı. Yüzünü gördüm ve o anda her şeyi anladım. Çok zor bunu anlatmak. Sizin veya başka birinin bunun resmini yapmasını öylesine çok, öylesine çok isterdim ki. En çok da sizin yapmanızı. Böyle bir tablonun yararlı bile olacağını düşünüyordum. Biliyor musunuz? Her şeyi ayrıntılarıyla vermek gerekir bu tabloda. Her şeyi, her şeyi. Zindanda yatıyordu. En azından bir hafta sonra idam edileceğini düşünüyordu. Olağan işlemlerin tamamlanmasının, yazısının gerekli yerlere gidip gelmesinin en azından bir hafta süreceğini hesaplıyordu. Ama nedense birden kısalmıştı süre. Sabaha karşı saat 5'te uyuyordu idam mahkumu. Ekim'in sonlarıydı. Sabahın saat 5'inde hava soğuk, ortalık karanlıktı. Cezaevi görevlilerinden biri yanında gardiyanla hücresine girdi ve usulca dokundu omuzuna. İdam mahkumu yattığı yerde dirseğine dayanarak hafifçe doğruldu. Işık yanıyordu. Ne oluyor, diye sordu. Saat 10'da idam cezanı uygulanacak. Uyku sersemliğiyle inanmadı buna mahkum. İtiraz etmeye, yazının ancak bir hafta sonra geleceğini söylemeye çalıştı. Ama iyice ayılınca itiraz etmeyi kesti, sustu. Neden sonra şöyle dediğini anlatıyorlardı. Birden çok ağır geldi. Sonra yine susmuş, ağzını açıp bir şey söylemek istememiş. Bilinen

Hazırlıklar 3-4 saat sürmüş. Papaz gelmiş. Kahvaltısını getirip önüne koymuşlar. Kahvaltıda şarap, kahve ve sığır eti varmış. Bir şaka mıydı bu? Ne acımasızlıktı bu öyle? Öte yandan bu iyi niyetli insanlar bir kötülük düşünmeden yapıyorlardı bunu. İnsan sevgisinden böyle davrandıklarına inanıyorlardı. Sonra gömlek. İdam gömleğinin nasıl olduğunu bilir misiniz? Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra nihayet üstü açık bir arabaya bindirip kentin sokaklarında idam sehpasının olduğu alana doğru yola çıkartmışlar onu. Öyle sanıyorum ki arabada giderken de önünde uzun bir hayatın olduğunu düşünüyordu. Yolda belki de şöyle geçiriyordu içinden. Önümde uzun bir hayat var. 3 sokak geçeceğiz. İşte birinciyi geçtik. Sonra şu sokak var. Arkasından sağ yanında fırın olan sokak gelecek. Daha fırına çok var. Sokaklarda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bağırıp çağırıyorlardı. 10.000 insan, 10.000 çift göz. Bütün bunlara katlanması gerekiyordu. Şöyle geçiriyordu içinden. 10.000 insan ama kimse idam etmiyor onları. Oysa beni ediyorlar. Bütün bunlar daha önce olmuştu. İdam sehpasına küçük bir merdivenle çıkılıyordu. Merdivenin önüne gelince birden ağlamaya başladı mahkum. Oysa güçlü kuvvetli, acımasız bir adamdı. Öyle diyorlardı. Papaz bir an ayrılmıyordu yanından. Arabada da yanındaydı. Durmadan bir şeyler söylüyordu ona. Ama mahkumun onu duyduğu kuşkuluydu. Önce dinlemeye başlıyor ama üçüncü sözcükten sonrasını duymuyor, anlamıyordu. Öyle olsa gerekti. Sonunda merdiveni çıkmaya başladı. Ayakları bağlı olduğu için küçük adımlar atabiliyordu. Papaz zeki biri olsa gerekti. Konuşmuyordu şimdi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: 23 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan, önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklaştı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi, teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
1: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.
1: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı.
1: Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve

0: kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı 81 ilimizin her biri hissedecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Bugün devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yarınsa İran halkı İmam Hümeyni Musalla Camii'nde saygı duruşunda bulunacak ve ardından cenaze merasimleri başlayacak. Son cenaze töreniyle defin işlemi 9 Temmuz'da Meşhed kenti gerçekleştirilecek. Hamane için Irak'ta Kerbela ve Necef şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamane'nin cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
2: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği takdirde İran'ın uygun tedbirleri hayata geçireceğini vurguladı. İsrail'in İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yaz Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri için bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit, dul ve yetim aylıklarına yansıyacak. Bu arada AK Parti en düşük emekli aylığını arttıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi

0: vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Bayburt'ta konuşan bakan çiftçinin gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonu da vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründeki sigortalılara 3 ayda yaklaşık 7 milyar lira destek sağladığını söyledi. Benzer desteğin turizm sektöründeki işletmelere de verileceğini belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın sonuna geldik dedi. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti.
1: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
0: Türk savunma ve havacılık sanayi de ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. Bu arada İletişim Başkanlığı sosyal medyada yer alan Aselsan'ın ABD menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık iade cihazlarında iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını açıkladı.
2: Sadece iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani doğa ile inşallah ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağı sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki kişi tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi. 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik şüphelilerden Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın tutuklanmasına karar verdi. 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada ilk etapta 10 kişi gözaltına alınmış. Perşembe günü düzenlenen operasyonla 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında rüşvet vermek suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Deniz Göktaş, Deniz

değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığını vurguladı. Deniz Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama, telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlar da sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece ceza sebebi sayılmayacak. Sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun amfi ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var: ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Cezai işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdırdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlarsa yolcular için hizmet vermeye devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi.

0: 17 yaş altı basketbol milli takımımız önemli bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlar İstanbul'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale çıktı. Milliler final yolunda yarın saat 20.45'te Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım belli oluyor. Günün ilk maçında Avustralya ile Mısır şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Saat 1'de Arjantin'e Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaları TRT 1 ve Tabi'den naklen izleyebilirsiniz. Fenerbahçe stoper mevkisini Nathan Ake ile güçlendirdi. Sarı lacivertliler oyuncunun Avusturya kampına katılacağını duyurdu. Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Kamerunlu kaleciyi bir yılda daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği de kaydedildi. Yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 17, İstanbul, İzmir ve Adana 24, Bursa, Gaziantep ve Samsun 22, Antalya 20, Trabzon 25, Kayseri 18, Erzurum 12, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 28, Van 15 ve Kars 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme

ve 10 Temmuz 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 3 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 23 saniye doğu. 40 derece 42 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 39 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 23 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 46 saniye doğu. Denizcilere yerel 675 sayılı bildiri Akdeniz atış eğitimi 1 Temmuz 2026 tarihi saat 00.01'den 30 Eylül 2026 tarihi saat 23.59'a kadar 36 derece 23 dakika 51 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 48 saniye doğu mevkii merkez olmak üzere 0.6 mili yarıçaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere yerel 688 sayılı bildiri Marmara Denizi yaz ve yelken yarışları 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Kalamış Tuzla Yalova Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: içinde.
1: İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi bir hafta aranın ardından Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.23'e doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikte olacağız. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Soner Yiğit ve mikrofonda ben Sevda Türker'i programımızın başında sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz ve elbette hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın birinci bölümünde Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve yönetmen Profesör Doktor Kurtuluş Özgen olacak. Programımızın ikinci bölümünde bir edebiyat topluluğu olarak kitap kulüplerini ele alacağız. Bu konuyu da yaklaşık 20 yıldır kesintisiz devam eden bir kitap kulübünün kurucusu Özlem Cengiz'le konuşacağız. Kendisini stüdyomuzda ağırlayacağız. Programımızın üçüncü bölümünde Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Yeter Adaşeko telefonla katılacak programımıza ve kendisiyle gündemdeki bir konuyu, sıcak hava dalgaları ve ısı kubbelerini konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk mizahının önemli isimlerinden Orhan Boran var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: sevgili dinleyenlerimiz, kurgunun sınırlarından çıkıp hakikatin peşine düşen belgeseller sadece anı kaydetmekte kalmaz, aynı zamanda bir ülkenin, bir toplumun hafızasını inşa eder. Peki Türkiye'de bu hafıza nasıl şekillendi? İlk siyah beyaz karelerden bugünün dijital platformlarına kadar belgesel sinemamız hangi yollardan geçti, hangi dertleri dert edindi? Bu gece Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini konuşmak üzere değerli bir konuğumuz var şu anda kendisi. Stüdyomuzda hem akademik anlamda çalışmaları var hem de belgesel sinema anlamında çok değerli eserler veriyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda yönetmen Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Özgen. Sayın Özgen merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizinle en son birlikteliğimizde yine çok değerli bir çalışmanın içindeydiniz. Süha Arın ki Türk belgesel sinemasında bir ekol, bir dönüm noktası.
1: Omurgası olarak
0: evet,
1: tanımlıyoruz.
0: Omurgası. Onunla ilgili çok güzel bir çalışmanız var. O çalışma için, o çalışmayı tanıtmak için sizinle birlikte olmuştuk. Önce onu soralım. Nasıl gidiyor çalışmalarınız?
1: Çekimleri bayağı ilerlettik. Ekim'e kadar tamamlamayı planlıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra kurgu aşamamız olacak. İşte arşiv taraması, doğru seslendirmeciyi, spikeri bulma çalışmaları, beste çalışmaları. Herhalde işte 6-7 aya bitirmeyi umuyoruz. Evet. Uzayabilir. Bilemiyoruz
0: evet.
1: Onu.
0: İnanılmaz bir emek. Kolay gelsin
1: evet,
0: diye.
1: Ekip emeği tabii. Bana
0: tabii ki elbette.
1: Ama.
0: Elbette. Bugünkü konumuzsa Türkiye'de belgesel sinemanın tarihi. Sizin eşliğinizde, sizin yönlendirmenizde, rehberliğinizde bunu öğrenmek istiyoruz. Ama önce arzu ederseniz kavramsal çerçeveyi çizelim. Belgesel sinema nedir? Neden böyle bir alanda insanlar ürün verme ihtiyacı hissetti? Neye hizmet eder? Elbette birkaç soruyu arka arkaya soruyorum ama belgesel sinemada yönetmenin rolü nedir? Belgesel sinema olanı olduğu gibi mi aktarır, bir yorum var mıdır içinde? Bütün bunlara ilişkin bir genel değerlendirme alalım sizden. Arkasından da tarihi arka planda Türkiye'deki gelişimine bakalım.
1: Önce şunu söyleyerek başlayayım. Sinema dediğimiz alan belge filmlerle başlıyor. Yani aslında ilk gördüğümüz, ilk çekilen filmler belgeselin omurgasını oluşturan belge filmler. Lumière kardeşler, Edison, Edward Maybridge. Dolayısıyla bir belgeleme hali en başından beri sinemada ve hatta fotoğrafta var. Sonra belgesel olarak ayrılmasının temel sebebi bir kısım düşünürün, sanatçının bu büyük potansiyeli keşfettikten sonra daha iyi bir toplum düzeni, daha müreffeh bir gelecek için kitlelerin nasıl bilgilendirileceğini, nasıl eğitileceğine dair kafa yormaları. John Grierson, Sovyet işte sinemacıları, Avrupa'daki çeşitli sinemacılar, Joris Ivens gibi, Paul Rota gibi bu belgesel sinemada büyük bir potansiyel görüyorlar. Yani toplumsal bilinci inşa etme yolunda.
0: Bir araç, evet.
1: Önemli bir araç. Bir de büyük bir kitlesel etki altına alma ve eğitme potansiyeli var. Bunu olumlu anlamda da kullanabilirsiniz. Olumsuz anlamda da. Tıpkı
0: bunun da örnekleri var değil mi?
1: Gibi,
0: evet.
1: Tabii çok trajik örnekleri evet. De var. Dolayısıyla bu imkanı topluma dönük, daha toplumcu kafa yapısına sahip sinemacılar belgesel filmler üreterek bunu kurmaya çalışıyorlar. Ben hep tekrar ediyorum her fırsatta, her platformda. Rahmetli Ünsal Oskar hocamızın bir sözüdür. Belgesel sinema için en kısa en net tanımlardan biri sahte bilincin panzehiridir der. Gerçekten
0: tekrar edelim. Sahte bilincin panzehiridir
1: belgesel
0: evet.
1: Sinema der. Gani gani rahmet eylesin hocamız. Böyle bir impact faktörü, güç, etki yaratma imkanı var. Dolayısıyla buralarda derdi olan bir takım sinemacılar kurmaca olmayan evreni tercih ediyorlar. Kurmaca filmleri tercih edenler de var. Böyle de bir gelenek doğmuş oluyor.
0: Peki hangi yıllar hocam? Süreç olarak nereye denk geliyor?
1: 1926'da ilk John Grierson Moana adlı filmi seyrettikten sonra New York Sun gazetesinde yazdığı bir makalede bir filme belgesel değeri atfediyor ilk defa. Sonra tanımlar geliyor. Ama 30'lardan itibaren değişik ifade kipleri, modaliteler şeklinde günümüze kadar çok sayıda belgesel üretile geldi, devam ediyor. Temel mesele de iki klik var burada da. Bir grup gerçekliği aktarma iddiasıyla belgesel filmler yapıyorlar. Benim de içinde olduğum başka bir grupta, birazdan onu da değineceğiz, olgusallıklara sadık kalarak insan öyküleri, insana dair öyküler aktarıyorlar. Çünkü benim bakışım, net bir objektif pozisyon sanatçı alamaz. Yaptığı her iş ne kadar gerçekliklere, olgusallıklara sadık kalırsa da kalsın, bir pozisyonu, bir bakış açısını, bir dünya görüşünü kapsar. Çünkü kendi üzerinden filmi yapan geçirir. Gözlemci belgesel vardı, çok müdahale etmez olaylara. Orada bile filmi yapanın kamerayı koyduğu açı tercihi
0: bir
1: tercihtir ve bir öznelliktir. Yani 365 noktamız var. 364'ünü dışarıda bırakıyorsunuz ve bir açıyı koymayı tercih ediyorsunuz. Kaldı ki diğer belgesel modlarında, mesela açıklayıcı belgesel var, metin yazıyorsunuz. Tamamıyla sizin yönlendirdiğiniz bir şey. Neyi dışarıda bırakıyorsunuz, neyi içeri alıyorsunuz, neyi ön plana çıkarıyorsunuz, neyi olumluyorsunuz, neyi olumsuzluyorsunuz. Ya da katılımcı belgesel modalitesinde bayağı biz belgeselciyi takip ediyoruz. Onun macerasını,

0: Ya da benim çok sevdiğim Deneme Film diye de adlandırılan öz düşünümsel belgesel şey var. Orada zaten filmi yapan aynı zamanda gerçekliktedir, onu sorguluyor. Ve bütün deneyimi kendi üzerinden kıvırarak, kendi üzerine eğip bükerek izleyicilere aktarıyor. Dolayısıyla çok tartışmalı bir konu günümüzde de. Çok da önemli ve lezzetli bir konudur. Ama önemli olan şu, belgesel filmden söz ediyorsak, tarihsel toplumsal dünyadaki olgusallıklara sadık kalıyoruz.
1: Evet.
0: Onları tahrip etmiyoruz.
1: Evet. Peki efendim, şimdi genel bir bilgi verdik, çeşitlerinden bahsettiniz
0: Kısaca.
1: dinleyenlerimize. Evet. Kısaca aktaracağınız bu alanda, kavramsal alanda başka bir şey yoksa tarihsel sürece, özellikle ülkemizde geçelim arzu
0: Geçelim.
1: ederseniz. Bu konuda da tartışmalar var zannediyorum.
0: Evet.
1: İlk ne zaman, nasıl belgesel film hayatımıza girdi? Sizin hangi görüşte olduğunuzu da merak ediyoruz başlangıç
0: Ben
1: noktası açısından.
0: Burçak Evren Hoca'nın açığa çıkardığı yolda olmayı tercih edenlerim. Ama şey de anlaşılabiliyor. İlk Türkiye'de üretilen belge filmi 1914 yılında, 14 Kasım 1914 yılında Fuat Uskunay'ın Ayastofanos'taki Rus adresinin yıkılışı belge filmi olarak resmi tarih yazımına geçti uzun yıllar. Nejat Özon hocamız kökenli bir tarih yazımıydı bu. O anlamda da anlaşılabilir bir şey buradan başlatmak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti soykök ilişkisi olarak kendini aradığında böyle bir tarihlendirmeye gidilmiş. Ama o dönemin Osmanlı tebaası, Osmanlı dönemi, Osmanlı son dönemi olduğunu düşündüğümüzde Osmanlı minnettar sistemi içine giren bütün unsurlar Osmanlı'nın unsurları sayılıyorlar. Dolayısıyla yani
1: Daha geri
0: Manaki kardeşlere gidebiliyoruz
1: gidebiliyoruz,
0: tabii.
1: evet.
0: Ve Manaki kardeşlerin ürettiği filmleri kendi belgesel sinemamız açısından başlangıç sayabiliriz. Ama orada da şöyle bir enteresan bir durum var. Bugün Kuzey Makedonya diye adlandırılan Makedonya Devleti de Manaki kardeşleri kendi sinemasının başlangıcı olarak görüyor. Yunanistan da kendi sinemasının başlangıcı olarak görüyor. Enteresan olan, Kuzey Makedonya coğrafyasında olsalar bile bir Macar köyünde doğup büyüyor Manaki kardeşler. Etnik olarak Macarlar aslında, ama bütün Balkanlar bir şekilde sahip çıkıyor. Ben de bizim sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi ilk çektikleri film, köyleri de anneannelerini
1: Ben de onu
0: çekiyorlar.
1: soracaktım. Neyi
0: 1905 yılında
1: çekmişler? Evet.
0: ve köyü çekiyorlar. O Osmanlı tebaasıyla ya da Osmanlı İmparatorluğu'yla ilişkili olmasa bile 1911'de Sultan 5. Reşat bölgeyi ziyaret ediyor. Manastır ve Selanik. O çekimler başlangıç olarak alınabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Pekala, sonrasına bakalım. Şimdi bu az önce de ifade ettik, bu konuda tartışmalı bir alan var. Ama sizin benimsediğiniz başlangıç tarihini ifade ettiniz siz. Sonraki dönemde neyi görüyoruz?
0: Tabii Osmanlı'da bu sinemanın gücünü keşfediyor. Aslında şöyle de enteresan bir şey var. İkinci Abdülhamit çok zeki bir padişah ve yeniliklere çok açık. Fransız bir tiyatroyu çok seviyor, çok düşkün. Tiyatroyu sarayında organize eden Bernard isimli bir tiyatro eğitmeni var. O oyunları da şeyleri de şey yapıyor. O sık sık izin alıp padişahtan şeye gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Bir gidişinde bu sinematografı da keşfedip getirttiriyor ve aslında Türkiye topraklarındaki ilk film gösterimi Sultan Abdülhamit'e yapılıyor. Ama tarihi bilinmiyor. Bu çok enteresan. Ama Lumière kardeşlerin kameramanları ve şeyleri Türkiye'ye geliyorlar ve tam şey de çok enteresandır. Mesela 22 Mart 1895 olarak bilinir ilk sinemanın büyük salonda gösteriliyor Paris'te. Aslında o halka açık bir gösterim değil. Kapalı devre bir gösterim. Daha sonra 28 Aralık 1895'te halka açıyor Lumière kardeşler sinemayı, sinematografı. Türkiye'de de ilk gösterim o anlamda İspinok birhanesinde, Galatasaray'da, Galatasaray Lisesi'nin hemen karşısında gerçekleştiriliyor. Lumière kardeşlerin çalışanları sinematografları gösteriyorlar ve gene kapalı bir kitleye gösteriliyor. 10 gün sonra halka açılıyor ve
1: yeni bir teknoloji nasıl karşılanıyor?
0: Aynı Paris'teki tepkiler veriyor. Tabii biraz onu anlamak lazım. Daha önce hiç görülmemiş, deneyimlenmemiş bir şey. Ve ilk çekimler aslında Lumière kardeşlerin fabrikadan çıkan işçilerdir. Ama en etki yaratanı Trenin Gara Girişi isimli belge filmleri, bir dakika olan. İspinok Birhanesi'nde de aynı tepkilerle karşılaşıyor. Muhtemelen aynı seti, 10 filmlik aynı seti gösterdiler. Çünkü 30 dakika olduğundan bahsediliyor. Ve büyük bir tedirginlik. İnsanlar, el ele tutuşmalar, korkmalar, kaçışanlar falan filan. Evet, böyle bir deneyim oluyor. Ama çok hızlı yaygınlaşıyor Osmanlı topraklarında da. Bu arada 2. Abdülhamit'in özel izniyle de Lumière'in kameramanları gelip Türkiye'de çekimlere başlıyorlar. Hatta notlarıma da almıştım. 1897'de Alexandro Piroma kardeşlerden Haliç Panoraması diye 1 dakika 18 saniyelik bir çekim yapıyor. Denizin üzerinden manzarayı çekiyor ve bu dünyada çekilmiş ikinci kaydırma çekim, yani hareketli çekim.
1: Evet,
0: Türkiye'de gerçekleşiyor. Ondan sonra tabii bu gücü Enver Paşa fark ediyor. Bunu hani büyük bir imkan olarak kullanabiliriz diye ve Merkez Ordu Sinema Dairesi'ni kurduruyor. Roman uyruklu Sigmund Weinberg'e. Weinberg aynı zamanda Osmanlı'da Pate'nin temsilcisi ve Lumière'lerin temsilcisi olarak. Ve yanına da asistan olarak Fuat Uskunay'ı veriyorlar.
1: Ki az önce konuşmamızın başında söz ettiğimiz
0: yedek subay o zamanlar.
1: Evet,
0: çok
1: başlangıç olarak kabul edilen.
0: Tabii
1: edeyen,
0: bir sürü de film üretiyor daha sonra. Ve bu işte Ordu Fotofilm Dairesi bir sürü şeyi belgeliyor döneminde. İşte Çanakkale Savaşı'nı belgeliyor, komutanların gelişini, şunu bunu belgeliyor. Böyle bir süreç devam ediyor. Daha sonra 1922 yılında ilk belgesel film diye tanımlanabileceğimiz bir film üretiyorlar. İstiklal Zaferi ya da İzmir Zaferi diye adlandırılan bir film. Fuat Uskunay yapıyor bunu. Ve bu filmden bir süre sonra kurmaca film de Türkiye'de çok yaygınlaşıyor. Ve ağırlıklı propaganda filmleri üzerinden, yani o zamanki resmi devlet görüşü neyse onu belleten, anlatan, açıklayan filmler yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı üzerine çok film yapılıyor o dönemde. İşte 1934 yılında böyle artık özel film şirketleri de kurulmuş. İpek Film var. Kurmaca filmler üretiyorlar aslında. Muhsin Ertuğrul yönetici olarak ve yönetmen olarak başında. Yakın dostu Nazım Hikmet'i getiriyor beraber çalışmalar için. Nazım Hikmet bir süre çok yetenekli biri olduğu için kurmaca filmlere senaryolar yazıyor. Ama o dönemde iki tane belgesel üretiyor İpek Film için. 30'ar dakika civarında bu belgeseller. Bursa Senfonisi ve İstanbul Senfonisi belgeselleri. Tabii kent senfonileri o dönem bütün Avrupa'da üretilen önemli filmler. Böyle biraz şiirsel film belgesel özelliği taşıyorlar. Bir senfonik harmoni çokluğunda, ki zaten bir senfoni müziğiyle beraber çalışan filmler. Bir anlatıcı, bir takip söz konusu değil. Böyle lirik, kentteki kent kavramı burada çok önemli. Çünkü artık modern kentten bahsediyoruz ve büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Artık işçilerin, yani eskinin köylülerinin, o dönemin sanayi devrimi sonrasının, endüstrileşmenin, işçilerin doldurduğu çok büyük insan kitlelerinin olduğu ve bir şekilde öyle ya da böyle bir düzen içinde akan bir kent. Sabah erkenden uyanılıyor, işlere gidiliyor, molalar veriliyor, oluyor, bu oluyor falan. Böyle bir kent senfonileri, filmler dönemi vardır. Nazım Hikmet'in bu iki filmi yönetmeni olarak aslında ilk bağımsız Türk belgesel sinemacısı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok biliniyor mu efendim?
0: Şimdi bizim ülkemizde maalesef geçmişten günümüze kadar görsel işitsel anlamda ciddi bir belge bilgi problemi var. Yani biz bunları çeşitli dergilerden, mecmualardan, şuralardan, buralardan tarayarak çıkarıyoruz.
1: Bu filmler kaldı mı efendim?
0: Hemen onu anlatayım. Türk belgesel sineması tarihinin bir problemi, bir tarihsizliği de biz bu filmlerin hikayelerini anlatıyoruz, kendilerine ulaşamıyoruz. Çeşitli sebeplerden bu film arşivleri dağılmış oluyor ama çeşitli sebepleri var bunların. Önemli sebeplerinden biri de bilgi, belge ve arşivle kurduğumuz hem devlet olarak hem halk olarak arızalı ilişki diyebilirim. Hı hı. Çok yeni yeni kıymeti.
1: Evet, tarihimizi kaybediyoruz bunların. Değil mi?
0: Çok
1: hafızamızı
0: önemli.
1: Kaybediyoruz.
0: Yani bu filmler elimizde olsa inanılmaz bir
1: arşiv.
0: Şey. O yüzden biz ama bunu derslerde tıpkı radyo programında yaptığım gibi anlatıyoruz ve geçmek durumunda kalıyoruz. Ama şey, çok büyük bir bilgi yani, dev bir şairin aynı zamanda Türk belgesel sinema tarihinin ilk sivil devlete bağlı olmayan yönetmeni oluyor olması müthiş bir bilgi. Ama filmlere maalesef
1: evet.
0: ulaşamıyoruz ama aynı yıl Kurtuluş Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı olması sebebiyle Sovyetler Birliği'yle de o dönem ilişkiler çok iyi. Yutkeviç'e Sovyetler Birliği'nden davet edilen bir yönetmen Türkiye'nin Kalbi Ankara filmi yaptırıyor. O da çok önemli bir filmdir. Mesela gelenek farklı olduğu için o filme ulaşabiliyoruz. Türkiye'de zamanında Arif Keskin, Çiçek Arif olarak bildiğimiz büyüğümüz getirtti o filmi. DVD olarak arşivlerimize girmesini sağladı. Ben öğrencilerime onu gösterebiliyorum mesela.
1: Onu görebiliyoruz. Peki evet. efendim. Şimdi dönemsel olarak artık 1950'ler değil mi? O döneme geldik zannediyorum.
0: Evet.
1: O dönem için neler söyleyebilirsiniz?
0: Şöyle izah edeyim. 54'lere kadar, 55'lere kadar ağırlıklı üretilen filmler Hakan Aytekin, gene akademisyen yönetmen büyüğümüz, propaganda dönemi olarak tanımladı, bir döneme denk geliyor. Yani devletin resmi görüşü.
1: Cumhuriyet'in ilk yılları,
0: evet,
1: Kurtuluş onları
0: anlatan
1: sonrası.
0: Şey de var. Evet. Sonra Demokrat Parti döneminde işte bu Kore'ye asker gönderme, işte Kore gazileri, şunlar bunlar gibi çalışmalar da var. Ama bir yandan da genç cumhuriyet kıt imkanlarla bir sürü gencini okumaya yurt dışına gönderiyor biliyorsunuz. Oradan gelen birikimle de böyle bir aydın tipi oluşuyor. Daha evrensel değerleri benimseyen, daha insanlığın ürettiği tarihi kültürü değerleri daha bütünleyici bir yapıdan kucaklayan bir aydın tipi. Bunlardan iki tanesi İstanbul Üniversitesi'nde bir araya geliyorlar. Ve İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'ni kuruyorlar. Burada tabii şöyle önemli bir şey var. Bu İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin temel önemi, ilk defa bir belgesel film üretmek için bir kurumsal üniversitede ya da işte şey alanında yapı kuruluyor.
1: İki isim dediniz, isimleri zikretmedik.
0: Onları da hemen sizle paylaşayım. Şurada Fransa'da eğitim almış olan Sabahattin Eyüboğlu var. O böyle dil bilimi üzerine ve böyle kültür ve tarih üzerine eğitim alıyor. Almanya'da eğitim almış olan, sanat tarihi, arkeoloji eğitim almış olan Masal Şevket İpşiroğlu var. Çok iyi, uzun yıllara dayanan bir ortaklık kuruyorlar. Ama enteresan iki karakter. Sabahattin Eyüboğlu son derece uyumlu, munis, her ortama adapte olabilen bir karakterken İpşiroğlu son derece sert, Alman ismi kalmış. Hani mümkünse gittiği köyü dönüştürmeye kalkan bir karakter. Ama ikisinin ortaklığından belli bir dönem çok önemli filmler çıkıyor. Merkez gayri resmi olarak 1954 yılında kuruluyor. Resmi olaraksa 1957 yılında kuruluyor. İlk ürettikleri film meşhur Hitit Güneşi belgeseli. 30 dakikalık bir belgesel. Ve bu filmle Berlin Film Festivali'ne başvuruyorlar. Ve belgesel kategorisinde Gümüş Ayı ödülünü alıyorlar. En iyi ikinci film.
1: Peki efendim, İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nde aynı zamanda bir eğitim süreci var mı? Yani arkadan gelen gençler açısından bir sistem kuruluyor mu? Ya da bu sistemin temelleri atılıyor mu bu dönemde?
0: Aynı zamanda hoca bu iki karakter. Onları da öğrencileri ister istemez orada olacak ama asıl temel dertleri, Eyüboğlu'nun deyimiyle söylüyorum, bir Anadolu destanı yazmak.
1: Evet.
0: Yani Anadolu'yu tarihsel ve kültürel bir bütün olarak antik çağlardan bu yana bir ortak insanlık mirası olarak tüm dünyaya tanıtmak ve anlatmak. Ve kültürel sürekliliği anlatmak. Yani biz burada hep beraberiz, bir aradayız ve bir potada eriyoruz ve çok eski dönemlerden, Hititler döneminden kalan işte tarihi kültürel etki bizim kendi öz sahip çıkmamız gereken kültürel mirasımızdır,
1: evet,
0: şeklinde bakıyorlar.
1: Evet, Hitit Güneşi belgeselinden bahsettiniz.
0: Evet, 6. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde en iyi ikinci belgesel

0: ödüllü kazanıyor. Çok önemli çünkü belli sayıda ana film festivali var dünyada. Bunları mesela A takımı diyebiliriz. Onlardan birinde ödül kazanmış oluyor. Bu aslında hani o anlamda
1: Bir
0: bir büyük
1: dönüm
0: festivalde
1: noktası değil mi?
0: kazanılmış tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii Türkiye'de şu çeşitli talihsizlikler oluyor. Kurumsal yapıların da başına geliyor. Bir süre sonra bu merkezi kapatıyorlar. Merkez kapatılınca yakın arkadaşları Şakir Eczacıbaşı. Eczacıbaşı bünyesinde onlara sponsor olarak destek oluyor. Bir süre de Eczacıbaşı filmleri adı altında anılan onun sponsorluğunda filmler üretiyorlar. Gene aynı. Bu dönemde aynı zamanda bu aydın tipine kültürel hümanizma döneminin aslında belgeselcileri diyoruz. Gene Hakan Aytekin'in tanımlaması bu. Demin açıklamaya çalıştım. Aslında zamanımız çok yok ama hani bu Mavi Anadolu
1: 3 dakikamız
0: geleneğinin
1: var efendim bugün için, ama şöyle bir şey
0: tamam.
1: yapabiliriz. Elbette konu çok geniş, özetle geçiyoruz ama bir başka programımızda devam edebiliriz kaldığımız
0: Evet,
1: yerden.
0: yani
1: Onda bir
0: bu
1: sıkıntı yok.
0: İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin işlerine bakalım. Çünkü bu Mavi Anadolu geleneği de önemli. Halikarnas balıkçısının başladığı 1949'da gezilerle bir araya gelen
1: Mavi
0: Azra Erhat'ın
1: yolculuk,
0: olduğu
1: evet.
0: Mavi Yolculuklar, Mina Ungan'ın olduğu çok önemli bir arkadaş ve entelektüel ekibin oluşturduğu bir bakış bu. Yani kıta Avrupa'sının kendi köklerini Antik Yunan'da aramasına bir cevap olarak o Antik Yunan dediğimiz yapı aslında bu topraklarda Anadolu'da
1: Anadolu
0: kurulmuştur ve
1: coğrafyasında, evet.
0: İonya'dır aslı ve o büyük düşünürler, büyük işte matematikler şunlar bunlar. Bakınız bizim
1: Bu
0: Anadolu'nun
1: topraklardan
0: insanlarıdır
1: çıkmıştır, evet.
0: çıkmıştır gibi bir tez var. Azra Erhat özellikle bunu çok savunuyor. Enteresan bir konu. Onu daha detaylı açıklayabiliriz. Bunun arkasında ama bu şöyle bir önlemeye sahip bu İstanbul Üniversitesi Film Merkezi. Kurumsallaşmanın altyapısını oluşturuyor. Daha sonra gene ileride şey yaparsak Çelik Gülersoy, Türkiye Türk Otomobil Kurumu'yla Suar'ın ortaklığı da o kurumsallaşmayı kalıcı olarak tesis ediyor. Ve o bir modern Türk belgeselciliğinden söz edebilir hale geliyoruz
1: Evet.
0: o zaman.
1: Tabii bundan sonra TRT yılları başlayacak, değil mi efendim?
0: TRT Türk belgesel tarihinde çok
1: Bir
0: önemli
1: başka
0: bir yere
1: dönüm
0: sahip.
1: noktası.
0: Önemli bir okul. Sohaca'dan da çok etkilenmişler, öğrenmişler ama çok önemli belgesel filmler ve belgesel sinemacılar yetiştirmiş bir kurum.
1: Evet. Peki efendim, o zaman burada bırakalım. Bundan sonraki birlikteliğimizde kaldığımız yerden devam ederiz değerli hocam. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda yönetmen Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Özgen bizimle birlikteydi. Türkiye'de belgesel sinemanın tarihine başladık diyelim. İlk önce bir belgesel sinemaya ilişkin kavramsal çerçeveyi çizdik. Sonra tarihi arka plana bakmaya başladık. Bu gece için çok teşekkür ediyoruz efendim size. İyi geceler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızda bu dakikalardan itibaren kitaplardan, kitap kulüplerinden bahsedeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Kitap kulübü kurucusu Sayın Özlem Cengiz bizimle birlikte. Bir edebiyat topluluğu olarak kitap kulüpleri aslında konu başlığımız. Yayına girmeden önce şunu düşündüm. Aslında kitap okumak çok bireysel bir eylem. Hepimiz kitabı okuyoruz, o kitapla ilgili bir fikrimiz oluyor, etkileniyoruz. Bunu başkasıyla paylaşmak işin başka bir boyutu. Bu açıdan kitap kulüplerini merak ediyoruz. Siz de bir kitap kulübünün kurucususunuz ve 20 yıl aralıksız devam eden bir kulüpten bahsediyoruz. Bir insan hayatını düşündüğümüz zaman 20 yıl önce doğan bir çocuk şu anda 20 yaşında, çok uzun bir zaman. Bunu sürekli hale getirmek de bir başarı bence. Hikayenin başına dönelim. Neden bir kitap kulübü kurma ihtiyacı hissettiniz? Sizin için bu nasıl bir başlangıçtı?
1: Merhaba Sevda Hanım. Aslında bir kitap kulübü kurma fikrim yoktu. 2004 senesinin Aralık ayında İstanbul'daki okulumun mezunlar yemeğine gittiğimde bir arkadaşla tanışma fırsatım oldu. Onların İstanbul'da kurdukları Tike isminde bir kulüp. Ankara'da acaba siz de kurabilir misiniz gibi bir cümleyle başlayan bir hikaye bizimki.
0: Daha önce hiç kitap kulübü fikri, böyle bir bilgi vesaire var mıydı hayatınızda?
1: Yoktu hayatımda. Kitaplar her zaman oldu. Yani okumaya başlamadan çok daha öncesinde annemin bana okuduğu masallarla başlayan bir süreç. En sevdiğim Cinderella bu arada.
0: Hepimizin galiba.
1: Hep aynı yerde ağladığım için annemin şöyle bir cümlesini hatırlıyorum. Eğer bir daha ağlarsan bu kitabı sana okumayacağım derdi. Tamam söz veriyorum.
0: Neresiydi diye merak ettik efendim.
1: Ben biraz baba düşkünü bir kız çocuğuyum. O babanın kaybı beni her zaman üzdüğü için öyle.

0: Bir annemle anım vardır. 2005 senesinin Şubat ayıydı. İstanbul'daki kitap kulübünün kurucusu arkadaşımız Ankara'ya geldi. O zaman önemli bir bankanın genel müdür yardımcısıydı kendisi. Bana da gelmeden önce dedi ki herkes birer arkadaşını getirsin. Bir oluşum içerisine girebiliriz. Tamam dedim. Ben üniversiteden çok yakın bir arkadaşımı, o bir başka arkadaşını böyle zincirleme reaksiyonla yaklaşık bir 10 kişi bir araya geldik. Birbirini tanımayan 10 kişi bir kitap kulübü kurduk. Şubat ayında toplandık. Mart ayında ilk toplantımızı gerçekleştirdik. 2005 Mart ayı. İstanbul'daki arkadaşlarımız bize bir jest yaptılar. Bizim adımıza çok sevdiğimiz Turgut Özakman'ı bizim kulübün ilk konuğu olarak gönderdiler bize. Yani Turgut Hoca
1: Çok
0: bizim
1: büyük bir
0: çok büyük bir
1: jest değil
0: jest.
1: mi?
0: Evet, çok
1: Evet,
0: büyük bir
1: efendim.
0: jest. Çünkü Turgut Hoca o sırada aslında Şu Çılgın Türkleri yazıyordu. Ve biz toplantının sonunda hoca bize dedi ki çocuklar size bir haberim var. Nisan ayında bir kitabım çıkacak. İlk sizinle paylaşıyorum bunu. Ondan sonra biz hocayla Mayıs ayında belki de bir kitap kulübü olarak ilk kez Polatlı'ya onunla geziye gidip Çılgın Türkleri konuşan bir kulüp haline
1: Büyük ve
0: dönüştük.
1: iddialı bir başlangıç değil mi
0: Evet,
1: efendim? Şimdi o
0: evet.
1: standardı 20 yıl
0: Evet,
1: boyunca
0: sürdürmek oldukça
1: sürdürmek
0: zor.
1: oldukça
0: Evet.
1: zor olmalı.
0: İkinci toplantımıza çok sevdiğim Nazlı Eray davetimizi kabul ederek gelmişti.
1: Ki Ankaralı bir
0: Evet,
1: yazar.
0: Ankaralı ve benim de yani 90'lı yılların başından beri takip ettiğim, hani doğum gününe kadar bildiğim bir yazar olduğu için Nazlı Hanım benim için hakikaten yeri ayrıdır. Hem dünyası hem kişiliğiyle. Turgut Hoca ile biz Mayıs ayında Polatlı'ya geziye gittik ve sonrasında zaten hani kulübün dinamiği hep bu şekilde devam etti.
1: Kaç kişisiniz? 10 kişi devam ediyor musunuz yoksa genişlemeye başladınız
0: Şöyle
1: mı?
0: ilk yıl
1: Önce şunu
0: 12,
1: sorayım, çok özür dilerim. Şu
0: estağfurullah.
1: anda kaç kişi? Onu
0: Şu
1: bir.
0: anda aslında resmi rakam 20 kişi ama tabii bu 12 ile 15 arasında değişiyor gelen arkadaşlar programlarına göre. Biz ilk yıl 12 kişi başladık. Sonra aradan 2 sene geçti, 7 kişiye düştük. 6-7 kişi yaklaşık birkaç yıl sadece birbirimizi dinleyerek devam ettik ama ben hiç bırakmadım işin ucunu. Sanırım disiplin okumak için de çok önemli bir faktör. Herkes bazen şey diyordu, özlemin kuralları, özlem alır, özlem çıkarır kulüpten ama bugün geldiğimiz noktada düşünüyorum doğru şeyler yapmışım. Çünkü şu an mesela gruptaki arkadaşlarım bir aile gibi birbirine bağlı ve kulüp toplantısını kaçırdıklarında üzülüyorlar. Bu da herhalde yanlış bir şey yapmadığımın göstergesi olsa
1: Göstergesi
0: gerek.
1: elbette.
0: Bizim tabii şimdi okuma çıtamız biraz yüksekten başladığı için arada sırada düşürmek isteyen arkadaşlar oldu. Sonra onlar hayatımızdan çıktılar. Bir sistemle çalışmak gerektiğinde,
1: Ben de onu sormak istiyorum.
0: evet.
1: Şimdi bir böyle bir yapı içinde olmayan dinleyenlerimiz için belki de her kitap kulübü bu yapıda çalışmıyor. Elbette onu da dikkate alarak nasıl bir çalışma sistemi var? Kitap kulübünüzün kitaplar nasıl seçilir? Bir kitap kulübü toplandığı zaman ne konuşulur? Nasıl bir değerlendirme yapılır? Bize onları anlatın lütfen.
0: Tabii şimdi 21 yıl neredeyse Mart 2005 bugün geldiğimiz nokta 21 yıllık bir kitap kulübünde ister istemez biraz sistematik gitmek gerekiyor. Bu arada şunu söylemem gerek, benim ikinci bir kitap kulübüm daha var. O da hayatımda
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: önemli bir yere sahiptir. O da 2006'nın Aralık ayından itibaren başlayan bir Avrupa Birliği projesiydi, Readcom. Halihazırda devam ediyor. Biz 2 yıl proje olarak devam ettik. Sonrasında madem Reading for Adults, büyükler okusun diye kurulmuş bir kulüp, neden devam etmiyoruz sloganıyla hala devam ediyoruz ve oranın da bir özelliği farklı dillerden çeviri yapan hocalarımızı ağırlıyoruz, yazarları ağırlıyoruz. O yüzden mesela onun dinamiği daha başka, bizim kulübün Power of Book'un dinamiği daha başka. Biz zaman zaman tematik çalışmalar yapıyoruz. Benim kitap seçme yöntemim açıkçası şu şekilde.
1: Siz mi seçiyorsunuz
0: Çok demokratik olarak genelde ben seçiyorum ama
1: efendim?
0: yani yok birlikte tabii bir hani danıştığım arkadaşlarım var. Çok sevdiğim yani çok iyi edebiyat okurlarıyla bir aradayız. Çok iyi akademisyenlerle bir aradayız. Zaman zaman onların önerileri oluyor ama bir sıralamaya koymak gerektiğinde sıralamada ben biraz daha tek kadın olarak devam ediyor gibi bir durumdayım ama hep beraber aynı ruhu paylaşıyoruz sonuçta. üzerine makale yazılmış, tez yazılmış, kaynak yazılmış kitapları tercih ediyoruz. Yani şu cümlenin altını çizeyim, işte bu çok güzelmiş şeklinde cevaplarla devam eden bir kulüp değiliz açıkçası. Biraz araştırmaya dayalı, çünkü yıllar içerisinde o kadar çok metin okuyup o kadar fazla şey paylaşıyorsunuz ki bir süre sonra hani yüzeysel olmaması gerekiyor yaptığınız çalışmaların. Evet, bunu bir yazılı metin olarak belki bir kenara koyup yazmıyoruz ama hani bizi dinleyenler için söyleyeyim. Kitaplar üzerine yapılmış çok güzel araştırmalar var. Edebiyat incelemeleri, sosyolojik incelemeler. Yani ben mesela son yıllarda kaynak olarak bunları topluyorum. İyi bir kaynak toplayıcısı olduğum için genel olarak arkadaşlarım da bana danışırlar. Elinde şu kaynak var mesela, piyasada bitmiş bir kitabı genelde, evet, bende ararlar. Bu şekilde olduğu için belki de biraz daha sistemimiz kuvvetli devam ediyor. Biraz arkadaşlarımızla birbirine bağlı ve sadakat dolu bir dostlukla yola koyulduk. Kimse ayrılmak istemedi. Ben 15 sene küçük evimde topladım herkesi. Dedim ki acaba ikiye mi bölünsek, sığamıyoruz çünkü mekan çok küçük. Hayır, biz kucak kucağa otururuz, gene devam ederiz dediler. Şimdi farklı bir mekandayız. Bir galerinin içerisinde yer alan bir kafede toplanıyoruz. Mesela bu pazar günü toplantımıza önemli bir çevirmen arkadaşımız geldi. Stendhal'in Aşk'a dair çevirisini yapan Ayberk Erkay geldi ki Ayberk'in hem İngilizce'den hem Fransızca'dan pek çok çevirisi var. Biz çevirmen seçerek okuyan bir grubuz aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yani çeviri edebiyatını okuyacak olan okurlara tavsiyem iyi bir çevirmenden okumaları.
1: Ki bu çok şeyi değiştiriyor. Evet, kitapla ilgili zaman zaman bu konuda şu anda radyoları başında bizi dinleyen ve aynı zamanda iyi okuyucu olan dinleyenlerimizin de takdir edeceği gibi hepimizin şikayetleri olabiliyor çevirmen konusunda. Kitapla insanın bağını çok koparan bir şey aslında çeviri, değil mi efendim?
0: Ben şöyle söylüyorum, eğer bir çevirmeni bilmiyorsanız ve aynı dilde pek çok çeviri varsa o kitapları yan yana koysunlar, sesli okusunlar. Kulağa hoş gelen çeviriyi tercih etsinler, çevirmen bilmedikleri takdirde. Ama tabii Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var, çok iyi çevirmenlerimiz, evet, var. Yani biz belki de dünyanın diğer pek çok ülkesinden çok daha fazla dilde çeviri yapılan bir ülkeyiz. Yani lehçeden tutun Çince'ye kadar. Özellikle yani Çince mesela benim kendi ana branşım da olduğu için sinoloji. Sinolojide çok uzun yıllar bu kadar çeviri yapılmıyordu. Ama biz çok şanslıyız. Çok değerli bir hocamız var, Profesör Doktor Giray Fidan. Hem klasik metin çeviriyor hem çağdaş metin çeviriyor. Hakeza Japonca da öyle. Hüseyin Can Erkin hocayla biz sıklıkla bir arada oluruz. İtalyanca da benim kıymetlim diye hitap ettiğim Necdet Adabağ hocamız vardır. Yani bunun gibi pek çok hocadan hem dinleme fırsatımız oluyor hem de çevirilerini takip etme fırsatımız oluyor. O yüzden çeviri edebiyatı gerçekten çok önemli Türkçe açısından. İnsanlara da ben yayın evi önermiyorum, çevirmen öneriyorum. Eğer o çevirmen
1: doğru,
0: evet, adını duymadığımız bir yayın evinden bile kitabını çıkarmışsa onun çevirisini almalarını öneriyorum.
1: Evet. Peki efendim, başlangıç yıllarına geri dönelim. Turgut Özakman, rahmetli analım, Nazlı Eray dediniz. Ondan sonra süreç nasıl devam etti?
0: Ondan sonra biz enteresandır, ilk yılda Ahmet İnan Hoca ile bile toplantı yaptık.
1: Her toplantınız bir konuklu mu?
0: Hayır, hayır. Yani şöyle, bizim şansımız evet konuklarla başladı ama konuklarla devam etmedi. Kendi içimizde sunumlarımızı hazırlarız. Kitapları seçeriz. Arkadaşlardan gönüllü olup almak isteyen olursa kendi sunumumuzu kendimiz yapıyoruz genelde.
1: Her ay tek bir kitap üzerine mi çalışıyorsunuz yoksa birden fazla kitap üzerine çalışıp ekibin, kulübün üyeleri her kendi okuduğu kitap üzerine mi bir sunum yapıyor?
0: Ortak kitabımız var. Her ay aynı kitabı okuyoruz ama şöyle, mesela bazen bir yazarın birden fazla kitabı olduğunda aramızda benim gibi o yazarın bir sürü kitabını okumuş olan insanlar da oluyor. Sadece o kitabı okuyup gelenler de oluyor. Zaman zaman okumadan gelenler de olabiliyor. Yani o ayki koşulları okumaya elverişli olmuyor ama kulüp toplantısını kaçırmak istemiyor arkadaşlar. O yüzden hani insanlara hayır okumadan gelme demek gibi bir lüksümüz yok. Ayrıca bunu çok da şık bulmuyorum. Yani insanlar okuyamayabilir, yetişemeyebilir, hastalık olur, başka bir şey olur. Kimseyi böyle bir yargıyla gruptan uzaklaştırmayı da tercih etmedim bugüne kadar. Zaten

0: İki kere okuyamayıp geldiğinizde üçüncüsünde siz rahatsız oluyorsunuz her şeyden öte. Yani çünkü katılımınız olmuyor toplantıya. Ama sunum yapan arkadaşlar mesela eğer o yazarın birden fazla kitabı varsa genelde çoğunu okuyup gelirler. Üzerine çalışmalar yaparlar. Bazen kendi yazdıkları bir metni de okuyabilirler. Mesela grubumuzda bir arkadaşımız var. Kimya mühendisi kendisi. Sevgili Şahika'yı anmadan geçemeyeceğim burada açıkçası. Şahika her
1: selam
0: zaman
1: söyleyeyim.
0: Evet, Şahika her zaman kendi metnini yazar. Bazen devrelerimizi yakar. O metni bir iki kere daha okutmamız gerekir Şahika'ya ama onun tercihi o yöndedir. Sunum yaptığı zaman da o nasıl sunum yapmak istiyorsa öyle bırakırız biz. İnsanlara sunum tarzı sunmayız. Yani kimi PowerPoint'te anlatmak ister. Evet. Mesela ben doğaçlama okuduğumu hafızamda kalanı anlatmayı tercih ederim ama bazı bilgisayardan okumak ister. Yani bazı kağıtlardan okumak ister. Bunun için bir zorlama yok bizde. Yani yapılması gereken tek şey görevi ifa etmek, o kadar. Yani onun haricinde toplantıya katılım dostlar açısından önemli çünkü artık bir aile gibiyiz. Bir araya geldiğimizde o enerjimiz insanları çok mutlu ediyor. Ama biz biraz tabii böyle yiyip içip sohbet edip bol bol çay içip toplantı yapan bir grubuz. Yani işin o kısmını da ihmal etmiyoruz.
1: Her türlü keyifle beraber,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani çünkü
1: kitabın eşlikçileri var.
0: Evet, yani şimdi ben mesela bir kitabı okurken çay içmekten mutlu oluyorsam neden toplantıda da içmeyeyim diye düşünürüm açıkçası. Hem o dostlukta bir sıcaklık sağlıyor. Yani o kadar didaktik olmanın da bir manası yok.
1: Evet. Peki efendim, bu 20 yıllık süreç içinde okuduğunuz kitaplardan da dinleyenlerimize bahsedelim. Kitap seçim süreçlerinden bahsettiğiniz bir iki yazar ismi geçti. Ama bir genel manada şöyle aklınızda yer etmiş, sizi çok etkileyen nasıl okumalar gerçekleştirdiniz?
0: Şimdi tabii benim kişisel okumalarım arasında çok sevdiğim yazarlar var. Gogol, Oscar Wilde, yerli, yani Türkçe yazan kendi kalemlerimizden Sibel Türker, Atilla Şenkon, Nazlı Eray, Turgut Özakman, yani ve adını sayamadığım pek çok yazar. Zaman zaman bunlara kendi kişisel okumalarım haricinde grupla paylaştığımda, hani onlar okumayı kabul ettiklerinde biz yola öyle de devam ettiğimiz zamanlar oldu. Çünkü 21 yıl uzun bir süreç.
1: Çok uzun. Evet.
0: Yani ve disiplinli yaptığınız zaman her ay bir kitap bulmak, hatta Readcom için de biz sevgili arkadaşım Günay'la her zaman havuza kitap atarız. Kitap atarız ki hani bir program hazırladığımız zaman iki kulübün birbiriyle dengeli olması gerekiyor. 15 gün arayla yapılıyor çünkü toplantılar. Evet. Ayda iki kez olduğunu düşündüğünüzde ve iki kulüpte de aynı insanlar olduğu için çoğunlukla herkesi düşünerek bir program hazırlamak zorundayız. Yani Alessandro Manzoni'nin kalın bir kitabını Nişanlılar Necdet Hoca ile çalışırken benim bu tarafta grup arkadaşlarıma daha ince bir şey okutmam lazım. Ama o incelik mesela Göğe Bakan Adam, Papalagi'yi okuduğunuzda aslında kitap ince olabilir ama içinde verdiği mesaj oldukça ağırdır. Seçimlerimiz genelde bu şekilde oluyor. Yani Tanpınar mesela, Tanpınar'dan hiç vazgeçmedik bugüne kadar. Sait Faik, dönem dönem mutlaka Sait Faik yaparız. Sadık Hidayet, sevgili Serpil çok sever Sadık Hidayet'i. Arada bir mutlaka bir Hidayet okuması gerçekleştiriyoruz. Hani bir yazarı bir kez okumayla bırakmıyoruz. Mesela Calvino hayatımızda her daim var. Yani Görünmez Kentler var. Mesela Calvino'nun Klasikleri Neden Okumalıyız kitabı var. Onun için seçerken olabildiğince üzerimizde etki bırakacak kitapları seçmeye gayret ediyoruz. Mesela Murat Amungan bizim için çok kıymetli bir yazar Türk Edebiyatı'nda. Benim hayat mottom da onun şairin romanındaki bir cümledir.
1: Şairin romanı çok güzel bir roman. Benim de okuduğum bir,
0: evet,
1: romandır.
0: Evet. Varoluşun kıymetiydi nefes der.
1: Evet.
0: İnsanlar umarım pandemide o nefesin kıymetini anlamışlardır diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki efendim, şimdi süremize bakıyorum. Yaklaşık bir 5 dakikalık zamanımız var. Genel manada kitap kulüplerinin aslında yaygın olduğunu da görüyoruz. Pek çok örneğini günümüzde görüyoruz. Ama bir yandan da okuma kültürünün giderek bu içinde bulunduğumuz dijital dünyada biraz aşındığını, insanların daha hızlı tüketebilecekleri bu dijital ortamda, sosyal mecralarda buldukları içeriklerle adeta zaman öldürdüklerini ve kendilerini

0: kendilerini oyaladıklarını görüyoruz. Bu bilmiyorum, benim gözlemim böyle, katılır mısınız? Siz kendi fikrinizi de
1: Doğru.
0: lütfen ifade edin. Genel anlamda bu kitap kulüplerinin okuma kültürüne etkisi üzerine ne söylersiniz? Sizin hayatınızda, hayat pratiğinizde nasıl bir etkisi oldu? Zaten okuyan biriymişsiniz, onu anlıyoruz, ama etrafınızdaki insanlar nasıl etkilendi bundan? Genç nesle bir şeyler aktarabildiniz mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi kitap kulüplerinin bence şöyle bir avantajı var. Size disiplinli okuma imkanı sağlıyor. Yani dediğim gibi mesela bir ay okumadan gelebilirsiniz, ikinci ay evet ama üçüncü ay gelmezsiniz. Eğer gelmek istiyorsanız da okumaya devam edersiniz. İkincisi söyleşiler çok fazla artık. Yani Ankara bazen aynı gün içerisinde 3-5 söyleşi yapılan mekanlara sahip.
0: Bir de benim şöyle bir gözlemim var. Artık yazarlar gerçekten kitap kulüpleriyle daha sıkı ilişki içindeler gibi geliyor bana.
1: Doğru, çünkü kitap kulüpleri ve kitap kulüplerinin paylaşımları o yazarların da çevrede görünürlüklerini
0: Evet.
1: artırdı. Yani bu onlar açısından çok önemli. Evet, sosyal medyada kendi sayfaları, yayın evlerinin sayfaları var ama sonuçta bir kitap kulübü, mesela Kitap Ağacı önemli bir kitap kulübüdür. Çünkü neden? Biz daha kapalı bir grubuz ama onlar açık ve ülke çapında yaygın bir gruptur. Açıkçası bir yazarı okuduklarında diğer şehirlerdeki kulüpleri de etkilediklerini düşünüyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Yani biz kapalı olup belki diğer insanlara çok faydalı olamayabiliriz kendi içimizde kaldığımız için. Ama bu tarz kulüpler yaygın olduğu için her şehirde kendi çapında insanlar bir araya geliyor, sosyalleşiyor. Yani altın günü yapmıyorsunuz, kitap günü yapıyorsunuz. Öyle düşünmek lazım. Mutlaka hayatlarına bir faydası var diye düşünüyorum. Yalnız tabii kitap okumak zaman zaman insanlarda okuma kültürünü geliştirse de ben keşke WhatsApp mesajlarını da aynı düzgün şekilde okuyabilmelerini isterdim. Çünkü bazen insanlar WhatsApp mesajlarına o kadar ters cevaplar verirler ki okumadıkları için. Onun için okuma kültürü daha fazla gelişirse o kısa mesajları bile okuyup anlayabilirler diye ümit ediyorum.
0: Evet, yaygınlaşması gerekiyor. Son 2 dakikalık zamanımızda da şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi dijitalleşmeyle beraber kitap kulüpleri, hatta ülke sınırlarını aşarak, çünkü online artık toplantı da yapabilmek mümkün olduğu için, çevrim içi bir biçimde pandemide önemli bir dönüm noktasıydı bunun için. Sınırları aşan bir boyutta da olabiliyor. Az önce siz ifade ettiğiniz ülke içinde başka şehirlerde de var. Bu açıdan belki bir faydası olabilir. Sizin yaklaşımınız nedir? Dijitalleşme ve kitap okuma kulüpleri açısından.
1: Şimdi biz yüz yüze başlayan bir kulübüz. Pandemide evet dijital çok kitap kulübü oldu. Hali hazırda da çok devam eden kitap kulüpleri var ama ben yüz yüze ve dokunarak insanlarla bir arada olmayı tercih ediyorum. O yüzden ben pandemide açıkçası kulübü kapattım.
0: Öyle mi?
1: Kulüp dinlendi. Evet ama tabii biz birbirimizden kopmadık. Yani ne okuduğumuz kitapları paylaşmaktan vazgeçtik. Yüz yüze olamadığımız süre içerisinde de bir araya gelemedik. Ama ben Zoom insanı değilim. Çünkü ben çok konuşan bir insanım. Yani Zoom'da 45 dakika bir başkasının sözünün bitmesini bekleyecek kadar sabırlı da değilim sanırım. Çok sevgili arkadaşım bugün Atilla Şenkon'la beraber yapmayı planladığımız bir söyleşi var. Yeni çıkan kitabı Huzursuzlar üzerine. Atilla moderasyonu yapmamı istedi. Nasılsa konuşuruz, ikimiz de gevezeyiz dedi Atilla. Evet ben gevezeyim onu biliyorum ama yani Zoom bana göre değil. Ben insanlarla karşı karşıya olmalıyım. Göz temasım olmalı. Göz teması kuramadığım insanla iletişimde kuramıyorum. O yüzden Zoom yapanları takdir ediyorum ama bana uygun değil açıkçası.
0: Peki efendim, süremizin sonuna geldik. Sohbet çok keyifli ama veda etmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte oldunuz ve kulübünüze ilişkin ayrıntıları paylaştınız. Daha nice 20 yıllar dilemek isterim. Ve tabii ki kulüp üyelerinize sizin nezdinizde selamlarımızı, sevgilerimizi de iletelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özlem Cengiz bizimle beraberdi ve bir edebiyat topluluğu olarak kitap kulüplerini konuştuk. İyi geceler efendim, sağ olun.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda telefon hattımızda Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Yeter Adaşeko bizimle birlikte. Sayın Şeko merhaba, iyi geceler diliyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Bugün sizinle sıcak hava dalgaları ve ısı kubbelerini konuşacağız. Şimdi sıcaklar bastırmaya başladı. Gerçi Ankara'da şu saatler bir nebze olsun bizim nefes alabildiğimiz saatler. Hafif serinliyor hava. Fakat tabii eskiden olduğu gibi artık sadece sıcak bir yaz geçiriyoruz diye geçiştiremeyeceğimiz bir olayın içindeyiz. Çünkü iklim değişikliği var. Giderek maalesef havalar ısınıyor ve bu normal bir meteorolojik olay basitliğinde değerlendirilecek bir olay değil. Dolayısıyla bize lütfen sıcak hava dalgaları, ısı kubbeleri ve kentsel ısı ada etkisi nedir? Bütün bunları içinde bulunduğumuz durumu anlatır mısınız?
1: Tabii. Önceki üstüne dediğiniz gibi ülkemiz adına en azından geçen haftanın sıcaklıklarının göz önünde bulundurduğumuz zaman bu hafta için nispeten daha yağışlı, daha serin bir haftaya giriyoruz. Ama sonraki günlerde yine bu hafta gördüğümüzden, yani aslında bu hafta gördüğümüz şey bu yazın fragmanı gibiydi. Yani evet. Ağustos ayında, işte Temmuz ayının sonlarına doğru artık daha işte bu senenin özellikle El Niño senesine uygun

0: bir yaz göreceğiz. Sizin dediğiniz gibi aslında hepimiz eskiden de şiddetli, yani sıcak yazlar görüyorduk ama son senelerde işte küresel ısınmanın da artmasıyla birlikte daha şiddetli sıcak hava dalgaları, işte artık sıcak hava dalgalarını da aşan işte ısı kubbeleri gibi kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle bu son günlerde yaşadığımız olayların hani arka tarafındaki temel etmenlere değinmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle Avrupa'da işte İspanya, Fransa, İtalya, yukarıya doğru gittiğimizde İsviçre, Polonya, bunlar çok ciddi bir sıcak hava dalgasıyla mücadele var. Bu sıcak hava dalgası şu an Afrika'dan gelmiş durumda ve şöyle, Avrupa kıtası eskiden sıcak havalar yaşasa da bu kadar sıcağı daha önce tecrübe etmediği için şu an mesela Avrupa'da bir klima savaşı dediğimiz, hani klima diplomasi dediğimiz bir süreç yürütüyor. Kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız, sürdürebilir mi, değil mi? Bunlar tabii Avrupa'nın içerisinde farklı farklı meseleler. Yani Avrupa bile hani bu tarz bir sıcak hava dalgasına hazır değil. Peki biz bu sene, yani 2026 senesinde neden bu kadar şiddetli bir yaza girmeye başladık? Bunun sebebi de şu. Zaten biz bir küresel ısınma, yani aslında gezegenimiz giderek ısınıyor.
1: Evet.
0: Bunu hepimiz artık hakimiz ama gezegenimizin kendi doğal akışında iki tane çok önemli hava olayı var. Bu aslında gezegenin kendi, bunlar aslında ekstrem hava olayları değil. Bunlar aslında gezegenin kendi dinamiğinde var olan hava olayları. Biri muhakkak okuyucularımız, dinleyicilerimiz duymuşlardı. Biri El Niño, biri La Niña. Bunlar El Niño senelerin genelde 2 senede bir ya da 7 senede bir olan bir hava olayı Pasifik'te oluyor. Ve bütün dünyayı bir şekilde etkiliyor ve El Niño senesi olduğu zaman havalar sıcak oluyor. Yani normalden daha sıcak bir hava görüyoruz. La Niña ise tam tersi oluyor.

0: Dönem yeseneleri aslında bir şey deriz. Gezegenin klimasının açıldığı, hani biraz daha serin olduğu. El Niño seneli ise gezegenin fırınlarının açıldığı bir sene oluyor. Şimdi eskiden de biz El Niño görüyorduk ama bu kadar şiddetli olmuyordu. Neden? Çünkü üzerine şimdi bir küresel ısınma etkisi geldi. Evet. Yani zaten havalar ısınıyordu. Eskiden fırın atıyorum 60 derecede çalışıyorduysa yani El Niño senesinde, şimdi 180 derecede, 200 derecede çalışmaya başladı. Yani artık bu sene geldiğimiz noktada Süper El Niño deniyorlar. İşte Godzilla El Niño diye ifadeler kullanılmaya başladı. Çünkü artık küresel ısınmanın getirdiği yükle birlikte El Niño'nun olduğu senelerde sıcaklıklar çok artmaya başladı. Evet. Haliyle biz şu an bunları görüyoruz. İşte bizi şu an ne görüyoruz? Sırada bizi neler bekliyor? İlk önce duyacağımız şeyler bu yaz içerisinde sıcak hava dalgaları. İlk önce biz bunu diyorduk. İşte sıcak hava dalgası ne? Bir bölgede işte sıcak havanın işte kendi mevsim normalleri üzerinde 3 ya da 5 gün devam etmesi. Ama ilk zamanlar hani birkaç senedir bunlar normalleşmeye başladık, öğrenmeye başladık. Şimdi bize ısı adaları ve ısı kubbesi diye bir kavram çıktı. Şöyle, normalde sıcak havası dalgası dediğimiz zaman 3 ya da 5 gün diyoruz. Yani belki bir haftanın altında gibi, ama bazen bu 2 haftayı bulduğunda aslında yine bu ısı adaları dediğimiz şey şehirlerde özellikle ve hani ısı birikmesi başlıyor.
1: Hani bu aslında, çarpık kentleşmeden ve betonlaşmadan da herhalde etkileniyor değil mi?
0: Tabii canım. Evet, evet. Yani normalde şeyi biliyoruz, hani eğer şehir yeşilse, biraz yeşil altyapısı varsa 2 dereceye kadar daha serin olabilir. Hatta bu 5 dereceye
1: kadar. Ya da çok yüksek yapılaşma yoksa ve rüzgarın önü kesilmemişse örneğin,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet. O noktada işte şehir planlamaları da gerçekten çok önemli. Yani bizim dediğimiz yeşil planlamalar, işte dirençli şehirler, hem dediğimiz gibi aşırı havalı olayları, sıcağı da, işte sele de dirençli. Yeni iklimi aslında bizim adapte olmaya çalıştığımız şey, değişen dünyaya ve değişen iklime adapte olabilecek, bunun gerekliliklerini karşılayabilecek şehirler. Ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Evet, biz bunları şehirde yaşıyoruz ama bunun bir de tarım ayağı var.
1: Elbette.
0: Yani El Niño senesi yaşandığı zaman özellikle ABD'de daha çok fırtınalar görülen bir hava olayı. Ama Asya'ya kuraklık getiren, bizim ülkemizde de sıcaklıkla beraber kuraklık getirmesi beklenen.
1: Bunun yanında tarımdan bahsettiğiniz, ormanları, evet, katmak lazım. Ormanlar, evet, çok kırılgan hale gelebiliyor. Enerji, evet, krizi, az önce klimalardan bahsettiniz. Evet. Maalesef, evet, bu zincirleme pek çok olayı beraberinde getiriyor değil mi efendim?
0: Evet, yani çünkü şöyle bir şey var. İklim aslında insan yaşamının en temel göstergesi, en temel belirleyicisi. Haliyle işte yediğimiz gıdanın oluşturma süreci olan tarımdan, günlük yaşamımıza, yani her yere dokunan en temel etmenimiz, yani iklim. O yüzden bu tarz değişimler yaşadığımızda, özellikle El Niño senelerinde bu tarz kuraklıklar maalesef çok derin etkileri olabiliyor. Evet, geçen sene dediğim gibi La Niña senesi gördük, işte barajlarımız doldu, yağışlarımız oldu. Bunlar çok güzeldi ama zaten bahar ayının sonlarına doğru biz El Niño bir nötr dönem yaşadık, kısa bir. La Niña'dan El Niño geçiş ve artık yavaş yavaş La Niña daha da şekillenmeye başladı. Evet. Yani biz geçen sene kar gördük, barajlarımız doldu ama şu an bizi çok kurak bir sene bekliyor. Ona da aslında bir noktada hazırlık, işte var olan kaynaklarımızı daha verimli kullanma ve planlama üzerine, evet, bir hazırlığa başlamamız gerekiyor.
1: Peki efendim, zamanımızın sonuna geldik. Özellikle bu şehirlerde alınacak önlemler bağlamında belki bir başka programda sizinle konuşuruz.
0: Tabii,
1: yeşil
0: muhakkak.
1: Çatılar, serin asfaltlar, ekolojik, evet, koridorlar. Ama bugün için efendim size veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: İyi geceler diliyoruz.
0: Anadolu Ajansı, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz efendim. Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Yeter Adaşeko bizimle birlikteydi. Sıcak hava dalgaları ve ısı kubbelerini konuştuk.

0: geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk mizahının önemli isimlerinden Orhan Boran var. Şimdi 30 Haziran 1928'de doğan ve 26 Mayıs 2012'de aramızdan ayrılan Boran'a ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

Selamlar sevgili konuklar, değerli izleyiciler. Önemli bir karar aldım. Bundan böyle eğer çok çok çok elzem değilse ufak tefek yardımları yapmaktan kaçınacağım. Bugünlerde saatle biraz bozdum. Saatle bozmamın sebebi şu: sadece başımdan geçenler değil, bir takım meslek ilişkileri de böyle icap ettiriyor. Mesela yazı yazacaksınız, gazete saatinde girecek. Radyo programı var, mutlaka saatinde radyoda bulunmak lazım. Televizyon şovu var, mutlaka saatinde dakikasında yerinde olacaksınız. Saatle uğraşırken bugün evden çıktım, hava çok bozuk. Üzerinde bir deri ceket var, belki 4 tane düğmesi var bu tarafta. İçinde deri yelek var, 8 tane düğmesi var. Ceketin düğmesini hesaplarsanız aşağı yukarı 17-18 tane düğmenin içine soğan gibi üst üste giyinmişim. Hava soğuk. Evden çıktığım zaman karşıma bir çocuk. Valla kaç yaşında olduğunu bilmiyorum, boyu bu kadar. Amca saat kaç dedi. Kol saatim bozuk, tamire götürecektim. Ta pantolonumun saat cebi tabir ettikleri yuvada oturuyor. Şimdi çocuğa...

Daha saatin kaç olduğunu söylesem orada 15 dakika uğraşmak lazım o üst üste düğmeleri çözmek için. Çocuğa saatin kaç olduğunu söylemesem yanlış örnek alacak, bir kötü davranış olacak. Üşenmedim, bir dakika evladım söyleyeyim dedim. Evvela deri ceketimin, paltomun düğmelerini açtım. Ondan sonra ceketin düğmesini açtım. Ondan sonra yeleğin düğmelerini açtım. Bakın neler çekiyorum. Saat yuvasından saat cebimi çıkarttım. Dedim yavrum saat 11'e 20 dakika var dedim. Ne dese beğenirsiniz bacaksız? Saat 11'de burnumu yedemez mi? Evet. Şimdi siz böylesine bir burun ziyafetine davet olsanız kızmaz mısınız? Ben de kızdım. Çocuk koştu önden. Ben koca adam, kovalarım arkasından. Kulağını çekeceğim yakalarsam. Ama tabii o küçük benden hızlı koşuyor. O koştu, ben koştum. O koştu, ben koştum. O bir taraftan köşeyi döndü. Aradan birkaç saniye geçti, ben köşeye vardım. Ben köşeyi dönerken şişman yapılı bir adamla bodoslamadan küt diye çarpıştık. Adam dedi ki beyefendi dedi, maşallah yaşınız bir hayli ilerlemiş, niye böyle koşuyorsunuz, yavaş yavaş gitsenize dedi. Aman beyim dedim, bildiğiniz gibi değil, çocuğun biri saat 11'de burnumu yedi, onun için koşuyorum dedim. Adam cep saatini çıkarttı, baktı 18 dakika var kardeşim, yavaş yavaş gitsen yetişemiyor musun da koşuyorsun böylesine dedi. Evet. Onun için bir de böyle sabahları saatinde uyanmak. O bizim evde bir illet haline geldi. Kimseye güvenemiyorum. Kendi uyanma düzenimi kendim bir cetvel haline getirmem lazım. Allah'tan bende babadan kalma, dededen kalma bir saat var. Babamdan bana kaldı. Babama da babasından kalmış olsa gerek. Çünkü eski duvar saati, büyük, yaslanıyor duvara. Rakkası var, sallanıyor. Kuşlu, guguk guguk guguk ötüyor. Fakat işte o saatin dilinden anlamak lazım. Akrep ve yelkovan 5'i gösterip de kuş 6 defa guguk derse 2'yi çeyrek geçiyor demek lazım. Hesap edeceksiniz onu. Bunu hesap edecek kimsenin vakti yok. Ben geçenlerde üşenmedim. Biraz da elimden gelir. Ikına sıkına onu çevirdim arkasını. Kontrol plak bir kapağı vardı. Tornavidayla söktüm. Tamir edicim aklım sıra. İçinde bir takım paslı şeyler çıktı. Yay gibi parçalar. O paslı parçaları gazlı yağ içinde adam akıllı temizledim. Sonra bir acayip üçgen şeklinde bir madeni parça çıktı. Onu da benzinle yıkadım, bir kenara koydum. Sonra saatin çarkı çıktı. Saatin çarkını da yaptım, iyileştirdim. Adam akıllı sıkıştırdım. Bütün bunları temizledikten sonra ayarladım, yan yana getirdim. Montajını yaptım, kapağı kapattım, duvara çevirdim. Bizim saat oldu. Oldu ama bir garip oldu. Şimdi 30 dakikada bir içeriden kuş çıkıyor, saat kaç abi diye bana soruyor, tekrar giriyor içeriye. Evet. Oysa benim müzisyen bir kardeşim diyeceğim, neredeyse oğlum yaşında bir çocuk var, 17 yaşında trompet çalıyor. O bu haber almış benim bu saat meselesine kafamı taktığımı. Babacım diyor, amma kendini üzüyorsun diyor. Sağdan soldan baba diyenler de var bu meslekte. Niye dedim? Saat meselesine kafa takılır mı? İstanbul gibi uygar bir şehirde saat kullanılır mı dedi. Sen ne yapıyorsun dedim. Ben saat kullanmam dedi. Vakti nasıl anlıyorsun dedim. Şimdi dedi, o çift klakson çalan seyyar bakkallar var, kamyonla geziyorlar dedi. O çift klaksonu duyduğun zaman saat 10, oradan anlarım dedi. Sonra çıngıraktan geçen yoğurtçu var dedi. Çıngırağı duyduğun zaman saat 12, oradan kestiririm dedi. Ondan sonra dedi yine 3 katlı kamyonla saka var dedi, damacanayla su dağıtıyor, acayip klaksonlu. O geçtim anlarım saat öğleden sonra kaç oldun dedi. Dur dedim, dur lafımı kesme. Sen dedim bütün bunları gündüz yapıyorsun, oysa sen de benim gibi gece çalışan bir insansın dedim. Gece işinden çıktın, sabaha karşı saat 2 evine geldin, sütünü içtin, yattın aşağıya, uyumaya çalışıyorsun, uyku tutmadı. Saati merak ettin, nasıl öğreneceksin evladım dedim. Ne o satan manav var, kasap var, ne geçen yoğurtçu var, ne geçen damacanaydan su satıcı var. Bunlar yokken saati nasıl anlıyorsun dedim. Olsun abicim dedi, benim trompet var, trompetten anlarım dedi. Trompeti ne yapıyorsun dedim. Mehtaba karşı çevirip de içine yansıyan ışıklardan mı saatin kaç olduğunu anlıyorsun dedim. Yok babacığım dedi. Eğer öyle bir hal vuku bulur, sabaha karşı uykum kaçarsa açarım pencereyi, alırım elime trompeti. En sevilen parça hangisiyse var kuvvetinde onu çalmaya başlarım. Nasıl olsa komşulardan biri kalkar, penceresini açar. Beyim utanmıyor musun sabahın dördünde bu gürültüyü yapmayı da bana bağırır. Ben yine anlarım saatin kaç olduğunu abicim dedi. Evet.
Neyse, o çocuğun fikrine iştirak etmek lazım. Aslında o çocuğun değil, değerli konuklar, sevgili izleyenler. Ben çok daha küçüklerin bile kafasına uymaya hazırım. Çünkü yaşım kaç olursa olsun içimdeki o çocukumsu duygular, çocukumsu zevkler geçmiyor. Örneğin ne zaman Luna Park kurulsa ilk müşterilerinden bir tanesi benim. Çarpış.

arabalar, yok korku tünelleri, hepsine dolaşırım, hepsine girerim ve büyük zevk duyarım bundan. En çok zevk duyduğumda o çember atıp da topa geçiriyorsunuz yahut top atıyorsunuz da kutu deviriyorsunuz, armağanlığa veriyorlar, onları en çok severim. Ama bu sefer bir garip olay oldu. Bizim sokağımızın az ilerisinde bir Luna Park kurulmuştu. İlk damlayan müşteri ben oldum. Orada bir banko gördüm. Bankonun üzerine 3 tane kılıç koymuşlar. Arkada da bir sürü bebekler duruyor. Ne olacak bundan dedim adama. Efendim dedi, bu kılıçtan hüner gösterene bir tane bebek hediye ediyoruz dedi. Nasıl bir hüner sormaya kalmadan iri yarı bir adam geldi, esmer. Müsaade buyurun, ben bir hüner gösteriyorum dedi. Kılıcı aldı, baktı. Şimdi havadan bir sivrisinek geçiyor, dikkatle bakınız dedi. Başımızı kaldırdık, baktık, havadan bir sivrisinek geçiyor. Adam şöyle bir nişan aldı, kılıcı kaldırdı, fişt diye salladı. Sivrisinek ikiye bölündü, düştü aşağı. Hayretler içinde kaldım. Beyefendi kimsiniz zaten dedim. Ben İstanbul ve Marmara bölgesi eskrim şampiyonu Kenan dedi adam. Derken bir sarışın delikanlı geldi, o da sporcu. Bir dakika müsaade eder misiniz, ben de bir gösteri yapacağım dedi. O da bir kılıç aldı, tarttı elinde. Dikkatle bakın dedi, sivrisinek geçiyor bir tane dedi. Sivrisinekler oradan geçiyorlar bizim mahallede akşamüstü. Evet, baktık sivrisineğe, iki dakika nişan almadı bile. Dört defa salladı, fişt fişt fişt fişt yaptı. Sivrisinek sekize bölündü, düştü aşağıya. Beyim siz kimsiniz, bu ne nişancılıktır dedim. Ben dedi, Türkiye eskrim şampiyonu Hüsamettin dedi adam. Derken kısa boylu biri geldi, elinde minik bir çanta var. Çantayı bıraktı, şapkayı çıkarttı, telini sildi. Ben de bir uygun gösteri yapmak istiyorum dedi. O da bir kılıç aldı. Ben dürttüm adama, amca bir tane daha geçiyor dedim. Tombulca bir şey, evine gidiyor galiba dedim. Teşekkür ederim evladım dedi. Salladı kılıcı, şişt, salladı kılıcı, şişt, salladı, salladı, salladı. Sinek yoluna devam etti, gitti. Beyim dedim, size bebek falan armağan etmezler dedim. Niye dedi? Öldüremediniz, uçuyor gidiyor dedim. Ben hayvan katili miyim evladım, niye öldüreyim dedi. Ben mesleğim icabı ufak bir ameliyat yaptım, gidiyor dedi. Allah Allah, zat haliniz kimsiniz dedim. Üst cebinden kartını çıkardı. Karşı yakadan sünnetçi Eşref. Ben bu kadar nişancasını ilk defa görüyorum hayatımda.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Soner Yiğit ve Hasan Tellioğlu sesimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Sevda Türker'i yarın 23 haberlerinden sonra buluşabilmeyi dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereye ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründeki sigortalılara 3 ayda yaklaşık 7 milyar lira destek sağlandığını söyledi. Benzer desteğin turizm sektöründeki işletmelere de verileceğini belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın sonuna geldik dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Haberleri dinlediniz.

Karanlık çöktüğünde sadece türkülerin ışığı kalır geriye. Anadolu'nun kalbinden süzülen nefeslerle gecenin sessizliğine ortak olmak için buradayız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Sevcan Orhan şimdi sizlerle. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler benim.

Mehmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Emrah Koçak söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Yücel Paşmakçı'nın Turan Engin'den derlediği Erzincan türküsüyle Erol Köker sizlerle. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
0: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Yine bugün nezaketin en çok göz ardı edilen, en sessizce çiğnenen ama telafisi mümkün olmayan o kutsal emanetlerinden birini konuşacağız. Vaktin beyhude harcanması. Çoğu zaman kırmayayım diyerek dahil olduğumuz boş sohbetler, ayıp olmasın diyerek sonuna kadar okturduğumuz o meclisler ya da nezaketimden sustum dediğimiz o amaçsız meşgaleler. Oysa kıymetli dinleyiciler, gerçek nezaket bize bahşedilen o sınırlı sürenin yani zamanın ehemmiyetini koruyabilmektir. Başkasının vaktine hürmet etmek ne kadar asilse, kendi vaktimizi beyhude harcatmamak da o kadar büyük bir şahsiyet borcudur. Evet, zaman geri dönüşü olmayan yegane sermayemizdir. Bizi tüketen, ruhumuza hiçbir değer katmayan, aksine zihnimizi bulandıran her türlü boş eyleme karşı mesafeli durmak kabalık olamaz. Hayata karşı duyduğumuz derin bir saygıdır. İnce ruhun sahibi bir insan bilir ki vaktini israf eden aslında ömrünü israf ediyordur. Nezaket her çağrıya koşmak değil, vaktini sadece değer üreten, gönül imar eden ve ruhu besleyen anlara saklayabilmektir. Kendi vaktine saygısı olmayanın başkasının vaktine verecek bir kıymeti de olmaz. Sosyolog Bauman, modern insanın anı yaşama maskesi altında aslında vaktini tükettiğini savunur. Bauman'ın penceresinden bakınca sürekli bir yerlere yetişme telaşı içinde olan ama aslında hiçbir yere varamayan insanın en büyük kaybı nitelikli zamanıdır. Birinin bizi vaktimizi lüzumsuz yere işgal etmesine nezaket adı altında izin vermek, işte Bauman'ın işaret ettiği o kaotik akışa teslim olmak demektir. Gerçek bir toplumsal nezaket herkesin hem kendi vaktini hem de muhatabının vaktinin biricik olduğunu idrak etmesiyle başlar. Kıymetli Kemal Sayar, yavaşla derken aslında vaktin ruhuna dokunmamızı ister. Sayar'a göre beyhude harcanan her dakika ruhun kendi derinliğinden çalınan bir parçadır. Ve nezaket muhatabına vaktim çok kıymetli diyebilme dürüstlüğü.

0: üslüğünü en ince üslupla gösterebilmektir. Sayar'ın vurguladığı o ruhsal sükuneti korumak adına bizi lüzumsuz sohbetlerin, dedikodunun ya da amaçsız dijital gürültülerin içine çeken her şeye dur diyebilmemiz gerekmektedir. Çünkü bu çağdaki en asil zerafet imtihanlarından biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten, şehirli insan, vaktin namaz kılınacak bir seccade kadar kutsal olduğunu bilen insandır diye bahsediyor bir kitabında. Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında vakit israfı o medeniyetin estetik ve ahlaki nizamına vurulmuş bir darbe. Şehirli insan, yani zarif insan, neyi, nerede, ne kadar konuşacağını bilen, birinin vaktini çalmayı bir hak ihlali olarak gören insandır. Vakar, zamanın kıymetini bilmek ve onu sadece hayra ve güzeli harcamaktır. Fransız düşünür Bergson da zamanın sadece saat tiktakları değil, içsel bir süre olduğunu savunur. Bergsoncu bakışla da baktığımızda beyhude harcadığımız vakitlerin o ilahi ve yaratıcı akışın önündeki en büyük engel olduğunu görürüz. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına vaktini öldüren değil, vaktini dirilten, eylemlerin peşinden gitmelidir. Zarafet zamanın o muazzam akışına ancak değer üreterek eşlik edebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, vakit nakittir sözünü siz de hatırlarsınız. İşte bu söz sadece ticari bir kural değil, ruhsal bir yasadır aynı zamanda. Nezaket, davete icabet etmek değil, ruhumuzun vatanını koruyarak o vaktin sınırları içinde hikmet üretebilmektir. Başkalarına hayır derken aslında kendi ömür sermayemize evet dediğimizi unutmayalım. Vaktimizi çalanlara karşı takınacağımız o mesafeli vakar sizin hayata olan sadakatinizdir aslında. Zamanınızı sadece gerçekten değer katanlara, gönül alanlara ve sizi büyütenlere açmalısınız. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, vaktin bereketiyle harmanlandığı, zamanın kadrinin bilindiği, her anın bir inci tanesi gibi kıymetlendirildiği huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Yaz ayları çocuklar için tatil, oyun ve eğlence demek olsa da bazı enfeksiyon hastalıklarının da daha sık görüldüğü bir dönem. Havuz kullanımı, sıcak hava, artan seyahatler ve açık alan aktiviteleri çocuklarda çeşitli enfeksiyon risklerini de beraberinde getirebiliyor. Bugün programımızda çocuklarda yaz aylarında sık görülen enfeksiyonları, korunma yollarını ve ailelerin dikkat etmesi gereken belirtileri 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Epidemiyolog Profesör Doktor Eda Öncel ile konuşacağız.

0: Havaların ısınmasıyla gıda zehirlenmeleri önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış saklanan, yeterince pişirilmeyen veya hijyen kurallarına uygun hazırlanmayan gıdalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bugün programımızda gıda zehirlenmelerinin nedenlerini, belirtilerini, korunma yollarını ve doğru müdahale yöntemlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nural Karagözlü ile konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bir kez daha merhaba sevgili dinleyenler. Az önce açılışta söylemiştim, yaz ayları çocuklar için tatil, oyun ve eğlence demek olsa da bazı enfeksiyon hastalıklarının da daha sık görüldüğü bir dönem. Peki sık görülen enfeksiyonlar, korunma yolları ve ailelerin dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Detayları konuğumuzla konuşacağız. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Epidemiyolog Profesör Doktor Eda Öncel. Stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisine. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim. Nasıl gidiyor? Çok sağ olun. Evet, sıcaklarla uğraşıyoruz,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet.
2: Maalesef özellikle son günlerde İzmir oldukça sıcak. Siz de çok güzel bir giriş yaptınız. Çocuklar çok böyle eğleniyorlar. Havuza giriyorlar, denize giriyorlar. Toplu alanlarda daha fazla vakit geçiriyorlar. Ve gerçekten biz enfeksiyonları da bu dönemde görebiliyoruz.
0: Çok fazla görüyoruz, değil mi?
2: Evet.
0: Nedir en fazla görülen bulaşıcı enfeksiyonlar?
2: Şimdi kış dönemlerinde aslında enfeksiyonlar hiçbir zaman bitmez. Hayatımızın her zaman akışında vardır. Kış aylarında biz daha çok solunum yolu enfeksiyonlarını konuşurken,
0: evet,
2: yaz aylarında biraz gündemimiz değişir. Özellikle havuz deniz kaynaklı enfeksiyonlar, mide bağırsak enfeksiyonları, özellikle daha çok virüslere bağlı ama aslında benden sonraki hocamız da değinecek. Özellikle gıda kaynaklı bazı bakteriler, salmonella, kampilobakter gibi bazı bakterilere bağlı yine bağırsak enfeksiyonları karşımıza çıkabilir. Özellikle yüzme aktivitemiz çok arttığı için yüzücü kulağı olarak isimlendirilen dış kulak yolu enfeksiyonlarını görebiliriz. Tabii açık alanlarda sivrisinekler, böcekler daha fazla temasa açığız. Bunların sokması sonrasında cilt yumuşak doku enfeksiyonları görebiliriz. Ve tabii ki İzmir için her ne kadar çok sık karşımıza çıkmasa da kene ile bulaşan bazı enfeksiyon hastalıkları özellikle yaz aylarında karşımıza çıkabilir.
0: Şimdi kene konusuna birazdan detaylı bir şekilde değinelim. Şimdi neden bu dönemde daha fazla görülür sorusunu zaten cevabını aldık sizden. Bir de şey var, yani el ayak ağız hastalığı. Yani
2: evet,
0: sık görülür yaz aylarında,
2: evet,
0: değil mi? Neden bu kadar yaygın?
2: Şimdi aslında el ayak ağız hastalığı enterovirüs ailesinin yaptığı bir enfeksiyon. Coxsackievirüs ve bazı enterovirüsler aslında bu el ayak ağız hastalığının sebepleri olan virüslerdir. Bu virüs özellikle çok kolay temas yoluyla bulaşır. Yani bir çocuk mesela el ayak ağız hastalığına sahip, ellerini güzel yıkamayıp oyuncaklara, eşyalara dokunduysa, mesela parkta oynadıysa, eğer başka bir çocuk da bununla temas edip ağzına gözüne götürdüğünde düşseylerini pekala çok kolay bir şekilde bulaşabilir. Çok hızlı yayılır. Onun dışında aynı zamanda solunum sekresyonlarıyla da bulaşabilir. Yani öksürük, aksırık, hapşırıkla birlikte aslında bu enfeksiyon etkeni çok kolay bulaşır. Öncesinde böyle hafif bir ateş olabilir, 38 santigrat derece civarlarında. Daha sonra özellikle ellerde, ayaklarda böyle vezikül dediğimiz içi su dolu kabarcıklar, bazen sadece kırmızılıklar, bazen genital bölgede, kalça bölgesinde çocuklarda yine döküntülere neden olabilir. Genellikle 7 güne kadar kendiliğinden geçer. Fakat özellikle çocukları en zorlayan kısmı bu ağız içindeki lezyonlardır. Çünkü çocukların beslenmesini çok etkileyebilir. Biliyorsunuz havalar çok sıcak. Sıvı alımı bizim için çok önemli. Özellikle bu ağızın alımı bozduğu için bunlara dikkat etmek lazım. Yalnız belki çocuklar için bir müjde niteliğinde olabilir bu. Özellikle soğuk gıdalar bu ağız içindeki yaralara çok iyi gelir. Dondurma, soğuk gıdalar gerçekten çocukları çok rahatlatır. Ama bu çocuklar ishali olabilir, ateşi olabilir. Kesinlikle havuza girmemelidir. Çünkü çok kolay

0: bulaşır, diğer çocuklara çok kolay hasta edebilir. O nedenle el yıkamaya dikkat etmek gerekir ve hasta çocukların diğer çocuklarla ayrıştırılması en azından bu 7 gün süreyle oldukça önemlidir bulaşta.
1: Aslında el yıkama ne kadar önemli değil mi?
0: Evet.
1: Sadece çocuklar için değil, büyükler için
0: hepimiz
1: de.
0: Hepimiz için. Yani zaten şey. Enfeksiyon bulaşındaki en önemli şey aslında ellerin doğru bir şekilde yıkanması. Hı-hı. Elleri doğru şekilde yıkayarak aslında biz pek çok enfeksiyon etkenini uzaklaştırabiliriz. Hı-hı. Bu bizim için en temel belirleyici noktalardan bir tanesidir. Ama sıcak havalarda özellikle işte böyle denize giriyoruz, havuza giriyoruz. İşte bu döngü biraz kırılabiliyor. Buna mutlaka dikkat etmek lazım. Çocuklar yemek yemeden önce mutlaka ellerini yıkamalılar. Hı-hı. Tuvalet sonrasında mutlaka ellerini yıkamalılar. Havuza denize girdikten sonra mutlaka duş almalılar ve o ıslak mayolarını mutlaka çıkartmalılar ki en azından yaz döneminde biz enfeksiyonlardan kısmen de olsa korunabilelim.
1: Peki buraya gelen her uzmana soruyorum hocam, size de sorayım.
0: Tabii ki.
1: Havuz mu deniz mi?
0: Şimdi aslında şöyle tabii ki denizi daha çok tercih ederiz, evet. Ama kirli bir denizse eğer bu güzel bakımı yapılan, düzgün bir şekilde klorlanan bir havuzda gayet güvenli olabilir. Hı hı. Aslında burada havuzun ne kadar sıkı bir şekilde denetildiği, ne kadar sıkı bir şekilde klorlanıp düzenli takiplerin yapıldığı bizim için çok önemli. Eğer öyle bir havuzsa çocuklar için güvenli olabilir. Hı hı. Mesela ama deniz tabii ki bizim için daha öncelikli. Fakat dediğim gibi denizlerin de artık kirliliği çok, evet. Maalesef ki bizim için büyük problem. O nedenle aslında girdiğiniz yer ve ortam aslında en önemli şey.
1: Hı hı. Çocuklar havuza girerken ne tür önlemler alacak? Örneğin gözlük takmalı mı, bone takmalı mı gibi.
0: Evet, şöyle yaz döneminde özellikle mesela göz enfeksiyonlarını sık görebiliriz. Bu, hı-hı, hem havuzun içerisindeki mikroorganizmalara bağlı olabilir. Yani bir konjonktivite neden olabilir. Hı-hı. Bazen de havuzun işte klorlanması ya da kullanılan kimyasal maddelere bağlı tahrişler olabilir ya da alerjiler olabilir. Bu nedenle eğer çocuk havuzda gözünü açıyorsa gözlük takmasını öneririz. Bir de havuzla birlikte aslında kulak enfeksiyonları da çok artar. Yani, hı-hı, yazın biz mesela kış döneminde orta kulak iltihabını daha çok görürken, hı-hı, yaz döneminde dış kulak yolu enfeksiyonlarını daha fazla görürüz. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi bu havuz deniz sularının kulakta kalması ve bu nemli ortam aslında bakterilerin çoğalması için çok ideal bir ortam oluşturuyor ve buna bağlı olarak da bu dış kulak yolu enfeksiyonları görebiliyoruz. Oldukça ağrılı. Hı-hı. Yani mesela çocuklarda özellikle kulak önüne basıldığında ağrı olması durumunda, akıntı olması, kaşıntı olması durumunda mutlaka bir kulak muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Ne yapabiliriz bununla ilgili derseniz de özellikle kulağın kuru kalması bizim için önemli. Hı hı. Ama kulak çubuklarını önermiyoruz. Çünkü oradaki bariyeri bozuyor aslında kulak çubukları. Sadece normal bir havluyla kulağın kurutulması bizim için önemli. Bu aslında yeterli. Fakat böyle bir şikayet olması durumunda da mutlaka bir muayene için hekime başvurmalarını öneririm ailelere.
1: Hı hı. Yani ilk yapacakları hekime başvurmak,
0: evet,
1: olacak tabii ki. Şimdi yaz aylarında ortak kullanım alanları, yani çocuklarımızın en fazla vakit geçirdiği yerler. Enfeksiyonlardan biri de mantar. Ben o konuya da değinmek istiyorum. Peki mantar enfeksiyonlarından çocukları korumak için neler yapacağız? Mesela ve sonrasında da yaz ishallerini konuşalım.
0: Tamam, hı-hı, tabii ki. Şöyle aslında mantar enfeksiyonları çocuklarda da görebiliyoruz. Yani erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görebiliyoruz. Buradaki en önemli şey havuz sonrası duş almak. Yani, hı-hı, uzun süre vücudumuzda o havuz sularının maruz kalmaması. Ortak kullanım eşyalarından kaçınmak. Yani bireysel ürünler. Mesela bireysel havlumuz, bireysel terliğimiz. Bone kullanıyorsak bireysel bonemizin, hı-hı, olması lazım. Yani başka kişilerle ortak kullanım her eşya aslında diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi mantar enfeksiyonlarında da risk, hı hı, oluşturur. Bu nedenle bunlara dikkat etmek, ıslak kalmamak çok önemli. Yani mantar vücudumuzun herhangi bir yerinde gelişebilir. Cildimizde olabilir, saçımızda olabilir, genital bölgemizde olabilir, idrar yollarında olabilir vesaire vesaire. O nedenle aslında ıslak kalmamak da bizim için önemli. Hani bunun mesela sık mayo değişikliği, çünkü hem idrar yolu enfeksiyonlarında da mesela çocuklarda biz yazın çok daha fazla görüyoruz. Özellikle ıslak mayoyla kalmamaları, çünkü yine nemli ortam, yine bakteriler için, mantarlar için çok güzel bir ortam oluşturuyor. O nedenle nemli ortamlardan kaçınmayı da önerebiliriz.
1: Hı hı. Yaz ishalleri.
0: Yaz ishalleri aslında şöyle, yazın ishal olmasının pek çok faktörü var.
1: Yani şunun için sordum Sayın Hocam, sözünüzü kesiyorum. Şimdi yaz ishalleri ve besin zehirlenmeleri. Besin zehirlenmelerini sonraki konuğumuzla konuşabiliriz ama kış aylarına göre daha çok yaz aylarında daha şiddetli seyrettiğini biliyorum. Yanlış mı biliyorum?
0: Yani daha sık karşılaşıyoruz diyebilirim. Yani ishallerle. Aha. Çünkü şöyle oluyor aslında. Biz sıcaklarla birlikte aslında gıdaların korunma koşulları da bozuluyor. Yani hı hı. Mesela o gıdaların transferinde ya da evlerde saklanma durumu.

0: Çocuklarda genellikle beslenme önerileriyle biz bu işi çözebiliriz. Hani doğru su tüketimi bizim için çok önemli. Güvenli su tüketimi. Havuzda çocuğun su yutmasını engellemek çok önemli. Yani ailelerin mutlaka çocuklarına bunu tembihlemesi lazım. Viral gastroenteritlerin çoğu düzelebilir. Fakat bazen böyle çok yüksek ateş, kanlı ishal, sümüksü ishal olduğu zaman yine mutlaka bir hekime başvurarak invaziv dediğimiz bakteriyel ishaller olabilir. O tür durumlarda yaklaşımlarımız farklı olabilir. Çocuk daha ağır geçirebilir ishalleri. Bu nedenle uyanık olmak çok önemli. Yalnız ishallerle ilgili ailelere söylemek istediğim çok önemli bir şey daha var. Özellikle küçük bebekler. Küçük bebekler ishali tolere edemeyebilir. Çünkü vücuttan su kaybı çok fazla olur. Yerine koymak daha güçtür bu su ve mineral kaybını. Bu nedenle eğer böyle bir şey varsa mutlaka yine bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Daha büyük çocuklar hani daha kolay su tüketebilir ya da sıvı kaybı vücut dengesini daha az bozabilir. Ama özellikle küçük bebeklerde ishaller biraz daha sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle öyle bir şey söz konusuysa yine mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve sıvı tüketimini artırmak. Özellikle mesela yoğurt gibi, yayla çorbası gibi böyle ishali azaltacak yani daha böyle kakayı kıvamlandıracak gıdaların tüketilmesi bizim için önemli olacaktır.
1: Peki güneş ve sıcak hava. Şimdi çocuklar havuzda ve akşama kadar aslında kalabiliyorlar. Ya da ortak kullanım alanları da buna dahil, deniz de buna dahil. Ya da eğlence yerleri olabilir. Açık havadaki eğlence yerlerinden bahsediyorum elbette. Çok fazla güneşin ve sıcak havanın altında kalıyorlar. Güneşin altında kalıyorlar ve çok fazla UV ışınlarına maruz kalıyorlar diyebiliriz. Ve çocuklarımızın cildi güneşin UV ışınlarına göre yetişkinlere göre diyelim
0: daha
1: neden daha açık?
0: hassas.
1: Neden
0: Şöyle
1: daha hassas?
0: şöyle söyleyebiliriz. Yani aslında çocukların hani cilt bütünlüğü daha farklı. Daha kolay güneş ışınlarına maruz kalabiliyor. Cilt tabakası biraz daha ince yetişkinlere göre. Bu nedenle aslında güneşten daha fazla korunması da gereken daha hassas bir grubu oluşturuyor çocuklar. Bu nedenle özellikle saat 11 ila 16 arasında çocukların güneşe direkt maruz kalmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca çocuklar deniz havuza girecekse saat 10-11'den önce ya da saat 16-17'den sonra aslında güneşe çıkmayı öneriyoruz. Çünkü çocuklar çok çabuk dehidrate kalıyorlar. Yani vücutları çok çabuk susuz kalabiliyor. O nedenle bu sıcak havalar gerçekten çocukları daha fazla etkileyebiliyor. Bazen hatta çok hani sıcak çarpması dediğimiz durum o zaman çok daha farklı klinik bulgularla çocuklar bize gelebiliyor. Böyle baş ağrısı, kusma, böyle bilinç kaybı hatta böyle bazen bu çocuklar menenjit mi acaba santral sinir sistemi enfeksiyonu mu dediğimiz bile oluyor. O nedenle sıcak çarpması dediğimiz tablo da aslında oldukça şiddetli bir tablo. Bu nedenle çocukların mümkün olduğunca bu saatlerde güneşten uzak tutulması ve her defasında da cildimiz hassas olduğu için yüksek koruma faktörlü çocuklar için uygun ürünler var. Gayet çocuk ciltleriyle dost olan ürünler var. Bunların kullanılarak mümkün olduğunca cilt bariyerinin de oluşturulmasını öneriyoruz.
1: Güneş kremi kullanarak.
0: Evet, yüksek faktörlü güneş kremi kullanılmasını
1: yani
0: öneririz.
1: Yani örnek 50 plus olabilir.
0: Evet, 50 plus. Olabilir. Zaten çocuk kremleri genellikle 50 plus olarak üretiliyor, evet.
1: Peki. Evet, az önce detaylandıracağız dediğim kene ve böcek ısırıkları. Onlardan bahsedelim biraz.
0: Evet.
1: Hangi enfeksiyonlara yol açıyorlar?
0: Şimdi şöyle böcek ısırıkları, hani daha basit ısırıklar ya da sivrisinek ısırıkları. Hani onlar bazen çocuk cildini kaşıdığı zaman, travmatize ettiği zaman ikinci cilt enfeksiyonuna yol açabiliyorlar. Yani normalde hafif bir şişlik böcek sokmasında, sinek sokmasında görebiliriz. Fakat bu şişlik çok artarsa, kızarıklık olursa... Çocukta ateş olursa ya da cilt üzerindeki o lezyon etrafında kızarıklık çok şiddetliyse o zaman dikkat etmek lazım ve bir sağlık kuruluşuna başvurmak lazım. Keneler için ayrı bir parantez açalım. Şimdi kene ile bulaşan hastalıklar İzmir'de her ne kadar biz çok görmesek de Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz özellikle bizim İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun batı tarafında, Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de gerçekten ölümcül vakalar görebiliyoruz. Bu nedenle kene tutunduğu zaman bir çocuğa ailelerin bununla uğraşmaması, kendilerinin çıkartmaya çalışma üzerine ya da özellikle yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi üzerine alkol dökünür, tender diyot öyle bir şey yapmıyoruz. Aslında kene o zaman daha çok salgılarını salıyor. Üzerine alkol dökmeden yani cımbızla çıkarabiliyorsak çıkarabiliriz. Ama eğer çıkaramıyorsak da bir sağlık kuruluşuna başvurarak uygun koşullarda onun çıkarılması gerekiyor. İzmir'deki kenelerde biz bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünü görmüyoruz. diyoruz. Fakat

0: yine de dikkat etmek lazım. Özellikle kene tutunan bir çocuğu 10 ila 14 gün takip etmek lazım. Çünkü bu çocuklarda yüksek ateş, karın ağrısı, ishal, döküntü gibi şikayetler olursa da mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. O dikkat etmemiz gereken hastalıklardan bir tanesi.
1: Evet, çünkü bütün yetişkinler de dahil olmak üzere hepimiz bazen kısa şortlar giyiyoruz. Tabii. Ve açığız.
0: Evet, evet. Özellikle İç Anadolu ve hani Orta Karadeniz'de gerçekten çok sıkıntılı ve ciddi vakalar görebiliyoruz.
1: Yani çocukları, ailelerin çocukları işte bu şekilde ortak kullanım alanlarından sonra şöyle bir vücutlarını kontrol etmeleri yerinde olur diye düşünüyorum
0: kesinlikle.
1: Ben.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki şimdi idrar yolu enfeksiyonlarına biraz değinelim istiyorum. Şimdi yaz aylarında özellikle kız çocuklarında daha çok görülüyor değil
0: evet,
1: mi Sayın
0: aynen,
1: Hocam?
0: Evet aynen
1: peki bunda,
0: haklısınız.
1: Deniz ve havuz kullanımına ortak alacağım. Islak mayo ile kalmanın bir etkisi var mı?
0: Evet tabii risk oluşturuyor aslında. Şimdi yaz döneminde idrar yolu enfeksiyonu artmasının bir sebebi gerçekten ıslak mayonun çocukların cildinde çok uzun süre kalması ve bu ıslak mayo ile birlikte bu genital bölgede idrar yollarında nemli bir ortam oluşarak bakteri çoğalmasını kolaylaştırması. Bir diğer önemli durum da dedik ya çocuklar çok kolay susuz kalabiliyor vücutları. Özellikle idrar torbasında da yani böyle sıvı azaldığı zaman mikroorganizmalar çok kolay çoğalabiliyorlar. Bu nedenle özellikle bol sıvı alınması bizim için çok önemli. İdrar yolu enfeksiyonunun önlenmesinde ıslak mayoların kuvvetle hızlıca bir şekilde değiştirilmesini öneriyoruz mutlaka. Eğer çocukta yüksek ateş, karın ağrısı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrarda böyle öncekinden farklı bir yoğun koku gibi şikayetler olması durumunda da yine mutlaka bir idrar tahlili için hekime başvurulmasını öneriyoruz.
1: Peki Sayın Hocam süremiz artık daralmaya başladı yavaş yavaş. Ateş, kusma ve ishal birlikte görüldüğünde ailelerimiz nasıl hareket edecekler ya da daha genel bir soruyla devam edebiliriz. Aileler hangi belirtilerde doktora başvurmalı.
0: Evet, şimdi ishaller için şöyle söyleyebiliriz. Özellikle 3 ayın altındaki bebekler. 3 ayın altındaki bir bebeğin ateşi varsa mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir. Çünkü bunlardaki ateş pek çok ciddi enfeksiyonun bulgusu olabilir. O nedenle 3 ayın altındaki bir bebekte ateş varsa aileler mutlaka çocuklarını muayene ettirmelidir. Onun dışında mesela mide bağırsak enfeksiyonları hafif seyirli, ateşimiz işte 38 santigrat derece civarlarında. Fakat bebeğin beslenmesi bozulmadı ya da çocuğun beslenmesi iyi, su içebiliyor, işte yoğurt, ayran, işte haşlanmış makarna, az yağlı pirinç pilavı gibi böyle bizim ishal diyeti dediğimiz gıdaları tüketebiliyor. Keyfi iyiyse beklenebilir. Fakat eğer bulguları çok şiddetliyse, çocukta halsizlik, beslenememe gibi durumlar söz konusuysa yine mutlaka acil servise başvurmasını öneriyoruz. Ve bol sıvı alımı dediğim gibi bizim için aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Çocuğun tabii ateşinin ne kadar sürdüğü, bu ateşe eşlik eden semptomlar bizim için kıymetli. Mesela biraz önce söylediğimiz gibi idrarla ilgili şikayetleri varsa bunu dışarıdan anlayamayacağımız için mutlaka tetkik edilmesi gerekir. O zaman gitmemiz lazım ama basit mesela gastroenteritlerde yani bağırsak enfeksiyonlarında dediğim gibi hafif seyirli ise evde destek tedavilerle izlenebilir. Ama onun dışındaki ciddi bulgularda ya da mesela ishal, kanlı, sümüksü ise o zaman da yine hekime başvurması ya da çok şiddetli karın ağrısı varsa yine hekime başvurmasını öneririz.
1: Vakit kaybetmeden ve bol su tüketecekler. Peki. Aslında çok geniş bir konu. Ben bu konuyu saatlerce konuşabilirim sizinle ama maalesef süremizin de sonuna geldik Sayın Hocam. Programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız artık. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve aktardıklarınız
0: için. Ben teşekkür ederim. Yaz boyu çocuklar inşallah keyfini çıkarsınlar. Ama dediğimiz durumlara da aileler mutlaka dikkat etsinler.
1: Peki. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Epidemiyolog Profesör Doktor Eda Öncel konuğumuzdu kendisiyle. Efendim tatilde enfeksiyon hastalıkları neler olabilir? Onları tedavi yollarını, korunma yollarını konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte buradayız.

0: Tekrar merhaba. 10.36'yı gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritminin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İkinci bölümde mutfaklarımızdan soframıza gelen o masum görünen yiyecekleri konuşacağız. Bazen sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edebiliyorlar değil mi? Günün sıcak saatlerini yaşadığımız, en sıcak saatlerini yaşadığımız şu günlerde özellikle dışarıda tüketilen gıdalara ve saklama koşullarına da dikkat etmek gerekiyor. Peki tehlike nerede başlıyor? Yediklerimiz bizi nasıl zehirliyor ve bu görünmez düşmanlar nasıl korunacağız? İşte tüm bunların detaylarını çok değerli bir isimle konuşacağız. Kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Profesör Doktor Nural Karagözlü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim.
0: Evet, bugün aslında çok önemli bir konu. Evet. Hayatın içinden çok evet. önemli. Hepimizi ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü hepimiz her gün yemek yiyoruz. Bakalım sayılı dakikayı nasıl sığdıracağız bu kadar önemli bir konuyu.
1: Geniş bir konuyu değil
0: evet,
1: mi?
0: Gıda zehirlenmelerini konuşacağız. Peki şöyle başlayalım. Gıda zehirlenmesi nedir? Ne anlayacağız gıda zehirlenmesi denildiğinde ve en sık hangi nedenlerle ortaya çıkıyor? Buyurunuz.
1: Gıda zehirlenmesi şöyle, çok genelleyecek olursak bizim patojen mikroorganizma dediğimiz hastalık yapan bazı mikroorganizmaların gıdalara bulaşıp gıdaların uygun olmayan koşullarda tutulmasıyla, bekletilmesiyle bu mikroorganizmaların çoğalıp bu arada toksinlerini üretip o ürettikleri toksini de bizim gıdayla beraber, tabii bunları görmüyoruz, bilmiyoruz, bilmeden tüketmemiz sonucunda karşımıza çıkan hastalıklar diyebilirim. Daha çok kendisini kusma, ishal, karın ağrısı şeklinde gösteriyor en başta. Ama bunun yanında işte şiddetli kramp, ateş, baş ağrısı gibi semptomları da oluyor. Ama en tipik semptomu kusma, ishal olarak çıkıyor karşımıza.
0: Peki her kusma, her mide bulantısı gıda zehirlenmesi midir?
1: Elbette ki değil. Bizden önceki, benden önceki konuğumuz Eda evet. hocamızın da bahsettiği gibi, ama bazen işte bu ishal ve kusmanın ve gerisinde yenilen yiyeceğin hikayesi de bizi bazen bunun gıda zehirlenmesi olduğunu düşündürtüyor. Aslında buradan da hemen şuna geçeyim. Mesela genelde şöyle bir düşünce vardır. Yemeği tükettikten hemen böyle 1-2 saat sonra veya 2-3 saat sonrasında zehirlenme ortaya çıkarmış gibi. Oysa ki bu böyle değil. Bazen günlerce sonrasında bile, yani bir haftaya kadar.

0: rastlayabiliyoruz.
1: Aslında çok kısa bir sürede de kendini belli edebiliyor. Fakat uzun sürede de belli etkili oluyor.
0: Peki karşımıza çıkıyor.
1: Yaz aylarındayız. Yaz ayına ilişkin konuşalım. Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin daha sık görüldüğünü görüyoruz. Peki nedeni nedir? Daha çok mu yemek yiyoruz?
0: Bence daha az yemek yiyoruz. Bu İzmir'in sıcaklarının da, yani sıcaklarıyla evet. beraber. Şöyle az önce de tanımını yaparken de söylediğim gibi mikroorganizmaların üremesi, yani o patojen dediğimiz hastalık yapan mikroorganizmaların üremesi gerekiyor zehirlenmenin olması için. Tabii ki öncelikle mikroorganizmanın, yani patojen mikroorganizmanın olması gerekiyor, ama bunlar işte kirli sularda, kanalizasyon karışmış sularla sulanan yeşilliklerin kullanımıyla çevremizde, yani çok yaygın etrafımızda, veya kendi kişisel hijyenimize yeterince dikkat etmememizden dolayı da etrafımızda yaygın olabiliyor. Ve gıdaları da gerek pişirirken, gerek marketten alıp eve taşırken ki aşamalarda bile çok dikkatli olmadığımız için, hijyenik kurallara dikkat etmediğimiz için, pişirme sırasında almamız gereken önlemleri almadığımız için, pişirmeyi yaptıktan sonra, yemeğimizi pişirdikten sonra buzdolabına kaldırmakta yemeği birazcık geç kaldığımız için, yani uzun süre oda sıcaklığında beklettiğimiz için, yemeği tüketim aşamasında tenceresiyle çıkarıp bir porsiyon tüketeceksek bütün tencereyi ısıtmak gibi yaptığımız doğru olmayan hareketler aslında bu dönemde, tabii ortam sıcaklığında yüksek olması nedeniyle bu mikroorganizmaların çoğalmasını sağlıyor.
1: Benim de evde azar yediğim noktaları üstüne bastınız.
0: İsabet olmuş.
1: Şimdi Sayın Hocam, peki yani dışarıda yemeği bekletmeyeceğiz çok fazla.
0: Evet.
1: Ya da dolaptan bir kısmını alıp pişirip öyle tüketeceğiz. Evet. Gerisi dolapta kalacak. Bu güvenli olan yöntem. Peki yaz aylarında özellikle daha çok riskli hale getiren yiyecekler nelerdir? Bunlar hangileri?
0: Evet. Öncelikle proteinli diyebileceğim işte tavuk, et, kıyma gibi yiyecekler en çok karşımıza çıkan.
1: Aslında
0: zehirlenme.
1: Bunlar, çabuk bozulanlar mı?
0: Evet, evet, aynen. Hep onu söylüyorum. Yani bu proteinli yiyecekler nasıl bizim için mükemmel gıda kaynaklarıysa, besin kaynaklarıysa, besin ögeleri açısından protein, yağ, vitamin, mineral madde, aynı şekilde mikroorganizmalar için de öyle. Bir de tabii bunların markete gelinceye kadar geçirmiş oldukları hikaye, yani kesim anından itibaren tavuğun da aynı şekilde, işte küçük baş, büyük baş hayvanların da kesim anından itibaren çok fazla bulaşmaya maruz kalıyor olmaları. Yani kurban dönemini, kurban bayramını düşünürsek işte derinin çıkarılması, iç organların çıkarılması, bunların hepsi kendi içinde mikroorganizmaların ete bulaşmasını sağlayan dönemler oluyor. O nedenle de çiğ ette, çiğ tavukta mikroorganizma sayıları çok yüksektir. Yani bu normal bir süreç ama o nedenle o çiğ etin, tavuğun pişirilmesi sırasında, tabii buna çiğ sütü de dahil etmek lazım aslında. Çiğ yumurtayı da dahil etmek lazım. Bunların pişirilmesi sırasında bizim çapraz bulaşma dediğimiz olaya dikkat etmediğimiz takdirde işte o çiğ etteki mikroorganizmaları biz pişmiş gıdaya aktarabiliyoruz. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Örneğin hepimiz işte kıyma kavururuz. Kıymalı etli bir yemek yapıyorsak, o kavurma aşamasında çiğ kıymaya bulaştırdığımız kaşığı pişmiş veya kavrulmakta olan kıymanın içerisine bir daha değdirmemek lazım. Veya kesme tahtasının üstünde eti kesiyoruz, porsiyonluyoruz, veya balığı temizliyoruz, veya tavuğu porsiyonluyoruz, kesiyoruz. İşte o kesme tahtasını daha sonrasında mutlaka belki klorlu bir bileşikle, yani sadece deterjanla da değil, klorlu bir bileşikle yıkayıp dezenfekte edip ondan sonra bir başka gıdanın kesilmesinde, bu bir salatalık malzeme de olabilir, bir ekmek de olabilir veya pişmiş, pişmeden tüketilecek bir başka gıda da olabilir, o aşamada kullanmak gerekiyor.
1: Aslında ne kadar detaylı bir temizlik aşaması
0: evet,
1: var.
0: Evet, detaylı ama çok da zor değil. Yani çok,
1: çok zor
0: basit.
1: Değil. Ve sanırım anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bu ürünleri aldığımız yerleri de iyi bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani her yerden bunları da almamak gerekir.
0: Evet, evet. Tanımak yani,
1: gerekiyor. Temizliğinden paketli, emin olduğumuz
0: kesinlikle,
1: yerler.
0: Kesinlikle paketli olduğundan, son kullanma tarihine dikkat ederek. Tabii bazen son kullanma tarihlerinde de işte yanlış baskı amaçlı. Ama en azından açtığımız zaman...

0: Man paketi işte kokusunda bizi rahatsız eden herhangi bir şey varsa onu asla kullanmamayı tercih etmemiz gerekiyor. Bu durumda da aldığımız yere geri götürebiliriz.
1: Peki en sık karşılaşılan gıda zehirlenmesi türleri hangileri?
0: Şöyle az önce Eda Hocam da bahsetti. Mesela
1: Yani
0: salmonella.
1: Bakteri, virüs,
0: Evet,
1: toksin.
0: bakteri, kesinlikle bakteri. Bunun yanında küflerin oluşturduğu mikotoksin dediğimiz toksinler de var. Ama bu mikotoksinlerin neden olduğu hastalıklar daha çok zaman içerisinde ortaya çıkıyor. Vücutta işte böbreklerde, karaciğerde öncelikle birikmek suretiyle daha sonrasında işte böbrekte nefropati veya karaciğer kanseri gibi hastalıklara sebep oluyor. Bunlar küflerin özellikle bizim de maalesef ihraç ettiğimiz ürünler işte incir, kuru üzüm, fındık, kırmızı biber gibi ürünlerde çok karşımıza çıkıyor. Ama asıl bu gıda zehirlenmesi şimdi bizim dönemsel olarak yaşadığımız, hatta bugün de yine baktım. Geçen hafta bir Kütahya'da bir de Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen bir iki zehirlenme var. Tavuklu pilavdan kaynaklanan. Bugün karşıma çıkan bir haber, Antalya Manavgat'ta yine bir zehirlenme vakası olmuş. Yani artık böyle bir zehirlenme dönemi maalesef
1: Başladı.
0: dediğim gibi evet sıcaklıkların artması ve gıdaları uygun koşullarda bekletmememizden kaynaklanıyor aslında bu.
1: Peki en riskli gruplar hangileri gıda
0: En
1: zehirlenmesine
0: riskli
1: karşı?
0: Yine az önce Eda Hoca'nın da bahsettiği gibi diyeceğim çocuklar, bebekler bu anlamda çok en riskli grubu
1: Şimdi
0: oluşturuyor.
1: Eda Hocam'la da konuştuk ama ortak konular bunlar. Yani sizin de
0: Evet,
1: fikrinizi elbette
0: aynen.
1: almak istiyoruz.
0: Evet,
1: Buyurun.
0: evet. Bunun yanında hamileler, yaşlılar ve şeker hastalığı gibi ya da kanser hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişiler bizim gözümüzde hep duyarlı grubu oluşturuyor ve mesela bir yerde bunu çok duyuyoruz. Siz de eminim duymuşsunuz. İşte 5 kişi gidiliyor, bir yerde yemek yeniyor. Ertesi günü örneğin içinden 1 ya da 2 kişide bir zehirlenme meydana çıkıyor. Tabii bu o duyarlı gruptan diye kastettiğim yani çocuk, bebek, işte hamile, bağışıklık sistemi birazcık baskılanmış olan kişiler. Bir de cinsiyet bile bu anlamda bir farklılık getiriyor aslında.
1: Yani aslında kronik hastalığı olanlar
0: Biraz daha duyarlı oluyor
1: biraz
0: tabii.
1: daha duyarlı oluyor. Nedir onlar? Mesela diyabet, tansiyon,
0: Evet,
1: bunlar da dahil midir
0: kanser
1: yani?
0: hastalığı, evet aynen.
1: Bunlar da
0: Evet,
1: dahildir. Peki
0: evet.
1: açıkta satılan gıdalar belki de alıyoruz, yiyoruz değil mi? Yani açıkta satılan
0: Evet.
1: gıdalar da var. Peki ne kadar risk taşıyorlar? Biz nelere dikkat edeceğiz onları alırken?
0: Şöyle açıkta satılan gıdalar tabii bizim sokak lezzetleri dediğimiz ve
1: Evet.
0: İzmirlilerin çok da vazgeçemediği lezzetler.
1: Bugün aslında bütün soruları kendim için soruyormuş gibi hissettim siz böyle deyince.
0: Hepimiz için,
1: Yani
0: hepimizin
1: evet.
0: duygularına tercüman oluyorsunuz. Ben bu noktada yani önerebileceğim nokta şu olacak. Sirkülasyonunun yani satışının çok olduğu noktaları. Çünkü bunlar gerçekten bizim hiç vazgeçemediğimiz lezzetler. Yani döneri de öyle,
1: Döner.
0: kokriçi de öyle, midyesi de öyle. Ama sirkülasyonun fazla olması demek ne demek? Satışı fazla olduğu için en azından o gıdanın ortam sıcaklığında çok fazla bekletilmediğini umuyoruz. Tabii bir de şu var, ben bunu artık çok görüyorum bu tip lezzetleri satan yerlerde. Bunların mutlaka soğutmalı koşullarda satılıyor olması lazım. Yani alttan soğutmasının olduğu. Şimdi nasıl mesela eskiden balık pazarda açıkta satılırdı. Herhangi bir buz üstünde satılmazdı. Ama şimdi artık tabii bu bilincin yerleşmesiyle birlikte balık satışında mutlaka zemininde bir buz, marketlerde de bunu görüyoruz. Buz var, buzun üstünde balıklar yatırılmış. Hatta o balıkların üstüne bile, pazarda bile ben bunu görüyorum. Balıkların üstüne bile buz konuyor. İşte bu sokak lezzetlerinde de bu sıcaklık faktörüne çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim için en önemli olan 5 derecenin altı nedir? Buzdolabı sıcaklığıdır. Yani gıdalarımızı buzdolabı sıcaklığında korumamız lazım. Bir de sıcak servis yapılacaksa 65 derecenin üstünde tutmamız gerekiyor. Bu genelde restoran, lokanta tarzı yerler için geçerli. Bir de vaktimizin de
1: Hayır
0: dolduğunu.
1: hayır. Bak vaktimiz var. Yaklaşık 6 dakikamız var. Buyurun.
0: Tamam. Bir önemli nokta var. Yemeklerimizi evlerimizde pişirdikten sonra maksimum bu sıcak günler için 1,5 saat içerisinde soğutup buzdolabına yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü 1,5 saat yani mikroorganizmaların hepsini biz pişirme sırasında öldüremiyoruz. Bazı çok dirençli, sporlu dediğimiz bakteriler var. Bunları asla öldüremiyoruz ev koşullarında. Dolayısıyla

0: öncesinde bunlar şartlar uygun olduğunda, şartlar derken sıcaklık uygun hı-hı. olduğunda tekrar üremeye başlıyorlar. O nedenle maksimum 1,5 saat yemeğimizi işte ocakta piştikten sonra bankonun üstüne alıp, hatta ben kendi evimde de bankonun üstünde gezdiririm tencereyi, soğuk yer bulayım, çabuk soğumayı hızlandırayım diye 1,5 saat sonrasında buzdolabına kaldırıp tüketeceğimiz zamanda da mümkünse porsiyonlar halinde ısıtmak, çünkü bütün tencereyi ısıtmak gene oradaki sıcaklığın yükselmesini sağlayıp mikroorganizmaların tekrardan bir canlılığa kavuşmasını, onlar için uygun ortam bulmasına fırsat tanıyor.
1: Tüketeceğimiz kadarını alacağız. Evet. Peki dondurulmuş gıdalar çok fazla kullanıyoruz. Özellikle şöyle diyelim, yani bezelyesini donduruyoruz. Hı-hı. Yani köfte yapıyoruz, köfteyi evet, donduruyoruz. Evet. Hazır patatesler kullanıyoruz. Peki bunların çözdürülmesi nasıl yapacak? Hemen pişirecek miyiz, yoksa nerede bekleteceğiz, nasıl olacak, kaç saatte çözülecek, buyurunuz hocam.
0: Evet, şöyle bezelye gibi küçük partikülü, mesela ben de çok dondururum bezelye, bamya, enginar gibi daha büyük porsiyon, yani büyük partiküllü ürünleri, bezelye, bamya gibi küçük gıdalarımızı herhangi bir çözdürme işlemine gerek olmadan direkt tencerenin içine atabiliriz. Ama dediğiniz gibi köfte, tavuk, işte enginar gibi daha büyük partiküllü olanları, enginarı da aslında koyabiliriz, ama özellikle çiğ olan et gibi, tavuk gibi ürünleri mutlaka önceden +4 derece dediğimiz, yani derin dondurucu kısmından buzdolabı kısmına getirip orada çözülmesini sağlamak lazım. Bu da tabii hayatımızda biraz daha programlı olmayı gerekiyor. Yani yarın ben ne yemek yapacağım, o zaman işte tavuk gerekiyorsa buzluktan tavuğu çıkarayım, buzdolabına koyayım. Asla ortam sıcak tutmamamız gerekiyor, ama canınız çok çekti ya da unuttunuz ya da programınız değişti, o zaman belki biraz ılık bir suyun içerisine tavuğu koyup, ama en fazla yarım saat gibi bir süre içerisinde hızlı bir çözündürme yaparak tüketebilirsiniz. Tabii bu noktada mikrodalga fırınları kesinlikle öneriyorum. Mikrodalga çok kısa bir süre içerisinde gıdaların çözülmesini sağlıyor. Bu dondurulmuş gıdalardan bahsederken bir de alışveriş kısmından çok kısaca bahsedeyim. Markette alışverişlerimizi yaparken de dondurulmuş ve soğukta saklanması gereken, işte yine et, tavuk gibi ürünleri, balık gibi ürünleri, peynir, yoğurt gibi ürünleri, yani bizim markette soğuktan aldığımız ürünleri mümkün mertebe markette alışverişin sonuna doğru alıp hemen ödememizi yapalım ve hızlı bir şekilde onları evimize götürüp buzdolabımıza yerleştirelim.
1: Çözünmesine çok fazla fırsat vermeyeceğiz. Belki de şey de olabilir. Yani bu ürünleri hazırlarken, çiğ olarak hazırlarken, mesela etleri biz porsiyonlar halinde hazırlıyoruz ve dolaba kaldırıyoruz. O porsiyonları küçük tutmak da belki hepsini çıkarıp çözdürmemek adına güzel bir yöntem olabilir.
0: Evet, porsiyonlar halinde ve incelterek mesela. Eskiden ben biliyorum, annem tabii o zamanlar derin dondurucu yoktu. Kıymayı dondurduğu zaman top haline getirirdi. Ama şimdi bu dediğiniz gibi çözülme süresinde kısaltmak için ben o annemin top yaptığı hali, kıymayı üstten bastırarak incecik bir santimlik bir film haline getirip bir santim kalınlığında o şekilde dondurup dolayısıyla çözülme sırasında da süreyi çok çok kısaltmış oluyorum.
1: Evet. Peki zehirlendiğini fark eden bir kişi ilk olarak ne yapacak? Ne yapmalı?
0: Şöyle şimdi kendim de dahil olmak üzere zehirlenince ay ben işte midemi bozdum herhalde deyip bir müddet bu süreyi kendi kendimize geçirmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama bu bizim oğlumuzun başına geldi. İki defa çok kötü zehirlendi ve ikisinde de ya neden biz daha önce gitmedik hastaneye diye düşünmek zorunda kaldık. Yani burada kusma ve ishal gerçekten, yine Eda hocamıza atıf yapacağım. Eğer çok şiddetli düzeyde ise mutlaka hastaneye gitmek lazım. Çünkü vücudun elektrolit dengesini bozduğu için o kusma ve ishaldeki su kaybı bu tehlikeli yönlere götürebiliyor. Özellikle çocuklar, bebekler ve yaşlılar için. O su kaybının miktarı çok önemli. Tabii orada bir miktar örneği veremem size, ama onu insan kendisi az çok hisseder diye düşünüyorum. Yani mesela bizim oğlumuzda yaşadığımız 15 dakikada bir tuvalete bir kusmaya gidiyordu. Yani bir sürekli bir ishal, bir kusma, bir ishal, bir kusma. Sonrasında dedik biz neden yani daha erken götürmedik oğlumuzu hastaneye. Tabii gittik yani sonradan işte serum bağlandı. Kolayca atlatıldı. O yüzden yani kusma ve ishal çok önemli semptomlar. Bunlar eğer aşırı düzeyde oluyorsa mutlaka hastane diyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok güzel bir sohbetti efendim. Sağ olun. Stüdyomuzda konuk oldunuz. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet sevgili dinleyenler, programı noktalıyoruz. Hafta başında aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. TRT Radyo 1'de Mutfağın Sırları'ndasınız. Hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Kalakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Keten tohumundan bahsetmek istiyorum çünkü pek çoğumuzun bilmediği Alzheimer'a karşı koruma gibi bir etkisi var. Evet, son zamanlarda adını çok duyuyoruz, Alzheimer ve demansın. Onun bir alt kademesi diyelim hadi, unutkanlık. Peki niye bu kadar unutkanız? Tabii ki doğal beslenmiyoruz. Aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz gıdalar eskisi gibi değil. Peki keten tohumunun bu kadar önemi ne? Çünkü o bir omega 3 deposu. Bilişsel sağlığı ve ruh durumunu iyileştiriyor. Beyin hücrelerini koruyor. Hafıza ve dikkat problemini çözme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesine destek oluyor. İçeriğindeki omega 3 yağ asitleri çok önemli. Bunun yanı sıra B12 açısından zengin, bağışıklığın güçlenmesi için çok önemli. Bazı durumlarda ilaçların bağırsakta emilimini azaltması nedeniyle bazı ilaçlarla tüketmemek gerekiyor. Bir de 24 aya kadar bebeklere verilmemesi gerekiyor.

0: Keten tohumunu günlük 1,5 çorba kaşığını geçmeyecek şekilde tüketmemiz lazım. Peki nasıl tüketeceğiz? Tabii ki tohum olarak değil, mutlaka ezilmiş halde, toz halini tüketmek lazım. Ancak evinizde bunu robotla yapmanız mümkün değil. Peki ne yapacağız? Ya toz olarak alacağız ya da keten tohumu aldığımız aktarlarda onların çok güçlü öğüticileri var. Orada öğüttürerek alıp eve getireceğiz. Ben buzdolabında saklıyorum keten tohumunu, çünkü yağlı bir tohum. Yoğurda karıştırarak yiyebilirsiniz, salatalara serpebilirsiniz. Çünkü böyle baskın bir tadı yok. Neredeyse tadı yok diyebilirim. Böyle baskın bir baharat tadı ya da baskın bir kendine özgü tadı yok. Onun için salatalara bolca ekleyebilirsiniz. Yumurta kırdığınızda içine ekleyebilirsiniz. Ekmek yaparken koyabilirsiniz hamurun içine. Çorba ya da pişmiş bazı yemeklerin üzerine serpebilirsiniz. Ama açıkçası ben böyle yapmıyorum. Aklıma geldikçe keten tohumunu böyle 1,5 tatlı kaşığı kadar ağzıma atıp üzerine bolca su içiyorum. Omega 3 hepimiz için çok önemli. Tabii ki balıkta çok fazla var. Cevizde var. Semizotunda var. Ancak en fazla keten tohumunda var. Onun için lütfen keten tohumunu hiç ihmal etmeyin. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız ama biz hep buradayız. Hafta içi her gün. Siz de oradaysanız size radyonuz kadar yakınız. Görüşmek dileklerimizle.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalıştığı hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereye ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı.